0: Buna da sıfır veriyorsun.
1: Arkadan mı veriyorsun bu şey?
0: Açalım.
1: Bunun tuzu biraz öbürlerine nazaran biraz bir tık fazla gibi geldi benim şefim bunun. Ben tuzu attım mıydı yemeğe? Atmadım. Attım ama çok atmadım. Böyle aşırı şekilde atmadım yemeğe tuzu. Bu yemek de benim değil şefim. Bu yemek de benim değil diye düşünüyorum. Şimdi aslına bakarsanız garanti bir şey söyleyemiyorum. Bu kafam birbirine dengeli olduğu için karıştı ama... Hı. Benim yaptığım yemeği el lezzetimden biliyorum genelde ben. Şu anda anlayamadım. Sonradan çıktıktan sonra bakıp benimse de böyle dediysen bozulacağım da, o da var tabii. Ben buna da yine fazla iddialı olmayaraktan benim olmadığını söyleyeyim. Sıfır vereyim size.

0: yaprak benim yapraksa, bu benim. Şuna yakalansa. Şimdi sesi düşünüyorum şefim de.
1: Yozgat'a gidip gelmeyi düşün
0: istersen. Yozgat'a değil de bu sefer nereye gitsem. Bu benim yemeğim olma ihtimali çok yüksek. Şimdi bu da benim yemeğim değil desem hepsine sıfır vermiş olacağım. Yapraktan yola çıkarsam biraz o şeyden, garnitürden benimkine benziyor. Fat müşteri pişmemişti. Bu benim diyorum şefim ben. Ama burada ilkki gibi böyle şey yapmıyorum. Hani benim, kesinlikle benim demiyorum. Bu sefer strateji yaptığımı düşüneceksiniz. Bu benim.
1: Ben düşünmeyeceğim, yarışmacılar düşünecek.
0: Onlar ne düşünürse düşünsün. Benim çok umurumda değil onlar zaten şefim yani. Onlar ne yaptığını kendileri bilmiyor ki. Kendi yemeğine sıfır veriyorlar. Onun yemeğine beş veriyor, orada seviniyor. Ne yaptıklarını bilmiyorlar zaten. Küçük bir heyecan yaşadım diye burada beni zaten şuradaki heyecan yaşadık. Heyecan da değil de mikserin sapı biraz alt tarafından ağır geldiği için düştü. Yoksa onun orada duracağına inanıyordum. Sap ağır geldi, alt taraf başa tamam. Gelince düştü şefim.
1: Emin'ciğim puan.
0: Şimdi gelelim puana diyorsunuz. Tabii ki 5 şefim. Acaba tutturduk mu?
1: Gözleri açalım.
0: Bak.
1: Buyurun.
2: Hiç yakışmadı.
3: Kimse tanıyamıyor yemeğini diyordum bir de. Herkes aynen. Sıfır veriyor. Bak bakalım tanındın mı yemeğini?
4: Bak çok güzel tanındın.
3: Acayip.
0: Bu sefer ben iddialı konuştum mu? Allah aşkına bir söyler misin?
4: Hayır, konuştum geçen sefer şefim? Diyordun ya bana, yok şöyle yorum yapıyorsun, kendine sıfır veriyorsun. Bak sen de kendine sıfır verdin, gördün mü?
0: Şimdi ben burada iddialı konuştum. Orada yaptığım yemeği biliyordum zaten.
3: Hayır, biraz kendi önce yemeğim. İddialı konuştun.
4: Aynen, iddialı konuşmadım.
0: Hayır, iddialı konuştum. Şefim iddialı konuştum mu ben?
1: Yok.
0: Konuşmadım iddialı.
4: Konuşmadım ama hayır, söyledi
0: ya. Hani, sizin gibi böyle boş yapmıyorum burada. Ne yaptığımı iyi biliyorum.
3: Boş yapan belli
0: mesela
3: oldu.
0: İlk
4: boş yapmıyor musun? Yozgat'a gidip gelen kim?
0: Ben bu benim dedim mi? Dedim. Benimki çıktı mı çıktı. Ben şimdi niye sıfır vermeyi de düşündüm şefim.
2: Garnitürler
0: de
2: sizin. Benim,
0: evet. Verecektim.
1: Benim, bu benim, benim yemeğim dediğin yemeğe 5 verdim.
4: Evet.
2: Evet.
4: Bunu kabul et.
2: Garnitürlerin de senin olduğunu kabul ettin.
1: Sıfırla 5 arası puan vermek durumundasınız. Ama kendi yemeğim kötü deyip de herkese de sıfır verdiğin an işte orada strateji giriyor devreye.
0: Strateji girecek zaten. Amacım bu benim. Burada parayı kazanmak şefim. Amacım buydu benim.
4: Emin Bey daha kendi yemeğini bile tanıyamıyor. Yemeği tadıyor, bu yemek çok güzel olmuş, benim olamaz diyor. Dün de bambaşka şeyler söylüyordu yani. Onda ne dediği belli değil.
0: Kendime nasıl sıfır verdim? Çünkü orada yemekleri anlayamadım.
1: Emel'cim hazır mısın?
3: Hazırım şef.
1: Buyurun lütfen. Gözlüğümüzü takalım. Emel hazır mıyız?

0: açalım. Üç gönlüm.
1: Şefim, bu yemekte sucuk var ama çok yoğun bir tat yok. Böyle sucuğun yağını falan alamadım. Sebzesi de diri kalmış. Benim tabağım olduğunu düşünmüyorum. Çünkü benimki daha böyle sosluydu. Daha sucuk tadı vardı diye düşünüyorum. Çünkü sucuğu böyle güzel görünüyordu çünkü. Bu benim tabağım değil şef.
0: Puanın...
1: Sıfır.
0: Sıfır.

0: Şef, bunda etinde çok acayip bir çiğlik vardı. Böyle gıcır gıcır ağızda oynuyor. Yani ne sucuğun tadı geldi ağzıma. Sebzenin de tadını çok alamadım. Sebze o kadar diri değildi ama tavuğu pişmemiş duruyordu. Şimdi aslında mantıklı bir sesi düşünüyorum şu an. Tamam, Emin Bey bu kadar kötü yapmış olabilir normalde ama Emin Bey benimle aynı zamanda koydu aslında.
1: Ama kimin yemeği olabilir sence?
0: Yok, o da olmaz. Emin Bey çok fazla blenderdan da geçiremedi. Bence bu Emin Bey'in yemeği.
1: Peki, puanınız?
0: Sıfır.
1: Sıfır.

0: Düşünüyorum. Tuzu bir tık fazla geldi. Ama şimdi sesi düşünüyorum. Ben en son bu kadar tuz atmış mıydım tavuğa diye.
1: Bir düşün istersen.
0: Düşünüyorum şef. Evet atmıştım. Karabiberini de tuzunu da çok iyi atmıştım. Bu benim tabağım şef.
1: Puanınız?
0: 5.

0: Şef, bunda bu yemekte böyle biraz dirilik var ama şey olarak çiğ tadı geliyor. O tavuğun o sası tadı var ya.
1: Evet.
0: O tat geliyor. Tuzu iyi, karabiberi çok az, eksik. Bu muhtemelen Zeynep Hanım'ın tabağı. Büyük ihtimalle öyle düşünüyorum. 0 veriyorum.
1: Gözlerimiz açalım.
0: Görmüyorum şu an.
2: Kendi yemeğini bildin, bravo.
3: Tebrik ediyoruz
2: seni. Tebrikler sana. Harbiden böyle bir şey görmedim hayatım.
0: Yalan söylüyorsun. İnanmıyorum ki ben size.
2: Teşekkürün gördüm vallahi.
3: Ne yapıyorsun sen Allah aşkına?
2: Harbi bildim.
0: Biliyorum.
3: Çok teşekkür ediyorum.
0: Gerçekten biliyordum. Hissettim ama.
2: Neyi biliyordun? Bilsen vermezdin zaten.
0: Neyi hissettim. Ona gittiğini hissettim de.
4: Zeynep Hanım'ın tabağı yaptınız.
0: En son tabak Zeynep Hanım'ın.
4: Benim tabağımda.
0: Senin miydi?
4: Evet.
0: Çok çiğdi ya.
4: En önce yani attım hemen hemen fırına tavuğu.
2: Akıl senin.
0: Bir 5 puan da sizden ben bekliyorum.
3: Tabii bekle.
0: Ya ben nasıl Zeynep Hanım'a 5 puan verdim? Hala aklım almıyor ya.
1: Şimdi son yarışmacımız Zeynep Hanım. Buyurun lütfen. Ay. Hazır mıyız Zeynep Hanım?
3: Şefim, çok müsaadenizle dün unuttuğum kızımın oyuncağını alabilir miyim?
1: Tabii ki.
3: Anneciğim elinde dursun tadım yaparken dedi de dün.
1: Şans getirdiğine mi inanıyorsunuz?
3: Evet şefim, buyurun. İnanıyorum. Benim kızım çok şanslıdır, aynı annesi gibi.
1: Peki. Hazır mıyız?
3: Hazırım şef.
1: Hazırsak başlayalım.
3: Başlayalım.
1: Benim merak ettiğim bir şey var.
3: Evet şefim.
1: Dün iç sesime güveniyorum dedim. Bugün de yine iç sesine güveniyor musun?
3: Şefim ya, ben gerçekten tekrar söylüyorum. 34 yaşındayım. İlk defa 6. hissim beni yanılttı. Yani ben dün gece uyku uyuyamadım ya sinirimden.
1: Neden?
3: Böyle bir şey olamaz şefim, olamaz. Yani Zeynep her yerde kazanandır, birincidir, göz bebeğidir. İnşallah Allah'ın izniyle bu yarışmada da bunu kanıtlayacağım.
1: Yani kalbinin ben sesine de inanıyor musun?
3: Kalbimin sesini işte bir Sezer'le evlenirken dinledim.
1: Evet.
3: Bir de dün dinledim.
1: Peki. Hazır mıyız?
3: Hazırım şef.
1: Buyurun. Açalım.

0: yorum alalım.
1: Şimdi düşünüyorum. Brokoli hiç pişmemiş. Çok çiğ kalmış. Tavuk fena değildi. Tavuk sarmamın çok güzel sardığıma.
0: Evet.
1: Ve çok güzel piştiğine inanıyorum.
0: Evet.
1: Hatta bugün pişen en güzel yemek olduğunu düşünüyorum. Ama ben sebzelerimi de soteledim.
0: Sence kimin olabilir?
1: Benim olabilir. Ama çok emin değilim. Aman. Yani benim sebzelerim çok pişmişti ya. Bu kadar çiğ yani.
0: Sadece sebze vermedim, tavuk da verdim.
1: Evet, tavuğu da işte şu an ilk yemek olduğu için şu an çözemiyorum ya. Bilemedim.
0: Puan alalım.
1: Beş veriyorum buna.
0: Hazır mıyız? Hazırsak.
1: Şefim bir yudum su alabilir miyim?
0: Memnuniyetle. Açalım.

0: Bunu da benim ağzıma bilmiyorum. Belki o kısmı denk gelmiştir ama acayip bir sucuk tadı geldi. Yani çok sucuk tadı geldi. Ama az öncekine göre biraz daha az tuzlu geldi. Az önceki yediğim daha tuzlu gelmişti bana. Yani çünkü ben zaten 5'i verdim. Bu benim yemeğim değil.
1: Puanınız?
0: 0.
1: Sıfır puan verdiniz.

0: Az öncekiyle aynı.
1: Kimin tabağı olabilir sence?
0: Yani Emel'in pişirdiğini düşünüyorum. İnşallah 5 puanı ona vermemişimdir.
1: Aa.
0: Ama şefim yani ne yapabilirim? Şimdi Emel'in pişirdiğini düşünüyorum. Kendiminkinin çok iyi piştiğine emindim. Ama bu ve bundan önceki Akın Bey ve Emin Bey arasında, çünkü ikisi de hiç pişmemişler yani, çok çiğler. O yüzden burada da 0.
1: Hazır mısın? Gözlerimizi açabiliriz. Bakalım kime kaç puan vermişsin?
0: Oy, dünyaya yeniden geldim.
2: Bakınca daha da yeniden geleceksiniz dünyaya, merak etmeyin.
0: Yani sana verdim.
3: Emel Hanım, siz de rüzgar etse gülüyorsunuz ha.
0: Yok, Emel'e verdim, onu biliyorum da.
2: Yadi ziyaret var ama bilemeyeceğim, bir bakın isterseniz.
0: Gülüşünden bir.
1: Buyurun.
0: Benimki kaçıncıydı?
1: En son tabak.
2: Hiç pişmemiş.
0: En son mu?
2: Çiğ dedi.
3: Beğenmediğin seninkisi.
1: Beğenmediğin, çiğ, pişmemiş dedin. Ama gerçi hepsine de pişmemiş dedin.
0: Yani dedim. Şefim vallahi bilmiyorum ya. Ağzımın içinde bir şey var ya.
2: Ben bugünden sonra Zeynep Hanım'dan biraz çekinmeye başladım. Çünkü Zeynep Hanım strateji yapacak, eminim.
1: Şimdi sizlerin puanlaması bitti. Tadım sırası bende. İlk Emin'den başlamak istiyorum. Zeynep'in patates püresiyle birlikte

0: ses çıkıyor ama şefim.
1: Evet, pişmemiş ses çıkıyor.
0: Bu tür şeyler şefim böyle pişmeden yenmesi daha vitaminli olmuyor mu? Siz daha iyi bilirsiniz de. Hani yarı pişmiş derler ya.
2: Sizinki yarı bile pişememiş ama.
0: Emel Hanım, size sormadım. Allah aşkına susun ya.
1: Ben yemeği yaparken bunu pişirdiğimi falan düşünüyorum. Pişirmiştim. Sen pişirdiğini düşünüyor musun?
0: Yarı pişmiş olabilir.
1: Şimdi. Evet, brokoli faydalı bir sebze. Karaciğerlere, akciğerlere
0: çok iyi.
1: Çok iyi geldiği söyleniyor ki öyle. Kalp dostu öyle. Ama ben bu yemeği yaparken bunu pişirdim. Al dente. Seninki al dente değil, ayakkabı köselesi olmuş bu.
0: Lezzet.
1: Anlaşılsın diye o kadar çok muskat koymuşsun ki. Tavuğu falan geçtim, sucuk bile gitmiş şeye doğru, Afyon'a doğru.
0: Şefim, muskatı o kadar fazla koymadım. Orada zaten siz ne yaptın bunun içine? Şeyi koymadım, muskat
1: sana,
0: koymadım mı deyince getirdim ben.
1: Sana.
0: Oradaydı muskat.
1: Sana. Normalde puan vermemem lazım. Ama.
0: Ayıp olmaz be şefim, vermeyin, boş ver.
1: Öyle mi?
0: Öyle.
1: Sana puanım sıfır.
0: Kabul ediyorum, bugün hiç iyi değilim yani, beğenmedim kendimi. Sıfır aldım. Rafet Şef demek ki doğrusunu biliyor ki sıfır verdi bana.
1: Gelelim Akın'a.

0: Sana puanım. Keşke dedim, puanı düşürdüm. Arada kaldım. Sana puanım. 5.
1: Evet be, bu. Teşekkür ederim.

0: Sana puanım.
1: Güzel oldun oyunun. Hadi ben püre verdim ya. Oradan da bir puan ekleyecektim.
0: Bekler misin diyorum. Bana canım vermeseydin.
1: Ama sen insanlık namına şefim.
0: Beklersen.
1: Yok. Siz ne derseniz olur.
0: Normalde sana puanım 4. Ancak.
1: Ancak.
0: Sana verdiğim puan yardımseverliğimden dolayı sana verdiğim puan 5.
1: Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum şefim. 2 günün sonunda 19 puandayım. Enerjim yerine geldi, motive oldum. Yarın biraz daha sıkı çalışıp kendime daha fazla güvenip tekrar burada olacağım. Bu yarışmayı ben kazanacağım.
0: Geldik. Emel.
2: Evet şef.

0: Sucukları erken karıştırdın. Bu sucuklar ne olacak? Sonra damağıma uyumadı diyorsun. Bu sucukları ben miyim? Hı? Her şey muhteşem. Sucuk da var.
1: Küp küp.
0: Küp küp sucuk doğramışsın.
1: Şefim lezzeti çok daha güzel geliyor ama öyle.
0: Sana puanım. Sana puanım. Maalesef. 5.
1: Teşekkürler şef.
0: Ve bugün bu dört yemek arasından en iyi 5 alan Emel, ikinci Akın, üçüncü Zeynep.
2: En iyi 0 alan kim?
0: Sen.
1: Başında da söylediğim gibi 2 gündür zirvedeyim. Yarın bundan daha da iyi olacaktır eminim. Şampiyon benim.
0: Peki. Şimdi 2 günün toplam puanları geliyor. Emin, ilk senden başlamak istiyorum. 8 puan.
2: Güzel puan.
0: Maalesef bugün hiç puan alamadım.
2: Sıfır aldık.
0: Akın.
3: Evet.
0: 17 puan. Zeynep'ciğim, 19 puandasın. Emel'ciğim sen de 27 puanla bugünü de lider olarak kapattın. Elinize emeğinize sağlık. İkinci
4: afiyet
0: günü
4: olsun.
0: Tamamladık.
4: Evet.
0: Yarına muhteşem bir hazırlıkla gelin. Yani kafayı boşaltın. Yarın çarşamba, yarışmamızın 3. günü. Yarına böyle pozitif enerjiyle bekliyorum.

hiç bitmeyecekmiş gibi gelen uzun tren yolculukları vardır hayatta. Arkeoloji de böyle bir tren yolculuğu aslında. Uzun ve dış dünyadan koparan, başka başka boyutlara ve zihinsel yolculuklara götüren karşı konulmaz bir zevk. Bir yaz güneşi içimizi ısıtırken, yataktan kalkmamak için çocukça bahaneler üretirken biz yine düştük yollara. Ve bu sefer durağımız Magnezya. Kent, Aydın'ın Germencik ilçesinde bulunmakta. Anadolu'ya gelen magnetler tarafından kurulmuş kent, Roma döneminde önemini korumuş, Bizans döneminde ise piskoposluk merkezi olmuş.

0: isterseniz bu
1: kent planı.
0: Kent planında konumumuzu belirleyelim. Ondan sonra da gideceğimiz yerlere birlikte karar vereceğiz. Biz şu anda şu noktadayız. Artemision. Burası sağımızda. Artemision. Belki Aurora'dan bir bölüm. Sonra hedefimiz Sebastian adlı bir yapımız var. Çok önemli. Yeni keşif. Daha sonra Stadion ve Tiatron. Kentin gördüğünüz gibi büyük bir kısmı hala toprak altında.
1: Evet. Burası neresi hocam? Konum itibariyle neredeyiz şimdi?
0: Şimdi biz 3B olarak bu kapıdan çıktık ama aslında bu Tanrıça Artemis'in göründüğü bir kapıydı.
1: Eyvah! Artemis'ten sonra 3 tane var.
0: 3 tane kapıdan çıktık. Bu tapınağın batıya bakan üçgen alımlığının ortasındaki kapı. 2 tane de yanlarda var. Bu her tapınakta yok.
1: Evet.
0: Bir işlevinin olduğu varsayılıyor. Hı hı. Kimisi hafifletmek için yapıldı deniyor. Hafifletmek için olsaydı bütün tapınaklarda olurdu. Evet. Ama bu belli tapınaklarda var. Efes Artemis'te de var. Bunun nedeni ne diye düşündüğünüz zaman işte burayı kazan Human demiş ki Tanrıça'nın yaş günlerinde tapınağın içinde duran heykeli alınıyordu ve bu kapıdan tapınağın önünde toplanmış halka gösteriliyor. Yıkıldığı zaman tapınak batıya doğru bir kısmı toprağın içine gömülmüş, bir kısmı yukarıda kalmış. Evet. Yukarıda kalanlar doğanın ve insan elinin marifetiyle yok olmuş, tahrip olmuş. Burada bakın o tahrip olan kısımları biz betonla tamamladık.
1: Hemen evet. Arkasından sonra eklenilen günümüzde yapılmış olduğu, yakın bir zamanda yapılmış olduğu belli oluyor.
0: Evet, o betonla tamamlıyoruz. Bunun tercih nedeni iki tercih yapabilirsiniz. Ya betondan ya da mermerden.
1: Mermer masraflı olabilir.
0: Hem biraz masraflı olur ve zamanla o fark ortadan kalkabilir. Halbuki biz
1: o
0: bunu
1: çok sakıncalı bir şey
0: muhakkak yani göstermek durumundayız. Doğru. Hangisi farklı? Burada baktığınız zaman betonun kaba işçiliği, kaba yonusu her zaman dikkati çekecektir. Orijinalden farklı olduğu belli olacaktır. O bakımdan bir de fakirlikten ötürü bunu tercih ediyor.
1: Aslında doğru yöntem.
2: Orhan hocam,
1: mermer nereden geliyor Magnezya'ya?
0: Şimdi muhakkak ki çok farklı ocaklardan geliyor. Ama bu tapınağın mermerinin ortaklardan Selçuk'a giderken yani

0: Söke yolun, Selçuk yolunda, Efes yolunda sağdaki giderken sağdaki tepelerde olduğunu biliyoruz orada. Evet. Ama öteki yapıların gerçeği o. Henüz inceletmedik.
1: Anladım.
0: O araştırma henüz yapılmadı.
1: Kutsal alana doğru bir gidelim mi?
0: Evet, şimdi buradan bunun bulunduğu yere
1: gerçek
0: gidelim.
1: Gerçek yerine. Gerçek evet. Yerine gidelim. Evet. Orhan Hocam, şimdi biraz önce bize Artemis Tapınağı'nın aslında kutsal alanın yerinde olmadığını söylemiştiniz. Bunun gerçek yerini göstereceğim size evet. demiştiniz. Şu anda kutsal alandayız herhalde, değil mi? Tam Artemis Tapınağı'nın önündeyiz.
0: Evet.
1: Yön olarak?
0: Batı. Doğru. Bu alındığın yıkıldığı yerdeyiz. Bu tabana baktığınızda burada yeşil alan göreceksiniz. Yıkıntılarla dolu. İşte bu alınlık buraya yıkılmış idi.
1: Buradan kaldırdınız.
0: En tepe yani. Noktası burasıydı.
1: Evet.
0: Arkamızda 15 metre yukarıda sütunların üstünde duruyordu.
1: Demek ki yapı şurada, bu taraf.
0: Evet.
1: Burası da önündeki açık
0: önündeki
1: alan.
0: Önündeki açık alan.
1: Tamam.
0: Sunak burada.
1: Sunak da bu taraf.
0: Sütunlarından bir tanesini yıkılmış halde görüyorsunuz. En iyi korunan sütun o. Yüksekliğini bize söyleyebilecek.
1: Evet.
0: Ve arkada da bizim incilerimizi görüyorsunuz. Onlar bizim iyon başlıklarımız. Hermogenes'in yaptığı iyon sütun başlıkları.
1: Öyle ya böyle hani minicik bir sikkeden, minicik bir yüzük parçacığından tarihin seyri ve akışı değişiyor değil mi hocam?
0: Doğru.
1: Bu tabii bilimsel, ne kadar bilimsel de çalışılsa o da bilime bir şekilde
0: muhakkak,
1: yön veriyor.
0: Muhakkak.
1: Buradan şimdi o hani bizim için çok değerli dediğiniz
2: Hermogenes'in
1: iyon sütun başlıklarına gidelim.

0: Hermogenes'in yapmış olduğu Artemis Tapınağı'ndaki sütun başları hepsi de İyon tarzında.
1: İyon düzeninde. İyon düzeninde yapılmış. Şimdi alındığı gördük. Yıkılmış bir sütun gördük. O sütunların üstünde bu başlıklar duruyordu.
0: Evet.
1: Bir tapınaktan, burada 28 tane sütun var, başlık. Bir tapınaktan bu kadar başlık sahibi olmak övünç verici bir şey. Ama bunun bir başka övünç verici özelliği daha var. O da şu, çok büyük yapılarda belki çok daha fazla başlığa sahip olabilirsiniz. Ama onlar hepsi birbirinin aynıdır. Ama bu başlıklara baktığınız zaman özellikle yastık dediğimiz yan taraflarına, yastık yüzlerine hepsinin birbirinden küçük de olsa farklarla yapıldığını görürsünüz.
2: Birer için, özgün heykel gibi hepsi.
1: Aynen, lafı evet. Ağzımdan aldınız. Onun için biz bunları böyle dizdik diyoruz ki bunlar bizim heykellerimiz.
2: Evet.
1: Heykellerimiz ve onun için de bunlara karşıdan bakacaksınız. Ve o özelliklerini göreceksiniz. Bunlar hakikaten çok önemli. Bir tane İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde, bir tane Berlin, Pergamon Müzesi'nde peşlerde başlıklar var. Burada Hermogenes'e ait özgü olduğu söylenen bir takım özellikleri görüyoruz. Örneğin bu volut kısımlarına baktığımız zaman bütün başlıklardan o yapıncaya kadar onlar yuvarlak katlı. Fakat Hermogenes etkiyi ışık ve gölge ile yapmaya çalıştığından onları köşeli yapmış. Böylece
2: evet.
1: Gölge ışık
2: kontrastını
1: temin etmiş. Bir de bunların altında bakın sütunların en üstü başlıkların altına eklenmiş. Eskiden böyle değil. Eskiden sütunu yaparlardı. Başlığı da tek başına otur. Yapıp üstüne oturturlardı. Ama bu bir kolayını bütün. Bulmuş.
2: Evet.
1: Çünkü bildiğiniz gibi bu yıllar sütunlar ayağa kalktıktan sonra işlenirdi.
2: Evet, evet.
1: Bu da ölçü açısından işte kolay olmazdı. Olmaz.
0: Hermogenes haklı mı diyelim
1: bunu? Hermogenes burada çözümü bulmuş. Daha yukarı koymadan bunu işlemiş. Yukarı koyduktan sonra da oradan ölçü almış.

0: yaparak aşağıya sütunlar kadar yapılmış.
1: Tekrar buna göre
0: birçok özellikler daha var. Bunlar çok belirgin özellikler. Özellikle bu farklı yastık hoş tertipleri bizim için çok özel. Buradan baktığınız zaman hem cephelerini görüyorsunuz, öteki tarafta da yan yüzlerini görüyoruz. Ama yan yüzleri çok önemli olduğu için onları öyle dizdik ki, şimdi karşıdan baktığımız zaman göreceğiz o heykelleri. Hı hı. Hep yan yüzlerini göreceğiz.
1: Yani durağan bir takım nesnelerin zamanla farklı farklı yerlerden algılanışı, yani nesnenin o seyirlik durumuna bir zaman mefhumunun katılışı, hareketlenişi. Bu çok sanatsal bir tavır.
0: Çok teşekkür. Belki oradan babamdan geçen bir şey değil ama bunları taş olarak görmemek lazım.

0: Şimdi Latrina'da yani bildiğimiz anlamıyla tuvalette antik dönemden Roma dönemine kadar, özellikle galiba Roma döneminde her konu konuşuluyordu. Yan yana oturup böyle insanlar, ki arada separasyon da yoktu. Ve siyasetten, felsefeden, sanattan, özel işlerden hepsini burada hallederlerdi.
1: Belki ticaret yani. Bile Agora'dan önce evet, burada
0: dönüyordu. Belki de yapılıyordu. Özgür şimdi...
1: Hocam şimdi meseleyi... güzel konuları konuştuktan sonra gelelim Latrina konularına.
2: Evet.
1: Burası bir genel ve umumi bir tuvalet.
2: Evet.
1: Antik çağda yani bu ve bundan sonraki dönemlerde bu kadar büyüğünü görebiliyor muyuz?
3: Çok daha büyükleri var.
1: Çok daha büyükleri
3: çok
1: var.
3: Daha büyükleri var.
1: Burada konuşulan konular insan ilişkileri.
3: Şimdi
1: arkada görmüş olduğunuz bu güzel mozaik.
3: İsterseniz ondan başlayalım. Tamam. Bu Opus Sectile dediğimiz mozaiğe benzer ama mozaikten çok farklı bir teknik.
4: İnce bir mermer.
3: Bunda ince mermerler oluşturulacak forma göre kesiliyorlar.
1: Evet.
3: Ve o formların oluşturulmasında yan yana getirilerek kompozisyonlar yaratılıyor. Ama öyle ki mesela şu eğimi olmayan bir parçayı buraya koyamıyoruz.
1: Doğru.
3: Yani bu bir bilinmeyen puzzle'ı çözmek gibi.
1: Evet.
3: Ancak birbirine uyanları yan yana getiriyorsunuz. Biz de burada o işlemi yaptık. Yan yana gelenlerden kompozisyonlar oluşturduk. En baştaki en tam olanı ve bu taraftaki en az olanı. Kendimizce öyle bir düzenleme yaptık. Ve bir de sistem kurduk. Hep böyle bir çerçevenin içine bir geniş bir dar, bir geniş bir dar ve ortasında bir yuvarlak. Bu latrinalar hakikaten en fazla konuşulan, en fazla vakit geçirilen yerlerin başında geliyor ve konuşulanların başında da daha doğrusu dedikodu geliyor.
1: Dedikodu, evet.
3: En fazla dedikodu yapılan yer burası ve o nedenle denir ki yandaki havuzdan gelen ses gibi muhakkak bir akarsu olacak.
1: Ki
3: o su havuzu aksın, gürültü çıkartsın ki insanların çıkardığı doğal sesler de duyulmasın.
1: Evet, az ötedik.
3: Yaptıkları dedikodu da duyulmasın.
1: Hocam şimdi böyle bir oturak var değil mi? Bunlar oturak.
3: Evet.
1: Oturak sistemi. Herhalde üzerinde kıyafetler
3: tabii,
1: var.
3: Tabii normal.
1: Uzun kıyafetler aynen. Var. O kıyafetlerle birlikte yani o dönemde mahremiyet var mıydı?
3: Bilmiyorum. Bu kadar şimdi bunlar hepsi gördüğünüz gibi beton. Biz burada hiç özgün tuvalet taşı bulamadık.
1: Evet.
3: Ama bir tane bulduğumuz başka yerden bir tuvalet taşına bakarsanız bunların deliklerin arası daha da dar.
1: Daha mı dardı?
3: Yani belki ondan yola çıkarak acaba dedik biz o gençler için bir tuvalet mi vardı o bulduğumuz taş oraya mı aitti diye sorguladık ama bunu nasıl tespit ettik? Bakın burada önlerinden su akıp gidiyor.
1: Evet, evet.
3: Temiz su.
1: Kanal.
3: Bunun ama ayak koyacak yerlerine bakarsanız ne kadar aşınmış olduğunu görürsünüz.
1: Yani özellikle baş kısmında.
3: Evet.
1: Mesela şurada daha fazla
3: var. Aynen.
1: Şurada.
3: Şimdi oradan bir defa oturma düzenini saptayabildik. O aralıklarla bunları dizdik ve diğer tarafa bakarsanız orası dümdüz.
1: Evet, orası çok kullanılmış.
3: Şimdi burada millet ihtiyacını gidermek için koşa koşa buraya geliyor ve temiz suyun başına oturmaya çalışıyor.
0: Bu kadar güzel bir şehirde tuvalete çok olup kalmayalım isterseniz.
1: Evet, doğru söylüyorsunuz.

0: Hocam hemen latrina yani umumi tuvaletin yanındaki kütüphanedeyiz.
1: Evet.
0: Kütüphanede ilk göze çarpan ve ilk dikkatimizi çeken yer mozaikleri oluyor. Ama mozaik değil de onlar ince mermer.
1: Opus şekliyle.
0: Opus.
1: İşçilik. Bu küçük formlardan oluşan renkli mermerlerin kesilmesiyle, kesilip yan yana getirilmesiyle oluşturulan bir dekorasyon şekli. Latrina'da duvarda görmüştük. Burada tabanda, hatta burada da yine duvarda da nişler arasında kullanılmış.
0: Dönemin teknolojisi göz önünde bulundurularak bu nasıl bir şeyle yapılıyor olabilir?
1: Bunlar şimdi de kullanılan, biliyorsunuz telle kesiliyor mermerler. O zaman da kesiyorlar. Yani bu mermer tabakasının levhalarını 5-6 dilime, ince dilime ayıracak testereleri var. Onlarla kesiyorlar. Yani pek problem oluşturmadığı, bu kadar çok oluşumdan anlaşılıyor zaten.
2: Biz sadece burada kaldık ama yani bütün demini de kaplıyor aslında.
1: Zaten buraya kitap kütüphane dememizin birkaç nedeni var.
2: Evet.
1: Onlardan bir tanesi enine bir mekan bu, enine dikdörtgen.
2: Evet.
1: Yani ne demek? Girişi geniş tarafta ve 3 tane girişi var. Celsus kitaplığının da böyledir, Sagalassos'un da 3 tane girişi olacak. Enine planda olacak. Nişlerden oluşacak. Tabanı zengin dekore edilmiş olacak.
2: Olacak. Tutuyor bunları.
1: Bunların hepsi tutuyor.
0: Parşömenler vardı değil mi içinde?
1: Parşömenler burada işte nişlerin içinde, yani şu karşıdaki üst yapı elemanlarını iki katlı olarak düşünün.
2: Papyrus değil ama parşömene yazılmış kitap bizim bugünkü kitap anlayışımıza daha uygun. Yani hem arkalı önlü,
1: evet,
2: hem onlar tabletler halinde de yan yana dizilerek saklanıyor.
1: Evet. Rulolar da oluyor, kitap haline de geliyor. Evet, en eski kitaplar zaten parşömen.
0: Rulo oluyor galiba, rulo.
1: Evet.
0: Bunun bir kabı oluyor. O,
1: evet,
0: o ahşap
1: dolapların içinde,
0: içerisinde muhafaza
1: ediliyor. Artemis Tapınağı'ndan söz ettik, tapınağın başlıklarından söz ettik. Bir de onun önünde sunak var, Artemis sunağı.
2: Evet, evet.
1: Ondan maalesef geriye bir şey kalmamış, sadece bir temel. Fakat o sunağın ünlü Bergama sunağına öncülük ettiği söyleniyor. Kanıtlanmış değil. Bergama mı önceydi, Magnezya mı önceydi, kanıtlanmış değil. Ama ikisinin de en önemli yönlerinin başında kabartmaları geliyor. Ünlü Bergama sunağının kabartmaları Berlin'de, Bergama Müzesi'nde, dünya harikası tabii. Ve onların boyu sadece 2 metre. Magnezya'nınkiler de Berlin'de, yine Bergama Müzesi'nde, hatta Bergama sunağının hemen yanındaki mekanda 5 tane kabartma sergilenmekte. 1894-93 kazılarında daha fazlasını bulmuşlar. İşte bunlar o daha fazlası.
2: Bunları bırakmışlar yani.
1: Bırakmışlar. Hoşlarına gitmemiş. Bırakmışlar. Ama bakın
0: ne oldu?
1: Bakın hocam, bu sizin boyunuzu biraz daha geçiyor.
2: Evet.
1: Bunların yüksekliği 2 metre.
2: Evet.
1: Burada ne korunmuş? Belki şunda bir elbise kıvrımını görüyoruz,
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet,
1: pahalı,
2: evet,
1: mantonun, evet, kıvrımını görüyoruz. Burası belki daha ilginç. Bakın, bir kişi şöyle oturuyor.
2: Ayak
1: bir tahtta oturuyor. Baldırı, bacağı ve ayağı.
2: Evet. Şöyle gibi.
1: Sandal.
2: Sandalye.
1: Şöyle ayağını bir ayaklığın üstüne koymuş.
2: Evet, bir kaidenin üstüne.
1: Evet, bir kaidenin üstüne koymuş.

0: kutsal alandayız değil mi hocam şimdi?
1: Evet, Artemis kutsal alanının tam ortasında demin kabartmalarını gördüğümüz sunağın temeli üstündeyiz.
2: Almanların beğenip de almadıkları.
1: Aynen. Beğendiklerini götürdükleri.
0: 3 metre boyundaki heykeller.
1: Yüksekliğindeki. Evet. Burada o kabartmalar duruyordu. Ve bizim şu anda işte üstünde oturduğumuz iki blok elimize geçen en yüksek kalıntı diyelim. Buradaydı. O iki tarafında kanatlı, ortadan basamaklarla çıkılan, kurban kesilen bir alan mevcuttu. Evet. U planlı sunak diyoruz biz ona.
2: Burada bir zeminle karşılaşıyoruz. Devam eden bölümlerde zemin biraz düşüyor.
1: Evet.
2: Sonra tekrar yükseliyor.
1: Evet. Şimdi onu da şöyle, bu altların bakın biz temeli üstündeyiz dedik. İçine bakarsanız içinde de bir temel var. Evet. O temel İşte bu önümüzde gördüğümüz temelle aynı temel. Evet. Yani adamlar sunağı yaparken o temelin üstüne getirip buna oturtmuşlar.
0: Evet.

0: O üçgen alınlıktan işte böyle Artemis'in heykeli göründüğünde o ahşap ve üstü altın kaplama. Burada böyle kurbanlarıyla geliyorlar. O kurbanların sunak alanlarında bağlıyorlar hayvanları.
1: Yani ben sana daha basit bir şeyden bahsedeyim. Yani burada duruyorlar.
0: Evet, burada duruyorlar. Mesela kutsal toplanma alanı.
1: Mesela toplanma alanı var. Dionizosçuların var mesela. Dionizos kültüne sahip olanların.
2: Tiyatro ile ilişkili.
1: Yok, tiyatro değil. Yani genel olarak o külte sahip. Tiyatro da bunun içinde tabii yani. Tiyatro zaten Dionizos ayinini yapanlar zaten tiyatro yapmış oluyorlar.
2: Şurada Efesliler var mesela.
1: Öyle
2: Efesliler
1: mi?
2: Efesliler orada duruyor.
1: Aa, onu bilmiyorum.
2: Efes.
1: Şimdiye kadar gördüklerimizin mantığı şu. Toplanma alanında herkes kendi yerlerine yerleştiriliyor.
0: Evet, doğru. Buradan böyle Artemis'in işte heykeli buradan geliyor herhalde. Ya da böyle işte buradan uygarlığa ait böyle kral geliyor. Belki selamlıyor orada halkı, insanları. O da ona böyle saygısını belirtiyor. Ondan sonra buradan kutsal su alanına, en arkada da kutsal sunağa geçiliyor. Oradan da zaten Artemis tapınağına giriliyor. Vay be, çok görkemli gerçekten ya. Şu surların işte Orhan Hoca'nın da anlattığı gibi hem Bizans'la ilgisi. Hocam beni dinlemiyorsun galiba ya. Kendi kendime anlatıyorum ya. İstifa edeceğim artık ya. Bütün bildiklerimi kendi kendime tekrarlıyorum. Bekle, geliyorum.

0: Hocam işte ve yarışlar kenti Magnezya'nın müthiş stadyonu. 28 bin kişilik ve Atnalı biçiminde yapılmış. Hocam.
1: Çok etkileyici.
0: Çok etkileyici ya. Daha ki açılmamış yani. Açılsa neler olur kim bilir. Şimdi burası stadyonun en başlangıç noktası. Burada böyle atlı arabalar geliyor hocam. Arabalar var ve sürücüleri var. Burada kapılar kapalı. Öbür tarafında da kapalı aynı zamanda. Bir açıyorlar bunları. Atlar böyle... Ta oraya kadar gidiyorlar hocam. Gittikten sonra aynı şekilde paralel olarak geri geliyorlar ve buraya başlama noktasına geri geliyorlar. Ve 30 bin kişinin ya da 28 bin kişinin... Çok mu heyecanlandım?
2: Ciddi mi söylüyorsun bunları yoksa atıyor musun?
0: Hayır, gerçekten ciddi söylüyorum. Bakın bu aralardaki boşluklar var ya,
2: evet.
0: Bunlar at arabalarının tam bu izada durdukları şey.
2: Yani, demek ki araba yarışları yapılıyor.
0: Araba yarışları çok ünlü. Bunu açtığı an start verilmiş oluyor, evet. Ve buradan ta sonuna kadar yani şeyin virajına kadar gidiyor.
2: Aynı stadyum. Zamanda burada tabii diğer spor müsabakaları
0: tabii,
2: da yapılıyor.
0: Tabii çok.
2: Ve... bir takım gösteriler de, müzik ya da spor.
0: Ve çevre uygarlıklardan ve kentlerden de buraya geliyorlar zaten.
2: Burada arkeolog arkadaşlardan öğrendiğimize göre, yani genç arkeolog arkadaşlardan, yani burada ödüllü, para ödüllü bir takım müsabakalar yapılıyor.
0: Evet.
2: Ve
0: günümüzdeki
2: çok onunla,
0: olimpiyat
2: o ödüllerle anılıyor burası. Hani evet. Olimpiyatlara katılmak önemlidir de kazanmak çok önemli değildir diye bir tırnak içinde söylüyorum. Geyik vardır ya, aslında burada bayağı profesyonelce yarışıyor sporcular. Para evet. için yarışıyorlar. Ama gerçekten çok esaslı bir mimariyle karşı karşıyayız.

0: şey hatırlattı mı?
1: O kabartma bir gladyatör savaşçısını hatırlatıyor ama sanki ucunda bir sopa var. Sopanın üstünde gladyatör kıyafeti var, yüzü boş.
2: Yani gladyatörün kazandığı zafer var. Hı hı. Trifayon. Hı hı. Ve o zaferden sonra kazandığı bir ödül gene bu. Hı hı. Aslında bu ödülü kimse ona sunmuyor. Birisi çıkıp da ona vermiyor yani. O öldürdüğü gladyatörün zırhını çıkartıyor, işte miğferini çıkartıyor ve bir sopaya geçiriyor ve
1: buradaki 28 bin kişiye
2: halka gösteriyor. Ve o da ona bir onur sağlamış oluyor, bir ödül sağlamış oluyor.
1: Evet, evet.
2: Evet. Bunu da hemen bu arada öbür resme geçmeden söyleyeyim. Şuradaki demir parmaklıklar da definecilere karşı
1: maalesef yapılmış. Ya. Bu arkeolojinin hırsızı denilen bu şey define arayıcıları. Evet. Buradaki kaideleri ve kaidelerin üstündeki kabartmaları oyun mekandaki, stadyumdakileri çalıyorlarmış galiba.
2: İçin mi acaba burası?
1: Burası için. Burası atlar için, evet. Demiştik yani biraz önce böyle. Atlı arabalar geliyorlar.
2: Geliyorlar, şuradan döndüler herhalde.
1: Dönüyorlar böyle. Döndükleri zaman oyunu işte tamamlıyorlar. Oyunu kazananlar burada böyle halk tarafından coşkuyla karşılanıyor.
2: Finish'in taşının da şu olduğunu söylüyor.
1: Evet, finish ve dönüş taşı olarak da kabul edilebiliyor hocam.
2: Artık bittiği zaman şurada bitiyor herhalde.
1: Evet. Geliyorlar, hayvanların hemen buraya işte yemlerini, sularını falan veriyorlar. Hayvanların başını buraya koyuyorlar.
2: Şunu deminden beri bakıyorum, çözemedim. Nedir?
1: Orhan Bingöl, Sayın Orhan Bingöl, kazı başkanı, Magnezya'daki kazı başkanı. Bu kabartmanın bir boks eldiveni ve ucunda da çivi gibi bir nesnenin olduğunu söylüyor. Yani düşünsenize, Roma'da iki boksör karşılaşıyorlar ya da bir oyun içinde var. Ucunda çiviler var. Birbirlerine böyle çivilerle vuruyorlar hocam.
2: Yok artık.
1: Gerçekten yok artık dedirtebilecek. Bu da demek ki bir oyun biçimiydi. Onun da böyle kabartmasını buraya yapmışlar. Onun galibi de bunun önünde duruyordu herhalde. Halkı selamlıyordu. Halk kendisini coşkuyla alkışlıyordu. Bir de bu tarafta da bunu Anadolu medeniyetlerinde çok sık görüyoruz. Çember çevirme oyunu. Bir çember çevirme oyunu var. Çember kabartma. İşte o çemberin ucundaki şey oluyor hocam.
2: Bununla çeviriyor.
1: Evet, onunla çeviriyor. Tuttuğu, eliyle tuttuğu şey. Bu gerçekten birçok uygarlıkta görmüş olduğumuz kabartmayı yine bu oyun alanına, stadyumun yan duvarlarına bir şekilde işlemiş oluyor. Üç bölümden oluşuyor değil mi? Bir, iki ve üç bölümden. Ha. Aralarda galeriler var böyle.
2: Şimdi
1: sütunlu galeriler.
2: Seyirciler böyle kafalarına estiği gibi oturmuyorlar.
1: Evet.
2: Bunlar gruplara ayrılmış durumdalar ve mesela şehirlere de ayrılan yerler var.
1: Efesliler mesela.
2: Şimdi buradan ne anlıyoruz? Daha önce de mesela Orhan Bingöl Hoca ile konuşurken o da bunu belirtmişti. Yani bir şehrin nüfusunu aslında bize vermiyor stadyumun nüfusu.
1: Evet.
2: Çünkü başka şehirlere ayrılan bölümler var.
1: Neticede oyunlar yapılıyor yani.
2: Neticede oyunlar yapılıyor. Buraya böyle baktığımda yine edindiğim bilgilere göre mesela Efeslilere ayrılmış bir yer var. Onun hemen yanında bize doğru olan bir bölümde Smirna'ya ayrılmış bir bölüm olduğu söyleniyor.
1: Pergamonlara ayrılmış.
2: Burası galiba yine işte edindiğimiz bilgilere göre bu kente, Magnezya'ya ait bir bölüm.
1: Hı hı.
2: Neden? Çünkü en iyi yarışın en iyi izlenilebilecek yeri burası ve finişin de en iyi buradan izlenebileceği söyleniyor.
1: Evet.

0: hocam. Oturduğumuz sıranın arkalığı var bir de böyle. Kalın bir mermer. Sırtımızı dayadık.
1: Biraz daha konforlu bir yerde oturuyoruz biz. Evet. Aşağıdakilere göre.
0: Acaba böyle kent soyluların oturduğu bir şey miydi bu sıraydı?
1: Ne bileyim yani bir ayrıcalıklı durum var ortada. Kesin, ama evet. Kimler oturuyor bilmiyorum gerçekten.
0: Gerçi hani bu mimari yapının en son basamak olmasından kaynaklı sırtlığının olması doğal. Belki bu mimari yapıya özgü bir şeydi böyle.
1: Belki
0: sırtlığının olması.
1: Belki de şans eseri kim buraya denk gelirse rahat ediyor diyor.
0: Evet, o da olabilir. Bu galeri mesela birinci, ikinci, üçüncü basamaktan sonra galeri var. O galeri bölümünde sütunların alt kaideleri var. Orada bir takım kabartmalar var. Aslında o kabartmalar iyi ki var. Bu stadyonla ilgili, burada yarışlar olduğuna dair buradaki sembollerden anlıyoruz herhalde.
1: Evet, yani o pistte de vardı. Onları zaten gördük, işte konuştuk üzerinde.
0: Hocam, bir başka şey daha var. Antik çağlarda kentler kurulurken birçok neden gözetiliyor. Bu nedenlerden bir tanesi de antik kentin kurulacağı coğrafya üzerindeki rüzgarlar. Şimdi diyeceksiniz ki rüzgarın ne alakası var? Doğal rüzgarın kendi kendine o antik kenti temizlediği saatler var. Özellikle bu böyle akşam üstüne doğru bu rüzgar böyle hafif böyle dağın yamacına çarpıyor ve dağın yamacından geri gelerek o antik kentin içerisindeki tozu, toprağı, mikrobu temizlemiş oluyor. İşte bu doğanın hiç de küçümsenmeyecek olan gücünün bir antik kent kurulurken ki yapısı göz önüne bulundurulur.
1: Valla doğrusunu söylemek gerekirse ben böyle bir şey okumadım. Yani
0: aşk olsun ya, yalan mı söylüyorum?
1: Hayır, yalan söylüyorsun değil. Yani mutlaka böyle söylediğine göre böyle bir şey vardır. Ya yani ben bilmiyorum, onu söylemek istiyorum.
0: Anladım.
1: Orhan Hoca'ya bunu sorabiliriz.
0: Evet.

0: Magnezya meandrumunun antik su yolundayız değil mi hocam?
1: Evet.
0: Antik su yolu. Profesör Doktor Sayın Orhan Bingöl eşliğinde bu sezon yani 2015-2016 sezonunda özellikle çalışmalar bu antik alan, evet, çalışmalardan bir tanesi antik su alanından buradan günümüz teknolojisinde su motorları kullanılarak bunun Bakırçay'a boşaltımını sağlayacaksınız, evet, herhalde, evet, değil mi?
1: Aslında burada bir sürü su kanalı var da bu onlardan bir tanesi. Biz burada hem bu kutsal alanı kışın su baskınından kurtarmak için, hı, hem de yan tarafta diğer arkadaşların da çalışmasını görüyorsunuz. Hı. Oradaki kutsal kaynak dediğimiz bir alan var. Oradaki suyu tahliye edip orayı daha da daha fazla araştırma yapmak için oranın suyunu almaya çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Hem de yani geçici çözümleri işte yok pompayla çekelim, hortumla çekelim değil de antik kanalı çalıştırıp antik dönemdeki gibi kenti su baskından kurtarmaya çalışıyoruz. Bunun için de şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlarla birlikte içeriden bir sistem yaptık ve içerideki kısmen çökmüş ya da balçıkla tıkanmış alanı açacağız ve böylece suyu tahliye edeceğiz.
0: Şunu söylemeden edemeyeceğim. O kadar güzel bir su tahliye yolu kanalizasyonu, evet, yapmışlar ki kapakları bile ayrı bir mimari.

0: tarihi sanat tabii, eser tabii. gibi görünüyor.
1: Zaten şimdi ileride de göreceğiz çok yani alt kat, altta döşemenin altında olmasına rağmen muazzam müthiş bir kapak sistemi yapmışlar. Suyun mesela diyelim ki orada çok kirli bir su. Hı-hı. Ama çıktığı yere baktığınız zaman tertemiz bir su çıkar. Çünkü evet ya. Kanalları bu şekilde S şeklinde yapıyorlar. Su molekül olarak her çarpmada moleküllerini ayırıyor. Ve çıktığında tertemiz çıkıyor. Yani altyapıda bir sistem. Arıtma sistemini de yapıyorlar aslında. Evet. Bu bir arıtma sisteminde şeyi göstergesi. Evet. Evet. Birçok kentte de vardır.
2: Şuradaki eğimini görüyorsunuz değil mi? Böyle harika bir.
1: İleride de göreceksiniz. Böyle S çiziyor genelde. Çünkü su her köşeye vurduğunda içinde ne kadar katı atık olsa bile parçalana parçalana gidiyor ve çıktığı yerde gerçekten temiz bir su halinde çıkıyor.
2: Peki kolay gelsin. Biz devam edelim. O kutsal su kaynağına doğru bir gidelim.
1: Tamam.

0: kutsal alanın ortasında bir kaynakla karşı karşıyayız. Kutsal kaynak deniliyor buraya. Sizin metinlerinizden de okuduğum kadarıyla. Bu kutsal alan bir kere bir külte sahip olması lazım. En son bildiğimiz hali ama ondan öncesinin de olması lazım, değil mi? Yani buranın işte Artemis'e gelinceye kadar, ithaf edilinceye kadar geçen süre içinde birkaç tane kültünün daha olması gerekir diye düşünüyorum.
1: Evet, kutsal alanlar kent dışındaysa muhakkak bir tanrının simgelerini barındırması lazım.
0: Evet.
1: Oranın kutsal alan olabilmesi için. Nasıl bizde yatırlar vardır, türbeler vardır. Burada da bir simge, bir şey olmalıydı ki burada tapınım başladı. Bu tapınım...
0: Onun etrafına birikmeye başladı.
1: Evet, o tapınım yüzyıllarca devam etmiş. Biz de buraya geldiğimizde bu döşemeden söz etmiştik, temelden. Bazı alanlarda döşemenin olmadığını gördük.
0: Evet.
1: Onlardan bir tanesi de bu kaynağın olduğu bu alandı. Niye döşenmedi sorusunun yanıtını kazıp anlamaya çalıştık. Ve bu basamaklarla karşılaştık. Ve daha aşağıda da yine bir taban ama bir kayanın etrafını çeviren bir tabanla karşılaştık.
0: Tabii bakar bakmaz bir de kutsal kaynak dediğimiz zaman buranın suyla kaplı olduğunu şu anda görüyoruz. Evet. İnsanların aklı bir anda karışabilir. Yani bu kaynak sudan gelen bir kaynak mı yoksa taştan gelen bir kaynak mı diye. Bu su meselesini de biraz açıklayabilir miyim?
1: Şimdi biz basamakların çıktığını görünce bunun bir kaynağı, bir suya doğru inen basamaklar olduğunu düşündük. Çünkü kutsal alanlarda su olmazsa olmaz. Kaynak olmasa bile buraya belki 7-8 yerden bağlanan künklerle karşılaştık. Dikey, yatay künkler. Didima'da da öyleydi. Didima'da da kökeninde bir kaynak vardı. Kurumuş bir kaynak. Sonradan oraya kuruduğu için künklerle su getirildi. Yani bizim o varsayımımızı bu künkler bir miktar doğruladı.
0: Yani ve dışarıdan gelen bir su olmaya başladı buraya da.
1: Evet, burada ama şu anda hem taban suyunu görüyoruz.
0: Evet.
1: Zaman içinde ama künklerden de su geldiğini görüyoruz. Onların daha nereden geldiğini saptayabilmiş değiliz ama burada künkler açıldıkça içinden temiz, güzel su geliyor.
0: Evet, hocam çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Daha çalışacak yerlerimiz var. Biraz yardım
1: isterim. Ben teşekkür ederim, tabii.

0: Hocam şimdi kutsal alanı arkamızda bıraktık ve kutsal alanında toplanma alanından çıktık.
1: Evet.
0: Bir kapıdan

0: geçtiğimizi sanıyorum. Çünkü sütunlu evet. bir bölümden buraya doğru geldik. Ve burası.
1: Evet.
0: Burayı konuşalım.
1: Burada biz Agora'nın kapısından, Propylon'dan geçtik. Daha doğrusu onun içindeyiz.
0: İçine, evet. Yani her taraftan gelen, işte tezgah açan pazarcıların toplandığı alan yavaş yavaş bir mekan haline getirilmeye aynı. Başlanıyor.
1: Yani bizim bir zamanlar aynı belki pasajlardan alışveriş merkezlerine evet. Geçiş gibi ya da mahalle aralarında tezgahların kurulduğu bahçelerden, alanlardan daha sonra üstü kapatılan
0: bir sabit pazarlara
1: geçişi
0: örnek gibi.
1: Burada da öyle olmuş.
0: Evet, yani kutsal alanın zemininden daha düşük.
1: Evet, burası. Hemen bulunduğumuz alandan da bir oda yüksekliğinde, 2 metre diyelim,
0: evet.
1: altında bir tabanın olduğu bir mekan varmış. Bunun özelliği de şu, bunu menfezlerden anlayıp kazdığımız zaman sütunların bir tanesinin üstünde freskler bulduk. O freskte de Artemis'in olduğunu saptadık. Büyük bir şans bu. Yani bu kadar sütun arasında bir tanesini açmak
0: sütunlarda orada. Sütunlarda freskler olduğuna göre demek ki şeylerde de var, duvarlarda da var.
1: Yani burasını bu su probleminden kurtulup açabilirsek, düşünün toplam 414 tane sütun var bunun çevresinde, İondor birlikte. Ve onların duvarları yani bayağı 180 metre falan bir kenarının uzunluğu. Muazzam bir sergi salonunu ortaya çıkartmış olacağız. Yani Pompei ile eşdeğer olacak neredeyse.
0: Evet.
1: Ve aydınlatan da şu yan taraftaki, bakın hemen orada solunuzda görüyorsunuz. Bak şurada. Evet onu bak şu.
0: Şurası.
1: Şunun içine giden. Şurası. Onu da gördük. Dedik ki bunun altında havalandırma pencereleri var. Kolay bir şey de değil. Ama yapılmazsa da bu güzellikleri ortaya çıkartamayacağız ne yazık ki. Onun çözümünü arama peşindeyiz.
0: Evet hocam.
2: Devam edelim mi hocam?
0: Devam edelim.

0: Teatron hocam. Bir mesleki olarak beni en heyecanlandıran yerlerden birindeyiz. Ama burası bir tiyatro değil.
1: Evet, burası bir tiyatro görünümlü, izleyiciye yönelik bir yapı. İşlevi tiyatral performansların izlenildiği bir yer değildi. Öyle olmayacaktı. Ne olacaktı? Burası stadyum nasıl koşu, araba yarışı ve benzeri oyunlar için, yarışmalar için yapıldıysa, burası da müzikal yarışmaların sunulduğu bir yapı olacak idi, bitseydi. Ayrıca yapının planı da bir tiyatro olmadığını gösteriyor. Demin çıktığımız merdivenlerden başımızı eğerek zorlukla geçebildik. 4700 tamamlansaydı 4700 kişilik olacak bu yapıya. O kadar kişinin o kapıdan o merdivenden gelmesi imkansız olacak.
0: Şu şeylerdeki hocam, ayaklar da çok güzel, sıralardaki.
1: Evet, o da belki bunun bir, normal bir tiyatro olmadığını gösteren kanıtlardan bir tanesi. Hepsi sanki heykel gibi, bireysel, individüel işlenmişler ve tiyatrolarda hepsi bunların aslan ayağı pençesidir. Burada aslan pençeleri çoğunluktu ama o başta bir tane dört tırnaklı grifon ayağı görüyoruz.
2: Niye tiyatroda yapmamışlar bu yarışmaları? Daha özel bir yer yapmak zorunda hissetmişler.
1: Belki işte o, doğru. Şimdi stadyuma bakarsanız o kadar büyük bir stadyum, tamamı mermerden yapılmış. Belki eşi az. Kalite her tarafında stadyumun aynı değil. Mermerin kalitesi bazen düşüyor, bazen çok yüksek. Bu da mermerden bir yapı. Bu kentin o dönemde yarışmalarını dünya çapında, o günkü dünya çapında olmasını sağlamak için harcadığı para. Başta yerel halk için başlamış yarışlar, daha sonra panhelenik, tüm Helen dünyasını kapsayan yarışmalara dönüşüyor. Krallar davet ediliyor, evet. Mektuplarını biliyoruz. Evet. Onlar işte gelin tiyatroda da bunu izleyin demeyecekler bu adamlar. Zenginlerdi. Yani burada cazibe noktalarından bir tanesiydi. Orada adam temeli yaparken burada çoktan bloğu koymuş da mermerin üstünü işlemeye başlamış.

0: başlamıyor. Ve öyle ki devirle öyle bağlantılı ki mesela o temeli yapıyor, ondan sonra bir sırayı koyuyor, arkasını dolduruyor, üstüne ikinci sırayı koyuyor, arkasını dolduruyor, böyle dönüşümlü
1: düzenli
0: bir sırayla hepsini yapıyorlar. Onun için bir okuldur burası. Yani taş işçiliği konusunda en kapsamlı okullardan bir tanesidir.

0: Hocam burası neresi? Böyle 5 tane sütunumuz var.
1: Evet, burasının büyük bir olasılıkla ticari agora olduğuna inanıyoruz. Daha kesin kanıtımız yok ama yazıtlardan böyle. Burada bu çalışmayı yapmamızın nedeni magnezyanın %90'ı aşağıda toprağın altında olan bir kent olduğunu söylemiştik. Onlar kazılınca ortaya hangi mükemmelliyette yapıların çıkacağını göstermek için. Yani hepsi ayakta, bakın bu sütunlar ayakta duruyor daha. Kazıldıklarında onların tabanlarında mozaikler, heykeller, yazıtlar hepsi günümüze ulaşacak.
0: Mermerin siyahlaşmış kısmı dışarıdaydı herhalde.
1: Evet, aynen, biz de ondan zaten biliyorduk ayakta durup dikili olduklarını sütunların, ama ne kadar tabana, ne kadar uzaklıkta olduğunu bilmiyorduk. Şimdi onları da saptamış olduk.
2: Böyle kabaca tabii bakabiliyoruz ama demek ki bunun arkasında bir sıra daha sütun olduğuna göre asıl bizim alanımız
1: burada kalıyor.
2: Evet,
1: zaten ortada doğru. Büyük bir yapı kalıntısı var. Belki magnezyanın en büyük kalıntısı, yapı kalıntısı bunun, bu alanın ortasındaki kalıntı. Hiçbir şey yapabilmiş değiliz.
0: Evet. Zaten agora demek bir kentin kalbi, can damarı demek.
1: Tabii işte, ama bazı kentlerde birkaç tane agora oluyor. Bergama'da örneğin, Pergamon'da öyle. Burada da hakikaten ticari agora ise kutsal agora'nın yanı sıra bir de ticari agora saptamış oluyor. Bazen balık agorası oluyor.
0: Makellum muydu?
1: Ama dediğim gibi daha çok yeniyiz.
0: Ve çok tertipli ve düzenli bir şekilde.
1: Evet.

0: bir korku filminin içinde değil, gerçekten arkeoloji belgeseli çektiğimiz bir jimnazyumun tonozlu koridorlarındayız değil mi hocam?
1: Evet.
0: Hocam ne kadar

0: düşmüş. Biz de burada işimize son vermek durumunda kaldık. O zaman bunları hareket ettirecek kabiliyetimiz hiç yoktu. Alet edevat cinsinden. Burası gümnazyonun alt yapısı. Bunun altından daha kanalizasyon sistemleri, kanallar gidiyor.
1: Zemin burası ama gerçek zemin değil mi?
0: Evet, hemen hemen
1: çünkü
0: burası.
1: Çünkü kanalları görüyorum, evet, sizin söylediğiniz.
0: Evet, yanında kürkler de var, daha büyük sistemler de var. Sağda solda ki yuvalarda belki fener aydınlatma fenerler asılıydı, duruyordu ama ne amaçla kullanılıyordu? Belki buradan örneğin hamamın ocağını yakmak için odun taşıyorlar. Evet. Falan öyle bir işlevi oldu.
1: Burası
0: şu
1: bir
0: anda,
1: servis mekanı yani
0: tam
1: aslında.
0: Tam olarak bilmiyoruz ama Roma yapılarında bir altyapı.
1: Evet.
0: Yükseltmek için etrafımızda hep su biliyorsunuz. Hatta duvarlardaki rutubeti görüyorsunuz ıslak. Evet. Onlar da o zaman yapıyı, esas yapıyı yukarı çekmişler. Bir alt temeli yapıp üstüne mekanları, boş mekanları kullanmışlar. İçi bunun belki de bir zamanlar zaten dengeyi de sağlamak için doluydu. Biz bunun içine inanılmaz seramik tuğla dolu bulduk. O bilinçli de yapılmış olabilir. Çünkü uzun süre bunun neden böyle, nasıl dolduğunu anlamadık. Belki hakikaten hani temel yapıp ortasını doldurdular ya, hı hı, öyle bir sistem yaptılar.
1: Evet.
0: Ve toprak yerine fazla bitki tutmayan öyle malzemeyle doldurdular. Onu da anlamış değiliz ve çalışmalarımızda...
1: Kırık tuğla mı yoksa kırık, tam tuğla?
0: Parça. Buradan şimdi biz şöyle söyleyeyim. Yapının en alt katındayız. Hı hı. Buradan bir merdivenle kullanabilir ya da günümüze ulaşan en üst dördüncü katına çıkacağız.

0: İçinden tren geçen antik kente veda zamanı geldi hocam.
1: Evet, beni de etkileyen şey, çok güzel görüntüler var ama burada doğa koşullarına karşı da müthiş bir çaba var, arkeolojik bir çaba var. O koşulların üstesinden gelme ve bu kenti anlamlandırma, ayağa kaldırma çabası var. Beni çok etkileyen tarafı da o oldu. Buradaki çalışma oldu yani.
0: Yolu Söke'ye düşenlerin mutlaka görmesi gereken bir antik yer.

0: yeni bir gün, yeni bir yarışma ve 4 yarışmacımızla birlikte sizlerleyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Aramızda yeni bir isim var. Sevgi Hanım merhaba.
2: Merhaba.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
2: Sevgi Turhan, 86 Adapazarı doğumluyum. Şu an ev hanımıyım. 2 çocuğum var. Biri 10 yaşında, biri 9 aylık.
0: Allah bağışlasın.
2: Öyle.
0: Size 2 final ama ikisinde de 1000 liraya razı oldunuz.

0: Bugün hedef?
1: Maalesef. Bugün finale çıkmak istiyorum tekrar. Ve 5000 lirayı alacağım inşallah. Hırslıyım bugün biraz daha.
0: O yarışmacılara şimdiden gözdağı verdi.
1: Evet.
0: Bulaş, dün bana Hodri meydan dedin ama Mehmet Bey'e bir şeyler söylemen lazım herhalde.
1: Güzel yarıştı. Kendisini tebrik ederim. Bugün 5000 lira için bakalım neler olacak.
0: Meltem Hanım.
2: Ben de bugün ikinci olmak istiyorum artık. Ben yavaş yavaş basamakları atlamak istiyorum. Bakalım ne olacak?
0: Dün kaçıncı oldunuz?
2: 3.
0: Finalle kapatıyorum.
2: Ay inşallah.
0: Peki başarılar diliyorum. Hem Sevgi Hanım için hem de izleyicilerimiz için programımızın formatı ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etabımız var. Birinci etap bilgi etabı, her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap bu kez dikkat etabındayız. 2000 puan değeri var. Ve üçüncü etap akıl oyunu etabı, puan değeri 3000 olacak. Her etapta 4'er soru yönelteceğim sizlere. Ve finalde de tabii ki 5000 lira para ödemek için en fazla puan alan yarışmacımızla birlikte olacağız.
2: Hayır.
0: 20 saniye süremiz var. Eğer sorunuz yoksa başlayalım mı?
1: Başlayalım.
2: Evet.
0: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Bilgi etabıyla başlıyoruz. Bakalım ilk sorumuz ne olacak? Önce konu başlığı.

Kelebeklerle başlıyoruz. Kelebek özellikle renkli kanatlarıyla bilinen bir böcektir. 150 bin kadar türü bilinmektedir. Vücutları renkli, gözle bile zor görülebilen tullarla örtülüdür. Tat alma cisimcikleri ayaklarında bulunmaktadır. Faaliyet durumlarına göre gece ve gündüz kelebekleri olarak iki gruba ayrılırlar. Kelebeklerde çoğalma yumurta ile olur. Sorumuz gelsin. Kelebeklerin yumurtadan çıkan larvalarına ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Mehmet Bey yine bir şeyler çizdi oraya her zamanki gibi. Resimdeki yeteneğini bize göstermek için şu anda hazır.
1: Hazırım.
0: Buyurun cevaplar lütfen.
2: Koza dedim, tırtıl aklıma gelmedi.
0: Aklınıza gelmedi. Tırtıl mı olacak diyorsunuz? Ulaş Bey?
1: Tırtıl dedim. Ay, evet, aklımda başka tırtıl bir şey yoktu. Mehmet ben de Bey? Tırtıl diye düşündüm.
3: Ben ve tamamen farklı düşündüm galiba. Koza dedi.
0: Koza. Kelebekleri sever misiniz?
2: Ben çok severim.
3: Evet aslında. Ama
0: Konya'ya hiç gitmişliğiniz var mı?
1: Evet, evet. Kelebekler Vadisi.
3: Yok, ben gitmedim.
0: Gitmediniz mi? Sevgi Hanım.
3: Hiç gitmedim.
0: Kelebekler Bahçesi var orada.
3: Duymuştum, evet, izledim hatta ama gitmek nasip olmadı.
0: Yani çeşit çeşit kelebekler,
3: evet,
0: var.
3: Evet, evet.
0: Bitkiler var. Aynı zamanda böcekler var. Eğer yolunuz düşerse şu anda mutlaka Avrupa'da birinci.
3: Hele bugünden sonra itibariyle mutlaka gideceğim.
0: O halde iki koza, iki tırtıl. Cevabı görelim. Cevap tırtıl olacaktı. Pupa adı verilen kozaya girerdi tırtıl. Ve ondan sonra kelebek olarak da dünyaya devam ederdi yaşamına.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Tırtıllar kelebek oluyor ama aynı zamanda tırtıl haliyle de, evet, evet, yeşilliklere bir aile zararı olduğunu da biliyoruz herhalde. Bitki örtüsünü çünkü çok fazla yiyorlar. Bununla ilgili mücadele yapan özellikle tarım işçileri de fazla. İki yarışmacımız puanla başladı ve geldik şimdi ikinci sorumuza. Sinema dünyasıyla devam ediyoruz. 2013 yapımı Türk komedi filmidir. Filmin başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Devrim Yakut ve Barış Yıldız yer almıştır. Film Sivas'ın Esenyurt köyünde yaşayan İsmail'in yurt dışından dönen oğlu Tarık'a düğün yapma çabasını ve başlarına gelen komik olayları konu alır. Film yaklaşık 7 milyon kişi tarafından izlendi ve 69 milyon hasılat elde etti. Bu başarının ardından filmin ikincisi 2015 yılında vizyona girdi. Sorumuz gelsin. Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrolünde yer aldığı 2013 yapımı filmin adı nedir? Süreniz başladı. Birinci sırada Recep İvedik var. Recep İvedik 5. İkinci sırada Recep İvedik 4. Üçüncü sırada da bu film var. En çok izlenen Türkiye'de üçüncü film. Acaba yarışmacılarımız hatırlayabildiler mi? Buyurun lütfen. Meltem Hanım.
2: Düğün Dernek dedim.
0: Ulaş Bey.
1: Çalgı Çengi dedim ama yanlış olduğunu şunu duyunca hatırlamış bulundum.
0: Meltem Hanım söyleyince mi?
1: Evet.
0: Mehmet Bey.
1: Düğün Dernek.
0: O soldaki ne?
1: Konfeti.
0: Konfeti. Ve Sevgi Hanım.
3: Düğün Dernek.
0: Üç Düğün Dernek cevabı, bir de Çalgı Çengi cevaba gidiyoruz. Düğün Dernek olacaktı. Gerçekten güzel bir film, bilmiyorum izlediniz mi?
2: Evet, çok güzel.
3: Bu ikilinin tüm filmlerini izlemeye çalıştım. Çok zevkli, çok eğlenceli.
0: Hangi tarz filmlerden hoşlanırsınız Sevgi Hanım?
3: Komedi.
0: Komedi.
3: Evet.
0: Mehmet Bey?
1: Ben daha çok tarih filmlerinden hoşlanıyorum.
0: Tarih filmleri. Ulaş'tan da farklı bir cevap bekliyorum.
1: Ya çok çeşitli tarzda film seviyorum, bilmiyorum. Seçebileceğim direkt bir tür yok sanırım.
0: Alternatif film olabilir mi?
1: Alternatif.
0: İpek Hanım'ın kulakları çınlasın. Alternatif evet, müzik diye.
1: Evet, severim alternatif falan.
0: Peki. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz yarışmamıza.

0: İngiliz çayı konu başlığımız. Çay ilk olarak Uzak Doğu'da keşfedildi. Çayın Batı ile tanışması 1559'da Venedikli tüccar Giambattista Ramusio sayesinde oldu. İngiliz parlamentosunda Lordlar Kamarası'nın üyelerinden Lord Forbes çayın yalnızca soylular tarafından içilmesini istedi. Böylece 1860'tan itibaren İngiltere'de 5 çayı bir moda haline geldi. İngilizlerin çay yaprakları kocaman ve gevşektir. Fazla demlendiğinde acı bir tat bırakır. Sorumuz gelsin. İngilizler acı tadını alması için çaya ne ekleyerek içerler? Süreniz başladı. O çayın içinde bir asit vardır. O asidi alması için İngilizler çaylarına onu eklerler. Bizim kahve kültürümüz de var, çay kültürümüz de var ama kahveye dökerler, çaya dökerler mi?
1: Hayır. Bence dökülmesin de zaten.
0: Peki cevaplarınızı göreyim bakayım, ne dökülmez diyorsunuz? Meltem Hanım?
2: Süt.
0: Ulaş Bey?
3: Süt.
0: O bir süt mü?
3: O bir süt.
0: O bir süt. Mehmet Bey?
4: Süt.
0: Ve Sevgi Hanım?
1: Süt.
0: Çay sever miyiz?
1: Çok.
0: Kahve mi, çay mı?
2: Kahve.
3: Çay. Ben de çaycıyım.
0: Çaycı olmanız lazım. Peki, cevaba gidelim. Doğru cevap süt olacaktı. Hiç denediniz mi?
2: Ben denedim. Ben denedim, hiç hoşuma gitmedi.
1: Güzel oldu.
0: İlk etabın artık son sorusu gelecek. 1000 puan değerindeki son sorumuz, konu başlığımız önce.
5: Bir varmış bir yokmuş. İnsanların girmediği, yalnızca hayvanların yaşadığı bir orman varmış. Bu sırada Peter Pan'ın arkadaşı küçük peri Tinkerbell pencereden içeri girmiş.
0: Masallar dünyasındayız şimdi. Tüccar bir baba, ikisi bencil biri, iyi kalpli olan kızları ve şatoda yaşayan bir canavar arasında geçen masaldır. Baba uzun bir yolculuk sırasında canavarın şatosunun bahçesinden bir gül koparırken yakalanır. Canavar gülü koparmasına karşılık kızlarından birini kendisine getirmesini ister. İyi kalpli olan kızı babasını kurtarmak için şatoya gitmeyi kabul eder. Şatoda yaşayan kız günler geçtikçe canavara çok alışır ama babasını görmez.

görmek için gitmek ister. Canavar bir hafta içinde gelmek şartıyla izin verir ama geri gelmezse öleceğini söyler. Kız döneceğini söyler ama sözünde durmaz. İki hafta sonra vicdan azabı duyar ve geri gelir. Ancak canavarı bahçede yatarken görür. Onu çok özlediğini fark eder ve yanağından öper. Bir anda canavar genç bir prense dönüşür. Sorumuz gelsin. Filmlere de konu olan efsane bir aşkı anlatan bu masalın adı nedir? Süreniz başladı.

0: İlk 1740'da yazıldı. Dizi filmlerde var, filmlerde var, çizgi filmlerde var. Aslında canavar diye sizlere detay verdim ki Fransızca orijinalinde de canavar olarak geçer. Ama herkesin bildiği ismi şimdi sizden istiyoruz. Buyurun lütfen. Meltem Hanım.
1: Güzel ve çirkin dedim.
0: Ulaş Bey.
2: Beauty and the Beast.
0: Pazartesiden kalma herhalde.
2: İntikam.
0: Pazartesi orijinalini yazdınız şimdi. Türkçesini biliyor musunuz?
2: Güzel ve çirkin olabilirdi ama emin olmak istedim.
0: Emin olmak istediniz. Evet. Peki Mehmet Bey.
2: Güzel ve çirkin.
3: Hiç hatırlayamadım, yazmadım o yüzden.
0: Eyvah.
3: Hiç hatırlayamadım.
0: Peki diğer yarışmacılarımızın cevapları karşısında bir şeyler var
3: biraz
0: mı?
3: Biraz uyandı ama hiç hala net olarak bir şey hatırlayamıyorum maalesef.
0: Yani onların cevabından da emin değilsiniz.
3: Çünkü net bildiğim bir şey değil maalesef.
0: O zaman doğru cevabı görelim. Güzel ve çirkin ve orijinal ismini de yazdı Ulaş Bey. Böylelikle ilk etabı 3 yarışmacımızın puanlarıyla bitirmiş olduk. Sevgi Hanım bu etapta puan alamadığı bu soruda. Şöyle bir hatırlayalım. 2 gündür bizimle finalde olan Mehmet Bey 1450 puanla lider durumda. Ulaş Bey yine Mehmet Bey'i takip ediyor. 1100 puanınız var. Meltem Hanım kaçıncı sıradasınız?
1: 3.
0: Puanınız?
3: Oraya yerleşti.
0: 950. Sevgi Hanım 600 puandasınız. Ama daha önümüzde 8 soru var final öncesinde. İkinci etaba geçiyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. İkinci etap artık dikkat etabı ve cevap sorunun içinde yer alacak. Her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. Beşinci sorumuzun konu başlığı geliyor. Güzel Adana. Bakalım ne var detaylarda. Adana, Seyhan Nehri'nin kıyısında Toros Dağları'nın güneyine kurulmuş Türkiye'nin en yüksek 6. nüfusuna sahip olan şehridir. Mimarisi ve tarihiyle olduğu kadar kendisine has mutfağıyla dikkat çekmektedir. Kaynar, Adana'nın lohusa şerbetidir. İçinde envai çeşit baharat vardır. Bici bici, gül şerbeti ve kalıp şeklinde kesilmiş nişasta muhallebesinden oluşan ve tamamen Adana'ya özgü olan bir tatlıdır. Şırdan, Adana'nın en meşhur yemeklerinden biridir. Kimyon ve pul biberli servis edilen şırdan elle yenir, böyle tavsiye edilir. Diğer çorbalara göre daha zor bir şekilde hazırlanan yüksük çorbası, mantığı, nohut, kıyma ve et suyu ile hazırlanır. İç harcı bulgur, soğan ve cevizle doldurulan mumbar dolması Adana'nın yöresel lezzetlerinden biridir. Sorumuz gelsin. İçinde envai çeşit baharat bulunan lohusa şerbetinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Meltem Hanım.
1: Kaynar dedim.
0: Ulaş Bey.
2: Kaynar.
0: Mehmet Bey.
2: Kaynar.
0: Ve Sevgi Hanım.
3: Kaynar.
0: Dörtte dört aynı cevabı görüyoruz. Hiç peki içtiniz mi kaynarı? Deneyen var mı?
3: İçtim.
0: İçtiniz mi?
3: İçtim.
0: Onu beğendiniz mi?
3: Yani sanki evde kendi çocuğuma yaptığım daha lezzetli gibiydi. Bilmiyorum. Gittiğimde içmiştim.
0: Bu yemeklerin içerisinde Mehmet Bey size en yakın olan hangisi?
2: Mumbar severim ben de.
0: Değil mi?
2: Aynen.
0: Diyarbakır usulü de vardır.
2: Aynen.
0: Mardin usulü de vardır.
2: Fatma Gül ablamız var bir tane bizim sağlık ocağımızda. Ona selamlarımı gönderiyorum. Adanalı kendisi.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: İyi, güzel yapar mı?
2: Evet, bize yapar bazen.
0: Ben de çok severim. Çok da fazla bilmezler aslında.
2: Evet.
0: Yani o yörenin çok güzel lezzetleri vardır. Mumbar dolması Sevgi Hanım hiç biliyor musunuz?
3: Biliyorum ama yemem, yemedim.
0: Yemediniz mi? Meltem Hanım?
1: Biliyorum ama yemeği tercih etmedim.
0: Sakatatla pek aranız iyi değil herhalde.
1: Hiç yok, evet.
0: Peki. Dört tane kaynar cevabı. Acaba ben de kaynar dedim mi? Cevap soruda. Kaynar, Adana'nın lohusa şerbetidir. İçinde envai çeşit baharat vardır. Cevap soruda. Kaynar doğru cevap olacaktı. Hem şerbet hem de çay niyetine de aynı zamanda içilir. Ve son derece şifalı, güzel, leziz bir içecek olarak da adlandırabiliriz. Yeni sorumuzla devam ediyoruz.

birbirinden şeker köpekleri gördük. Dünyanın en itaatkar köpekleri, Golden Retriever'lar, bebekler ve çocuklarla çok iyi anlaşır. Koku alma duyusu yüksek Alman çoban köpekleri narkotik eğitimi için çok uygundur. Sibirya kurdu olarak da bilinen Husky'ler, yüzyıllarca kızak çekme, çobanlık ve bekçilik görevlerinde kullanılmış bir köpek ırkıdır. Kanişlerin işitme ve yön bulma duyusu mükemmeldir. Kanişler söylenen sözleri öteki köpeklere kıyasla daha kolay anlayabilirler. Güçlü fiziki yapısıyla bilinen St. Bernard cinsi köpekler, metrelerce karın altında kalmış bir insanın yerini tespit edebilirler. Sivas Kangalı, Türk kökenli bir çoban ve bekçi köpeğidir. Sahibine olan sadakati ve koruma içgüdüsü en belirgin özellikleridir. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre narkotik eğitimi için uygun olan köpek ırkı hangisidir? Süreniz başladı.

0: Altıncı sorumuzun süresi bitti. Sevgi Hanım.
1: Ha, yazmışım mi? Kapatmayı unuttum.
0: Kapatmayı unuttunuz. Kimse bakmadı, merak etmeyin.
1: Tamam. Görmediniz, biliyorum ben.
0: Evcil hayvanlarla aranız nasıl? Var mı köpeğiniz, kediniz ya da?
2: Benim bir köpeğim var. Köpekleri de çok severim.
0: Nedir cinsi?
2: İngiliz Cocker.
0: Ne güzel. Mehmet Bey?
3: Ben de çok severim. Arkadaşımın köpeği var bir tane. Çok severiz. Pico.
0: Onun cinsi ne?
3: Yorkshire sanırım.
0: Yorkshire.
1: Uzaktan sevmeyi tercih ediyorum. Elli yemiyorum çünkü.
0: Köpekleri mi? Kediler?
1: Köpek, kedi, herhangi... Ah. Hiç elli yemem. Hoşlanmıyorum.
0: Hoşlandığınız
1: severim,
0: bir hayvan var mı?
1: Düşman değilim.
0: Ama... Hoşlandığınız bir hayvan var mı? Sevdiğiniz?
1: Ya çok ev besleme şeyim yok ya benim. Ya çünkü bakamıyorum zaten. Ya ellemem falan gerekiyor. Uzaktan seviyorum.
0: Anlatırken bile hiç haz etmediğinizi
1: İçim, evet, aynen.
0: O yüzden zorlamayacağım.
1: Hiç bazılarının ismini bile duymaya tahammülüm yok, o derece.
0: Eyvah eyvah. Meltem Hanım.
4: Bizim Eskişehir'de ailemlerde var. Jack Russell'ımız var bir tane. Ben çok seviyorum. Çok özlüyorum onu hatta görmediğim zamanlar.
0: Peki. Benim de bir köpeğim var. Diego. Akita cinsi bir köpek.
1: Ne güzel.
0: Bu saydıklarım içerisinde yok. O yüzden ekip arkadaşlarımıza buradan gönül koyduğumu ifade etmek istiyorum. Neden Akita'dan bahsedilmemiş acaba? Peki cevaplarınızı göreyim lütfen. Meltem Hanım.
4: Alman kurdu dedim ben.
0: Alman kurdu dediniz. Ulaş Bey?
2: Alman çoban köpeği.
0: Mehmet Bey?
3: Çoban köpeği.
1: Ben tamamen kaçırdığım için yazmış olmak için yazdım.
0: Ben yurt içinde çünkü kalayım dediniz, siz kangal
1: aynen,
0: olarak.
1: Evet. Bu olmadığını çok iyi biliyorum.
0: Şimdi yarışmamızın bir kuralı var. Bu etapta bildiğiniz gibi dikkat etabı. Dikkat etabı demek, benim verdiğim bilgilerin içerisinde zaten cevap gizli. Var. Yani o bilgileri takip edip, ben ne dediysem aynı şekilde sizin onu aktarmanız gerekmekte. Bu bakımdan aynı köpeği tarif etseniz dahi burada cevap ne ise onun doğru olarak kabul edildiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum size. Ve buradan da ben ne demişe gidiyoruz. Cevap soruda. Koku alma duyusu yüksek Alman çoban köpekleri narkotik eğitimi için çok uygundur. Cevap soruda. Alman çoban köpeği doğru cevaptı. Az önceki uyarımı bu yüzden yaptım. Çoban köpeği dediniz, Alman kurdu dediniz. Evet, Alman kurdu olarak da biliniyor ama Alman çoban köpeği olarak ifade etmiştim. Ulaş Bey tek başınıza doğru cevap. Alkışlar Ulaş Bey'e.
3: Tebrikler.
0: Dün de yalnız böyle sevinmeler görmüştük değil mi Mehmet Bey?
3: Evet.
0: Son gülende yine siz olacak mısınız acaba?
3: Bakalım.
0: İşte Diego. Kara bayılır. Bayılır.
3: Evet.
0: Evet. Peki, Diego'dan yeni sorumuza gidiyoruz. Denizcilik terimlerine kulak vereceğiz şimdi. Aborda bir teknenin diğerine veya bir iskeleye yanaşmasına verilen addır. Karina bir teknenin su altında kalan ıslak dış kısmıdır. Çamçak, teknede biriken suyu toplamak için tahtadan yapılmış bir cins kepçedir. Gerdel, gemi ve teknelerde kullanılan tahta kovadır. İskarça, bir liman veya koy içindeki kalabalık tekne grubuna verilen attır. Yoma, gemileri bağlamada kullanılan kalın halatlardır. Manika, bir teknenin alt kısımlarına güverteden aşağıya doğru havalandırma için konulan geniş borudur. Palanga, bir halat ve en az iki makaradan oluşan kaldırma mekanizmasıdır. Sorumuz gelsin. Gemi ve teknelerde kullanılan tahta kovaya ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Hayatı açık sularda geçenler için bunların her biri çok kolaydır aslında. Daha önce duymuş muydunuz bunları? Maalesef. Çoğunu herhalde ilk defa duydunuz.
1: Evet. Gemiyi duyduk.
0: Acaba doğru duyabildiniz mi? Şimdi onu göreceğiz. Buyurun cevaplar lütfen. Meltem Hanım.
2: Gendal. Ya bilmiyorum, yanlış kaldı galiba aklımda.
0: Gendal.
2: Evet.
0: Ulaş Bey.
3: Çamçak.
0: Mehmet Bey.
3: Gerdel diye hatırladım.
0: Ve Sevgi Hanım.
1: Kalila kaldı aklımda sadece.
3: Karineydi.
0: Beni net duyabildiniz ama değil mi?
3: Duyduk.
0: Özellikle o umarım kelimeleri bastırdınız, vurgulayarak söyledim ki bir harf hatasına benim yüzümden kurban gitmeyin diye.
3: Demek ki gittik.
0: Ama görüyorum ki duymaların sonrasında yeni denizcilik terimleri de üretilmiş.
3: Yanlış
0: Kalila ve Gendal gibi. Bunları da görmek nasip oldu bize. Acaba ben ne demişim? Gerdel, gemi ve teknelerde kullanılan tahta kovadır. Gerdel olacaktı ve Mehmet Bey görüyorum ve arttırıyorum dedi. Ulaş Bey'in az önceki tek başına doğru cevabı bilmesinin ardından alkışlar bu kez Mehmet Bey için.
3: Teşekkür ederim.
0: Sırada 8. sorumuz, yani ikinci etabı bitiriyoruz.

zıt anlamlı sözcükler. Türkçe'de birçok eş ve karşıt anlamlı sözcük vardır. Ve sizlere bazı zıt anlamlı sözcükleri sayacağım şimdi. Aşırı, ölçülü. Durağan, dinamik. Elzem, gereksiz. Etken, edilgen. Maraz, sıhhat. Vebal, sevap. Habis, iyi. Cenup, kuzey. Semiz, cılız. Umumi, hususi. Teşhir, gizleme. Sorumuz gelsin. Maraz sözcüğünün karşıt anlamlısı nedir? Süreniz başladı.

0: Türkçe'de bir de maraza çıkardı diye bir ifade vardır. Dert çıkardı, başımıza bela olma tarzında falan böyle. Aynen. Değil mi? Böyle bir ifade de vardır. Acaba karşıt anlamlısı nedir? Buyurun cevaplar lütfen. Meltem Hanım.
1: Sıhhat dedim ben.
0: Sıhhat dediniz.
2: Evet. Ben sihal gibi bir şey olduğunu hatırlıyorum ama tam nasıl yazacağımdan emin olamadım.
0: Sihal ne demek, onu biliyor musunuz?
2: Hiçbir fikrim yok.
0: Benim de fikrim yok. Mehmet Bey, sizin bir fikriniz var mı? Bir tıp adamı olarak soruyorum.
3: Maalesef sıhhat olması gerekir.
0: Sıhhat olması evet, gerekir. Ve Sevgi Hanım.
4: Ben de sıhhat diyebiliyorum.
0: Meltem Hanım.
1: Ya ben tek eyle yazmışım ya, neden böyle oluyor?
0: Ne yapacağız şimdi?
3: Kabul edelim bence.
0: Kabul edelim mi?
3: Evet.
0: Ama doğru yazmak tabii ki gerekirdi. Doğru sıhhatse eğer. Üzüldünüz ama.
3: Tek H de olabilir.
1: Aynen.
0: Ben ne demişim? Hep birlikte gidiyoruz doğru cevaba. Etken, edilgen. Maraz, sıhhat. Sıhhat doğru cevap olacaktı. Maraz kelime anlamı hastalık olarak geçiyor ve sıhhat herkese, başta yarışmacılarımız olmak üzere, sıhhatli, sağlıklı günler diliyoruz ve ikinci etabı böylelikle bitirmiş oluyoruz. Mehmet Bey, 6950 puanla şu anda birinci sıradasınız.
4: Tebrikler.
0: İkinci sırada Ulaş Bey var, 5600 puanınız bulunuyor. Sevgi Hanım, biraz kötü başladınız ama sonra puanlar gelmeye başladı. 2100 puanınız var, üçüncü sıradasınız.
4: Ay süper.
0: Meltem Hanım, 3'ten 4'e indiniz.
1: Evet, iyi olacak derken daha kötü oldu. 3 olmak iyiymiş aslında, kötü değil.
0: 1450 puanınız var ama.
1: İnşallah bu etapta toparlayacağım.
0: Bu etap dediğiniz akıl oyunu etap. Ve artık önünüzde 4 soru var. Final öncesinde 4 soru kaldı. Ve 4 kritik soruda da bakalım neler yaşanacak. İşte yeni etap. Cevap soruda, cevap soruda. Akıl oyunu etabı başlıyor yarışmamızda ve artık her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. Sırada yeni sorumuz ve önce konu başlığımız var.

Semih Saygıner. Konu başlığımız. Profesyonel bilardo oyuncusu. Lakabı Bay Sihir ya da Türk Prensi diyebiliriz. 1964'te Adapazarı'nda doğdu. 14 yaşındayken anne ve babasını bir trafik kazasında kaybetti. Bu trajik olayın ardından lise eğitimini bıraktı ve 16 yaşında bilardo oynamaya başladı. 17 yaşındayken katıldığı İstanbul Şampiyonası'nda birinci oldu. 1987'de Türkiye şampiyonluğunu elde etti. 1994'te Dünya Bilardo Şampiyonluğunu kazanarak bir ilki gerçekleştirdi. Aynı yıl bilardonun en önemli ligi olan Hollanda Takımlar Ligi'ne transfer oldu. Türkiye'de bilardonun federasyon haline gelmesini sağladı. 4 Aralık 2021 tarihinde milli bilardocumuz 3 bant Dünya Kupası'nda 7. kez

kez şampiyon oldu. Sorumuz gelsin. Semih Sağiner ilk dünya bilardo şampiyonluğunu kaç yaşında kazandı? Süreniz başladı.

0: Evet, bu ay büyük bir başarıya imza attı. 7. kez dünya şampiyonu oldu. Ustayı buradan hep birlikte bir alkışlayalım isterseniz. Sevgi Hanım aynı zamanda hemşehriniz biliyorsunuz.
1: Öyle mi?
0: Evet. Adapazarı doğumlu.
2: Evet.
1: Ya ben önce normalde Sinopluyum aslında. Anne, baba hep Sinoplu. Adapazarı'nda doğdum. Sadece 2 yaşında İstanbul'a geldim ben. Adapazarı'nı çok bilmiyorum aslında. Adapazarılıyım da diyemiyorum.
0: Semih Sagi nerede? Adapazarı doğumlu.
1: Aa, çok güzel. Hemşehrim, severim kendisini.
0: Siz az önce ben
1: Adapazarı
0: detayları
1: doğumluyum.
0: Aktarırken... Evet.
1: Adapazarı
0: siz neredeydiniz?
2: Semih Bey yakını söyle.
1: Ha, ben tarihlere...
0: Siz tarihlerde
1: ben
0: miydiniz?
1: Ben gittim tarihlere odaklandığım için oraları kaçırdım herhalde.
0: O pardon. Zaman cevabınız %100 doğru olmalı
1: İnşallah.
0: Diye düşünüyorum. Bakalım peki görelim lütfen cevaplarınızı. Meltem Hanım.
3: 23 dedim.
0: Nasıl buldunuz 23'ü?
3: 87'de ilk oldu diye düşünüyorum. 64'te doğum tarihiydi. Öyle buldum.
0: Peki Ulaş Bey?
4: Ben 22 dedim. Diğer bütün tarihleri hatırlıyordum ama... İlk şampiyon olduğunu...
0: İlk dünya şampiyonu
4: 80'lerde olduğunu anımsadım.
0: Mehmet Bey?
2: Ben 30 diyorum. 87'de Türkiye şampiyonu olmuştu. 94'te dünya şampiyonu dedi.
0: Ve Sevgi Hanım?
1: Ben de 30 diyorum. Ben de öyle hatırlıyorum.
0: Siz de aynı yanıtı veriyorsunuz.
1: Evet.
0: O zaman doğru cevaba gidelim. 30 yaşında ilk dünya şampiyonluğunu kazanmıştı. Sevgi Hanım.
1: Çok sevindim.
0: Mutlu oldunuz.
1: Evet, çok mutlu oldum.
0: Hiç sevmez misiniz bilardoyu? Islak içeceğinizi almadınız mı?
3: Aldım ama beceremiyorum o yüzden galiba. Ay.
0: Hazır tabii ustadan bahsetmişken 7. kez dünya şampiyonu olan Semih Salgıner'in o muazzam sayılarını bir hatırlayalım. Bir klip halinde ekrana getirelim şimdi.

Nice başarılara diyelim ve sırada 10. sorumuz var. Önce konu başlığımız. Yine denizlere açılıyoruz. Deniz feneri çeşitli ışık yayıcı sistemler vasıtasıyla gemilere rehberlik etmek amacıyla kıyılarda yapılan bina türüdür. En eski deniz feneri M.Ö. 7. yüzyılda Sigeon, bugünkü adıyla Çanakkale Kumkale'de yapılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilen ilk fener, Fenerbahçe Feneri'dir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1562 yılında inşa ettirilmiştir. Türkiye'de yerden ölçülmek üzere en yüksek fenerleri sayacağım şimdi. Rumeli Feneri 30 metre, Ahırkapı Feneri 26 metre, Mehmetçik Burnu 25 metre, Hoşköy 20 metre, Fenerbahçe Feneri 20 metre, Şile Feneri 19 metre. Sorumuz gelsin. Ahırkapı Feneri Hoşköy Feneri'nden kaç metre daha uzundur? Süreniz başladı.

0: 10. sorumuz için süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Meltem Hanım.
1: 5 dedim ben.
0: Ulaç Bey.
2: Ben de 5 dedim.
0: Hatırlıyor musunuz peki?
1: Ağır kapı sanki 25'ti. Ben öyle hatırladım. Hoşgörü de 20 diye hatırladım ama

0: doğru değil bilmiyorum. Şu an emin değilim.
1: Mehmet Bey ne diyorsunuz?
2: Ben 26'ya 20 diye hatırladım ama 25'e 20 olabilir.
1: Siz de emin değilsiniz.
3: Evet. Sevgi ben de emin değilim ama 3 dedim.
1: Siz 3 dediniz.
3: Çünkü.
1: Siz ne olarak hatırlıyorsunuz metreleri?
3: Çok hatırlamıyorum. Yani 30, 26, 25, 20 diye saydım ama isimlere çok odaklanamadığım için tamamen biraz atmış oldum yani.
1: 2 tane 5, 1 tane 6 ve 1 de 3 yanıtını görüyoruz.
4: Şunu da bilme.
1: Nereye gidiyor puanlar?
4: Bence size gelsin ya.
2: Arkadaşlara gidecek bence.
1: Öyle mi?
3: Evet.
1: Ulaş Bey ve Meltem Hanım'a mı gidiyor puanlar?
2: Öyle düşünüyorum. Demek.
1: Şu anda birincilik koltuğunda olan Mehmet Bey diyor ki puanlar 5 yanıtına gidiyor. O zaman görelim puanlar nereye gidiyor? Puanlar Mehmet Bey'e gidiyor. Mehmet Bey bile şaşırdı bu işe.
2: Okay.
1: Alkışlıyoruz. Tek başınıza 14.450 puan oldu. 6.000 puanı haneye yazdırdınız. Şimdi önümüzde 2 tane soru kaldı. 11 ve 12. Şöyle bir baktığımda matematiksel olarak şansı devam ediyor Ulaş Bey'in. 11. sorumuza gidiyoruz şimdi.

Hazır kış ayındayız. Bakalım şöyle kayak merkezlerinde durum ne? Kayak tatili denince ilk akla gelen adres olan Uludağ 2543 metre yükseklikte bulunuyor. Uludağ'da her seviyeye uygun 24 adet pist mevcut. Kayseri'de bulunan Erciyes, 3916 metrede bulunan sönmüş bir volkanik dağ. Merkezde zorluk derecelerine göre farklılıklar gösteren 32 adet pist kayak severleri bekliyor. Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde toplam 21 adet pist var. Kars'ta bulunan Sarıkamış Kayak Merkezi 2634 metre yükseklikte. Kristal kar özelliğiyle dünyanın sayılı kayak merkezleri arasında. Sarıçam ormanları içerisinde uzunluğu 12 kilometreyi bulan 5 etaplı piste sahip. Erzurum'da 3185 metre zirveye sahip Palandöken Kayak Merkezi'nde 22 pist mevcut. Bu pistlerden ikisi Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından olimpik pist olarak da ilan edildi. Sorumuz gelsin. Erciyes ve Kartalkaya'daki bütün pistlerden kayan bir kayakçı toplam kaç pist kullanmıştır? Süreniz başladı.

0: 11. sorumuz için süremiz sona erdi. Kayaklarımız nasıl Ulaş Bey?
1: Kayarım, severim.
0: Yapmıştınız var mı?
1: Çok var.
0: Bir sakatlık falan olmadı.
1: Hep sakatlıyorum ya kendimi. Ben böyle şeyi sevmiyorum. İnsanların içinden gitmeyi, dağ bayıra giriyorum. Orada kaç kere görünmeyen karın altında taşa çarpıp boynumu kırdığımı zannettiğimi Allah biliyor yani.
0: Ekstrem spor yapmışsınız siz yani bir nevi.
1: Evet, seviyorum.
0: Mehmet Bey?
2: Ben de severim ama çok yapmadım. İki defa yaptım sadece Uludağ'da.
0: Var mı aramızda çok iyi kayak yaparım diyen? Yok. Peki aramızda çok iyi yarışırım diyen kimler acaba? Buyurun cevaplar. Meltem Hanım?
3: 57 yazdım. Erciyes 36 idi ama Kartal Kaya'dan emin değilim. 21 kaldı aklımda. Değil galiba.
0: Peki Ulaş Bey?
1: Ben 48 buldum.
0: 48 buldunuz. Mehmet Bey?
4: Ben 53 buldum.
0: 32 ve 21. 53 cevabı gelmiş. Sevgi Hanım?
5: Ben galiba eksik hatırladım. 32 yazdım.
3: 32 miydi?
0: Siz 32'de kalmışsınız.
5: Evet. Galiba yanlış hesapladım.
0: Neyle neyi topladınız?
5: Birini 20, birini 12 dediniz gibi hatırlıyorum ama herhalde yanlış hatırladım. Mehmet Bey'in cevabını görünce.
0: Mehmet Bey'in cevabını görünce bir tereddüt ettiniz.
5: Evet. Maalesef.
0: Peki. Herhalde tabii birçok kayak pisti var. Birçok evet. Kayak merkezi var ülkemizde. Neticede hepsini tek tek saymak mümkün değil. Ama öyle güzel bir ülkemiz var. Doğusunda, batısında, güneyinde, her yerinde. Hakkari'de muazzam bir yer vardır. Kayak merkezidir. Avrupa'daki tesislere adeta parmak ısırtacak güzelliktedir. Ki Hakkari deyince kış mevsiminin de en uzun süre geçtiği illerden birisidir. Evet. Neredeyse 6 ay orada kış geçer. Bu bakımdan oradaki kayak merkezi de çok kıymetlidir. Gelelim doğru cevaba. ...53 doğru cevabı. Mehmet Bey'i bir kez daha alkışlıyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu alkışlar hem tek başına doğru cevap verdiği için hem de aynı zamanda finale adını yazdırdığı için üst üste üçüncü kez birazdan finalde benim karşımda olacak. Mehmet Bey, neler hissediyoruz?
2: Mutluyum. Arkadaşlar bilmedi tekrar. Tek başıma puan aldım. Güzel oldu.
0: İlk günkü performansı hatırlatan bir performans.
2: Evet.
0: Biraz daha zorlarsanız yani bir sonraki soruda bilirsem kendinize ait olan puan rekorunu geçme şansına sahipsiniz.
2: Evet, ben de
0: 21 binin üzerindeydi biliyorsunuz.
2: Aynen.
0: Meltem Hanım öyle durdunuz.
3: Ben evet, 36'dan da nasıl emindim? 21 doğruymuş, 36 değilmiş ya. Bilmiyorum, ne yapalım? Güzeldi her şey.
0: Daha veda etmediniz ama. Yine her şey sizin elinizde çünkü önümüzde bir soru daha kaldı. O soru Mehmet Bey için yeni bir hedef. 21.700'ü acaba arttırabilir mi? Onu göreceğiz. Aynı zamanda burada bizimle son kez yarışan yarışmacımız kim olacak? Onu da görmüş olacağız. Yani veda eden de belli olacak. İşte 12. sorumuz. Müzik dünyamızın sevilen bir ismi Ebru Gündeş'le devam ediyoruz yarışmaya. Ebru Gündeş 12 Ekim 1974'te İstanbul'da doğdu. Şans eseri, güzel sesi Neşe Demirkat tarafından keşfedildi. Bir süre Emel Sayın'a vokalistlik yaptı. 1993 yılında ilk albümü Tanrı Misafirini çıkardı. Bu kadar küçük bedenden böylesine kuvvetli bir ses nasıl çıkar diyenlerin hayranlıkları her geçen gün arttı ve müzik piyasasındaki kalıcılığını albüm satışlarıyla da ispat etti. 1994 yılında Kartal Tibet yönetmenliğinde Tanrı Misafiri adlı televizyon dizisinde 13 bölüm oyunculuk yaptı ve bu alanda da başarısını kanıtladı. 1995 yılında çıkardığı 3. albümü Ben Daha Büyümedim, diğer çalışmalarını takip eden başarılı bir albüm oldu. 1999 yılında çıkardığı Dön Ne Olur adlı albümünün tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirdi. İki ciddi ameliyat geçirdi. Uzun bir süre dinlenme döneminin ardından 11 Mart 2000 gecesi ilk konserini verdi. Sorumuz gelsin. Ebru Gündeş ilk çıkardığı albümünden kaç yıl sonra beyin kanaması geçirmiştir? Süreniz başladı.

0: Değerli izleyiciler, finalistimiz belli ama bu sorunun ardından veda edecek olan yarışmacımız da belli olacak. Acaba o isim kim olacak? Cevaplarınız lütfen. Meltem Hanım.
1: 6.
0: Ulaş Bey.
2: 6. Ben çıkarmayı yanlış yapmışım. Şaka gibi. Baban, 99'dan 93'ü çıkarıp 7 bulmuşum heyecandan.
0: Yani şuradaki puanı kapatsam. Sizi az önce finalistimiz olarak anons etmemiş olsam.
2: Evet.
0: Şu anda ekranları başındaki izleyicilerimiz sizi ilk kez gördüğü anda...
2: Kötü bir intiba oluşur.
0: Hakkınızda pek iyi yorumlarla karşılaşmazsınız değil mi?
2: Evet.
0: 1999'dan 1993'ü çıkartıp 7 cevabını bulan yarışmacımız. Ve yanında da 16'yı görüyorum ben Sevgi Hanım.
3: 83 ilk albüm dediniz diye hatırlıyorum. 99'da beyin kanaması geçirdi. 16. Ama
2: 93 ilk albümde.

0: Öyle mi? Ben 83 gibi sanki.
1: Orada da öyle görünüyor ki her şey
0: zaten
1: birbirine girmiş durumda.
0: Zaten yaşı da 74 doğumlu olunca tabii olmuyor. Ama olsun, sağlık olsun, ne yapalım.
1: Peki, doğru cevabı gidelim o halde. Altı doğru cevap olacaktı ve başarılar diliyoruz iş
2: çok
1: hayatınızda.
2: Sağ olun. Çok
1: bu kitabı da size hediye ediyoruz.
2: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
1: Ulaş Bey ve Sevgi Hanım, yarın tekrar beraberiz. İkinci ve üçüncü sırada yer aldınız. Ve Mehmet Bey, 20.450 puan rekorunu geliştiremediniz. 21.700'ün üzerine çıkamadınız ki çıkma ihtimaliniz olabilirdi belki ama finalde üçüncü kez karşımda olacaksınız.
3: Evet. Mutluyum. Son etap, son soruda yanlış çıkan yaptım ama yapacak bir şey yok.
1: Bu kez olur mu?
3: Bu sefer 5000'de gözüm var. Umarım olacak.
1: Evet. Bunu şöyle atayım ben.
3: Olur.
1: Sadece bu kalsın.
3: Olur. Cevap vereceğim inşallah.
1: Peki. Finalde o zaman Mehmet Bey'le görüşmek üzere. Ebru Gündeş'le gidiyoruz finale. Cevap soruda, cevap soruda. Değerli izleyiciler, 360 ekranlarında final heyecanıyla yarışmamıza devam ediyoruz. Pazartesi 4 yeni yarışmacımız bizimle birlikteydi. Ve onların içinden Mehmet kardeş üst üste 3. gün finalde yine karşımda.
3: Evet, buradayım yine. Mutluyum. Çok eğlenceli bir ortam ve her gün finale çıkıyorum. Bu yüzden de daha çok mutluyum. Ekip de çok ilgili, sağ olsunlar. Bugün de 5000 lirayı almak istiyorum.
1: Mehmet Bey, yarışmaya katılmadan önce burada başarılı olmak için kendinize has bir taktiğiniz ya da bir çalışma metodunuz oldu mu?
3: Yok, sen ekran başında izliyordum. Orada başarılıydım. Ya kısa süreli hafızama güveniyorum. O yüzden de akıma susmaya çalışıyorum.
1: Yani en çok puan alan ya da en fazla puana belki de para vermiş olsaydık şu anda bayağı bir para kazanmış olurdunuz.
3: Bunda arkadaşlarımın katkısı da büyük. Onlar bilemeyince puanları arttı.
1: Doğru. İlk günü hatırlatan bir performans ortaya koydunuz.
3: Evet.
1: Ama ikidir finalde bin 5000'i kazanamadınız.
3: Evet. Bugün niyetliyim. Umarım cevap vereceğim.
1: Nereden gelsin isterseniz soru?
3: Nereden? Ne? Ünlü hayatından gelir, ünlüler hakkında. Yılları aklımda tutabiliyorum çünkü.
1: Rakamlar daha çok mu?
3: Evet, daha çok.
1: Öyle
3: çok.
1: Mi?
3: Evet.
1: Peki. 5000 lira para ödülü için Mehmet Bey karşımda. Acaba bu kez para ödülünü kazanabilecek mi? Final sorumuzun konu başlığına gidelim o halde. Yemeklerle final sorumuz geliyor. Yediğimiz her yemeğin içeriğine göre kalorisi değişiyor. Örneğin bir porsiyon karnıyarık yaklaşık 201 kalori. Bir porsiyon pirinç pilavı 528 kalori. Bir porsiyon bulgur pilavı 323 kalori. Göğüs etinden hazırlanmış fırında tavuğun bir porsiyonu 282 kalori. Eğer pizza yemek isterseniz sadece bir dilimden alacağınız kalori 272. Bir porsiyon spagetti bolognese 374 kalori. Peynirli makarnanın bir porsiyonu tam 699 kalori. Zeytinyağlı yemeklerin kalorileri çok daha düşük. Bir porsiyon kereviz 66, bir porsiyon taze fasulye 56 kalori. Final sorumuz geliyor. Verdiğimiz bilgilere göre akşam yemeğinde her birinden birer porsiyon olmak üzere pilav, fırın tavuk ve zeytinyağı kereviz yiyen bir kişi kaç kalori almıştır? Süreniz başladı.

0: Son iki. Süre bitti. Verdiğimiz bilgilere göre akşam yemeğinde her birinden birer porsiyon fırın tavuk, pilav ve zeytinyağlı kereviz yiyen bir kişi kaç kalori almıştır diye sordum.
1: Hayır, kabul et. Yetiştiremedim aslında. Toplamayı yapamadım.
0: Toplamayı yapamadınız.
1: Aslında hatırladım az çok. Doğru olduğunu düşünüyorum cevabın. Ama süre yetişmediği için cevap kabul olmadı değil mi?
0: Süre 20 saniye süre bitti.
1: Evet, sonrasında yazdım.
0: 20 saniyelik süre içerisinde yazmanız gerekiyor tabii ki. Aslında yani çok zorlandığınızı doğrusu beklemiyordum. Zorlanacağınızı düşünmüyordum. Çünkü rakamlar dediniz zaten. Rakamlarla ne kadar aranızın iyi olduğunu yani 3 gün boyunca performansla gösterdiniz. Belki 12. soruda çıkarma işlemini yanlış yapmış olsanız dahi o rakamları doğru hatırladınız. 99 ve 93.
1: Evet. Şöyle bir cevap verme hakkımı kullanmak istemiyorum zaten.
0: Ben o zaman önce sorayım isterseniz. Evet. Mehmet Bey, 5000 lira para ödülü için final sorumuza cevap verecek misiniz? Yoksa tıpkı pazartesi ve salı olduğu gibi, yani 2 gün boyunca finalde olduğu gibi yine cevap vermeme hakkını mı kullanacaksınız?
1: Maalesef cevap vermeme hakkımı kullanacağım tekrar.
0: Maalesef cevap vermeme hakkını kullanıyorsunuz.
1: Evet. Yine 1000 liraya kaldık.
0: Yine 1000 liraya kaldınız. Bunu atsın da az önce atacağım
1: atacaktık
0: dedim.
1: Atacaktık evet.
0: Sadece masada bu vardı. Üzüldüm.
1: Aynen.
0: Doğrusu bu soru tam sizlik bir soru diye düşünüyordum.
1: Evet.
0: Ama beklediğim performansı göremedim.
1: Şeyi hatırlayamadım. Fırın tavuğun kalorisinden mi diyelim? O yüzden yazmakta geciktim.
0: Neler yazdınız peki?
1: Şöyle gösterirsem. Fırın tavuk yanlış herhalde diye hatırlıyorum. 301 değil muhtemelen.
0: 301 yazdınız.
1: Yanlış herhalde. Pilav doğru diye düşünüyorum. 582. Kereviz de 56 veya 66 idi. İkisinden biriydi.
0: Bakayım ben de elimdeki notlarda. Şöyle baktım.
1: Yaklaşmış olabilirim belki.
0: Yaklaşmış olabilir misiniz? Acaba bu cevabı verseydi Mehmet Bey bizden 5000 lira para ödülü kazanacak mıydı? Doğru cevabı görelim. Hayır, kazanamayacaktı 5000 lirayı ve kendisine veda edecektik. Ama cevap vermeme hakkını kullanarak artı 1000 lira daha oldu. Toplam 3000. Yani böyle giderseniz zaten...
1: 1000 gideceğim daha.
0: Haftayı 5000 lira para ödülüyle kapatma ihtimali var.
1: Evet.
0: Peki. Yine de tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Finalde de üst üste 3 kez burada bulunmak da son derece önemli bir başarı.

0: ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi yapmaya çalışıyorum. Yapabiliyor muyum sizce?
1: Her zaman değil.
0: Sana sormadım dış ses, ben sevgili seyircilere sordum. Bunun kararını iş sonunda verecekler. Ben şu an neredeyim? Başakşehir'de bir halı yıkamacıya geldim. Ve burada bana söylenilenleri en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. Hepiniz göreceksiniz. Hadi buyurun başlayalım o zaman. Evet, bize kim yardımcı olacak? Buranın medarı iftarı Soner Bey, Soner Bakan. Hoş geldiniz programımıza.
2: Teşekkür ederim, hoş buldum. Siz de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Beni tam teşekkür hazırladılar. Çizmem yoktu, çizme verdiler. Ekmeğim yoktu, ekmek verdiler. Yeter ki çalış Tuğba dediler. Geldim, hazırım. Hazır mıyım sizce, iyi mi böyle?
2: Yani şimdilik iyi gözüküyor ama bakacağız.
0: Sonunu bilmiyorum, ben de çok merak ediyorum. Hiç vakit kaybetmeyelim. Buyurun.
2: Evet, alıyoruz halıyı.
0: Hangisi, bu mu?
2: Evet.
0: Eyvah eyvah.
2: Tamam,
0: sonra
2: tutamamız gerekiyor.
0: İçine atacağım.
2: Evet.
0: Eldiven? Ha, cebimde. Eldivenleri giyeyim.

0: Şimdi profesyonelmiş gibi çek beni. Ne yapıyorum?
1: Tamam, burası önemli. Halıyı ıslamamız gerekiyor.
0: Böyle ıslatacağım.
1: Tamam, sonra kaldıracağız ve makineye vereceğiz.
0: O

0: gelmedi. Ay çok güzel burası. Aa geliyor. Ne yapacağım şimdi?
1: Ucunu tutup saracağız tabii. Ben dokunmak istemiyorum.
0: Böyle mi?
1: Evet.
0: Eyvah.
1: Tamam bırak alıyor. O kendi kendine sarıyor.
0: Kendi kendine sarıyorsa ben niye sarıyorum ki? Niye? İşi de ben size yaptırıyorum bu arada farkındaysanız.
1: Yok onu fark ettim de.
2: Hepimiz bunun farkındayız Tuğba. Yine işi kaytarıyorsun.
1: Tamam kaldırıp yere indirelim diyeceğim ama korkuyorum demeye.
0: Tamam indiririm bir şekilde.
1: Hadi
0: Islandığı için ağırlaştı. Anlatabiliyor muyum? Yapabileceğim bir şey yok yani. Biraz erkek gücü istiyor bu iş. Öyle kolay değil.
1: Tamam, şimdi üzerindeki tortuyu almamız gerekiyor. Şöyle vereceğim ben size.
0: Of! Biliyorum bunu ya. Çok yani, ağır değil mi?
1: Yani bayağı.
2: Ağır tabii Tuğba.
0: Yine korktuğum başıma geldi.
1: Tamam.
0: Sağlam mı tutayım?
1: Sıkı tutuyoruz biraz.
0: Hazır mıyız?
1: Ben bir kontrol edeceğim sizi.
0: Hazırım.
1: Açayım mı?
0: Aç abi.

0: Yani sizinki bir 3-5 tane daha olsa muhtemelen 2 dakikada bulamayız. Çünkü hep zarar gördü Allah şu anda.
1: Zarar verdim mi şimdi ben
0: tabii ki.
1: Ne kadar zarar verdim?
0: Bunu tekrar yıkamaya alacağız.
1: Nasıl yani? Hani
0: belki de yenisini alacağız, bilmiyorum.
2: İşler karışıyor.
1: Eyvah! Şu anda halının sahibi seyrediyorsa bilmiyorum. Alırım ben ya bir halı. Yani kaç para bir halı ya? Kaç para bir halı? Ne kadar olabilir? Evet, ne yapıyorum şimdi?
0: Tamam. Böyle buyurun. Burada elde yıkamamız var.
1: Elde mi? Makine yani yıkadı.
0: Hepsini makine yıkamıyor maalesef. Elde yıkanması gereken halılar var, özel halılar.
1: Ya bunları elde mi yıkayacağız?
0: Evet, onlardan bir tanesi bu oluyor.
1: Hangisini alacağım? Alacağım, konuşamadım.
0: Şunu alalım.
1: Konuşamadım ya.
0: Açacağız yere.
1: Nereye
0: buraya,
1: atayım?
0: Buraya mümkünse. Buraya.
2: Tabii ki tüm halıları sandığın gibi makinede yıkayamazsın Tuğba. İşte elde özenle yıkaman gereken hassas bir halı.
1: Evet.
0: Tamam, ıslayacağız şimdi.
1: Kovayla.
0: Evet. Burada her şey elle yapılıyor.
1: Bizim işimiz biter mi bugün acaba? Bitmez. Bitmemeli.
0: Biraz halıya, biraz dışarıya.

0: Aslan evet. Şurası kaldı sadece. Yani biraz da hızlı olursak. Hani yıkayacağımız tek halı bunlar değil ya.
1: Nasıl yani? Bana bir halı dediler.
0: E siz dediniz ben yaparım diye.
1: Bir halı yıkayacaksın dediler bana. Bütün halıları bana yıkatmaya çalışıyorlar yani. Neyse.
0: Tamam. Evet. Deterjan sonra... alıyoruz orada.
1: Hangisi?
0: İçerisinde onunla.
1: Sonra?
0: Sonra döküyoruz halıya.
1: Böyle mi?
0: Evet.

0: bence. Oldu mu? Oldu. Çünkü ben yapıyorum. Yani öyle sıradan bir insan değil. Yeterli mi bu kadar deterjan?
1: Tamam, yeterli.
0: Yoksa zarar edersiniz yani. Evet, hazırım. Bununla mı yapacağız?
1: Evet.
0: Nasıl yapacağım?
1: Tuttuğunuz yeri kaldırırsanız makine sağ tarafa doğru gider. İndirirseniz sola doğru gider. Taktiği bu. Ama göründüğü kadar kolay olmayacak, göreceksiniz. Tamam, kaldırıyoruz. O zaman
0: kaldırıyoruz. Ay.
1: Ay. Oğlum, sen panik.
0: Ama ne yapacağım bilmiyorum ki.
1: Daha sağlam bir metin.
0: Böyle dümdüz tutacağım.
1: Tamam.
0: Yok, olmayacak bu ya. Hayır. Başka bir çözüm yolu yok mu bunun?
1: Var, var, var.
0: Ne var?
1: Ben
0: ne varsa ondan bil.
1: Ben yapamayacağınızı bildiğim için size şöyle ayırmıştım bir tane.
0: Bu mu yani?
1: Yani yapacak bir şey yok böyle akşama kadar.
0: Ben ne ya? Ben ne ya? Ben oynamıyorum. Bunu da yapacaktım, olmadı. Böyle mi yapacağım?
1: Evet.
2: Hiç zorlama kendini Tuğba. Koy dizlerini de halının üstüne.
0: Bu halının sahibi çok şanslı. Çünkü ben yıkıyorum. Ünlü oldu halın, ünlü. Yeter ya. Bence yeter. Islandı tulumum zaten. Tulumum da ıslandı.
1: Tamam, şöyle.
0: Hadi geçmiş olsun. Ne yapıyorum?
1: Tekrar döküyoruz.
0: Çok yoruldum ya.
2: Tuğba bildiğimiz Tuğba. Her durumda oynamaya devam ediyor.
1: Şimdi halımızı saracağız.
0: Tamam.
1: Sıktıracağız.
0: Tamam, hazırım.
2: Yaprak sarar gibi Tuğba.
1: Bak, en iyisi buydu.
0: Bak ne güzel oldu. En iyisi bu muydu?
1: Evet. Çok düzgün oldu yani. Şaşırtıcı ama çok düzgün oldu.
0: Şaşırtmayı severim. Şimdi?
1: Tamam, bunu kaldırırsak. Şimdi götüreceğiz.
0: Evet. İkimiz tutalım mı? Nasıl gidiyorum? Biliyorum, harikayım. Şimdi sırada şu roket atara benzeyen makinenin içine halımızı koyacakmışız. Değil mi efendim?
1: Evet.
0: Şöyle bir çevireceğim bunu.
1: Evet, sola doğru.
0: Aa, açıldı.
1: İç tarafından tutup saracağız içe doğru. Halıyı, makineyi değil.
0: Makineyi söküyordum ben. Yok. Ya daha şunu şuradan çıkartamıyorum. Ben neyin telaşındayım? Tamam. Çıkmıyor.
1: Bırakır mısın?
2: İş yine Soner Usta'ya kaldı.
0: O da zor çıkartıyor. Soner Bey de zor çıkartıyor. Ha, zor çıkarttı. Allah Allah.
2: Hemen bir bahanem var Tuğba.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Böyle değil mi?
1: Evet. Açacağız ve sıkmamız başlayacak.
0: Burası. Basıyorum.

0: Aman da kızlar ne zor imiş. Halı yıkaması. Aldım. Şimdi kurutma odasında görüşürüz. Kurutma odasına geldim ben beyefendiden önce. Çünkü taşıyamadım halıyı. Ben taşıyayım dedi, kibarlık etti. Ben de burada sırt çalışıyorum.
1: Eyvah, ne yapıyorsun? Hava asacağız bir sıraya daha.
0: Eyvah, yakalandım.

0: çok güzel böyle.
1: Soner Usta Tuğba eğlenmeden duramaz. Buna siz de emin oldunuz değil mi?
0: Bir halının yolculuğuna şahitlik ediniz. Bu halı kiminse, şöyle göstereyim. Kiminse bu halı çok şanslı. Neden mi? Çünkü ben yıkadım. Bir saattir bununla uğraşıyorum. Bir daha temiz kullanalım. En son halı paketlenecek tabii ki. Eve nasıl gidecek kirlenmeden? Değil mi?

0: artık değil mi yani? Bir şey de öğreneyim artık.
1: Aha. Eyvah.
0: Oldu mu?
1: Olmadı.
0: Yırtılmış. Ama niye bana mı denk geldi bu?
1: Hayır tabii ki.
0: Böyle aldık yine. Az önceki küçük bir yanlış anlaşılma oldu.
2: Yanlış anlaşılma mı?
0: Giydiriyoruz alıyı. Bu şekilde.
2: Ha gayret Tuğba. Yırtmadan olacak sanki bu defa.
0: Sonra alttan kaldırıyorum. Anlatıyorum bak, evde de böyle yapın hanımlar.
1: Zorlandı, çok zorlandı. En az onun kadar da biz zorlandık. Geldi hevesiyle açıkçası. Yapacağından da emin gibi gözüküyordu ama bizim için de çok zor bir gündü bugün. Yani yanıma alır mıyım? Hani belki çalışacak kimseyi bulamazsak sohbet etmek için olabilir.
0: Evet, benim bugünkü işim halı yıkamaydı. Halı mı beni yıkadı, ben mi halıyı yıkadım bilmiyorum. Ama çok teşekkür ediyorum sabrınıza, iyi niyetinize, yardımınıza ve bize burayı, bu kapıyı açtığınız için çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederiz.
0: İnşallah tekrar görüşürüz. Bu sefer halılarımı ben getiririm, burada yıkarım. Öğrendim ne de olsa. Efendim, bugünlük bu kadar. Gelecek programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi yapmaya çalışıyorum. Artık Allah ne verdiyse, hocalarım, ustalarım ne diyorsa onu yapmaya çalışıyorum.
1: Sadece çabalıyorsun.
0: Olmuyor mu?
1: Bence olmuyor.
0: Buna sen değil, hocalarımız karar verecek.
1: Hocaların kararına saygım elbette sonsuz Tuğba.
0: Hayır, biz sana karışıyor muyuz? Bu sesi böyle oku, şu sesi şöyle oku diye. Şu köşe yaz köşesi, bu kış köşe kış köşesi. Ya ben bugün ne yapacağım ya? Çanak çömlek patladı arkadaşlar. Bugün çömlekçiyim ben.
1: Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada su şişesi Tuğba.
0: Senin evinde yok mu çömlek?
1: Yok Tuğba.
0: Olmamasına şaşırmadım zaten. Ben sana yapar getiririm.
1: Tuğba bu, hiç de kıyamaz bana.
0: Tamam, ben daha fazla oyalanmadan Gülistan hocamın yanına gidiyorum. Hadi buyurun başlayalım. Evet, şimdi Gülistan hocamın yanına geldim. Kendisi bana bugün neler yaptıracak bilmiyorum. Öncelikle hoş geldiniz programımıza.
2: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Bizi bu ponçik, çok sevimli atölyenize davet ettiğiniz ve kabul ettiğiniz için bu çekimimizi çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim, çok eğleneceğiz.
0: Emin misiniz?
2: Başlayalım.
0: Efendim, başlayalım çok uzatmadan, evet.
2: Ben şimdi sizin için yumuşak içimi hazırlamıştım. Onu alayım. Daha önce yapmış mıydınız?
0: Hayır, yapmadım.
2: İlk defa yapacaksınız. Tamam. Zor olduğunu söyleyeyim o zaman size.
0: Belli zaten.
2: Şöyle
0: zor
2: yumuşaktır.
0: Olduğu belli.
2: Aa, çok güzel. Onu bildiğince yumuşak ve rahat bir çamur. Makinede tekniklerle başlıyoruz o zaman.

0: Önce ben bir merkezleyeyim, ondan sonra vereyim.
1: Merkezlemek derken?
0: Merkezlemek şu. Tam düzgün çıkabilmesi için ortada, tam orta noktada sabit dönmesi gerekiyor. Hmm. O aşaması biraz zor, ustalık gerektiriyor. Siz de usta olmadığınız için... Ben yapacağım.

0: ellerimizi ıslatıyoruz. Bu arada sağ el mi kullanıyorsun?
1: Solağım ben.
0: Aa, o zaman olmadı.
1: Neden elimi mi değiştireceğim?
0: Makineyi tam tersi çevirmem gerekiyor.
2: Gülistan Hoca, hislerime tercüman oldunuz. Tuğba'nın usta olmadığını açıkça söylediniz.
0: Şimdi yönünü solaklar için olan tarafı çeviriyorum.
2: Tuğba, sen solaksın değil mi?
1: Evet, solağım. Neden dalga geçiyorsun?
2: Dalga geçmiyorum, merak ettim sadece.
1: Yani solaklar ayrıcalıklı bence. Neyse, çok konuşmayayım ben.
0: Şimdi ellerimizi ıslatalım.
1: Tamam, en sevdiğim şeyler bunlar böyle. Elimi içine soktuğum işler.
0: Tırnaklar da biraz şey olacak.
1: Olsun,
0: tırnaklar önemli. Bu kadar uzun olmamalı.
1: Ama kısa bak.
0: Çok torna için çok kısa değil. Neyse.
1: Öyle mi?
0: Önemli değil. Şöyle tutalım.
1: Çok zevkli.
0: İki tane parmağımızı bir şekilde içeriye bastırıyoruz. Evet. Çok derin değil.
1: Yapabiliyor muyum? Hayır. Ne yapayım şimdi? Ben bunu bırakınca duracak mı?
2: Buradan pek oluyor gibi gözükmüyor Tuğba.
1: Nasıl gidiyor şu anda?
0: Vallahi olmuyor. Yani siz usta olduğunuzu sanıyorsunuz herhalde ama ustalar 15 yıl çalışıyorlar.
1: Ama yapmaya çalışıyorum ben en azından.
0: Çok çalışmak lazım. Yani biraz daha çalışmanız lazım. Şu elleri bir ıslatalım. Eller kurudu.
1: Evet, çok çabuk kuruyor bir de. Aa, çok güzel gidiyor ya şu anda bence.
2: Ben gördüğümü söyleyeyim Tuğba. Bence öyle değil. Başladığın yerdesin. Hatta başladığında çamurun formu daha iyiydi sanki.
1: Şu anda çok başka yere gidiyor olay.
0: Biraz daha sıkalım.
1: Böyle sıkacak mı?
0: Evet.
1: Ya çok güzel.
0: İki parmağımızı sokabiliriz.
1: Bu süngerle ne yapıyorum?
0: Süngerli kenarları temizliyoruz, içini temizliyoruz.
1: Olmadı mı?
2: Tuğba eğlence merakıyla Gülistan Hoca'yı kızdırdı.
0: Ya nasıl siz böyle yani?
1: Şu anda çok saçma bir yere doğru gitti bu. Nasıl bir... Ne yapacağım ben şimdi?
0: Yani güzel bir şey çıkarmayı mı bekliyordunuz? Tabak, çanak gibi.
1: Evet. Hmm. Olmuyor mu şimdi ilk etapta?
0: Usta olunması gerekiyor bu işler böyle. Ustalık gerektiriyor.
1: Ne olacak şimdi bu?
0: Biraz bu etabı zordur seremin tabii. Çok çalışmak gerekiyor. Çok çalışmamız gerekiyor.
1: En azından deniyorum ben şu an bir şey yapmaya çalışıyorum.
0: En azından bu bir kül tablası falan olur.
1: Aa! O kadar kötü mü? Neyse.
0: Çöp falan koyulabilir içine.
1: Çöp mü? Ya ben şey yapmak istemiştim böyle tabak.
0: Vazo olmasın, böyle mi buluyorsunuz vazoyu?
1: Ama şey oldu böyle, tasarım oldu bence. Her şey çok normal değil yani.
0: Dizayn zor.
1: Tasarım oldu bu. Bozuldu. Eyvah. Durdurun dünyayı, gideceğim ben. Bir şeyler yapmam lazım şu an ama ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Gülistan Hocam, bilmiyorum ne yapmam lazım.
0: O artık olmaz, çöp oldu.
1: Nasıl? Olmaz
0: çöp
1: mı?
0: Çöp atacağız. Aa.
1: Ama yazık ya. Ben yapabilirim şimdi bundan bir şeyler. Şöyle.
0: Valla ondan hiçbir şey çıkmaz.
1: Çıkabilir bence. Ben uğraşacağım en azından.
2: Ha gayret, pes etme Tuğba. Hiç umudum yok ama belki çıkar.
0: Bilezik yapabiliriz mesela.
1: Şey ondan. Simit oldu bu ya. Arkadaşlar, kameraman arkadaşlarım bana gülüyorlar şu anda ama nasıl bir gülmek bu? Arkadan. Kolaysa siz yapın arkadaşlar. Kolaysa siz yapın yani. Hiçbir iş kolay değil. Biliyorsunuz. Ama ben bunu geri dönüştürebilirim bence buraya ya.
0: Geri dönüşüm kovalarını atabiliriz.
1: Hayır, ben devam etmek istiyorum ama. Olmaz mı?
0: Başka bir çamurlu olabilir. O artık olmadı. Gitti.

0: Olmadı mı?
1: Bir dakika şöyle.
2: Olmadı bence, olmadı. Bence bırakalım yani onu.
0: Ya bence yapacağım. Bence yapalım bunu ya. Nasıl?
3: Gerçekten harika.
0: Bence çok iyi oldu. Kocaman bir top yaptım arkadaşlar. Gülistan hocam herhalde bu böyle olmayacak. Belli oldu. Çünkü ben bayağı şu anda çalışma modundan çıkıp oyun hamuru oynar gibi bir duruma geldim.
2: Tamam, ben hevesini kırmak istemedim başta. Ama ben kendim çekeceğim teknikleriyle bir tane sana hediye yapacağım.
0: Gerçekten mi?
2: Ama ben de çay istiyorum.
0: Çay getiririm ama ellerim böyle nasıl olsun, getireceğim?
2: Onu da sen düşün.
3: Su var, sabun var Tuğba.
0: Getirdim hocam
2: size. Çok teşekkür ederim.
0: Çayınızı.
2: Çok
0: buyurun.
2: Teşekkür ederim. Eller de temizlenmiş.
0: Temizlemeye çalıştım.
3: Şimdi otur ve hocanı çok iyi izle Tuğba.
2: Biraz kuvvet uygulamak gerekiyor, güçlü olmak gerekiyor.
0: Çok güçlüyüm ben.
2: Lütfen biraz da ciddiyet gerekiyor.
0: Tamam hocam, evet. Çok ciddiyim şu anda.
3: Tuğba çok güçlü, çok ciddi ve çok azimli.
0: Evet hocam, anladım. Çok güzel ilerliyor şu an. Çok güzel gidiyor. Güzel yapabiliyorsunuz. Biraz daha hızlı olabilir.
2: Olabiliyor mu?
0: Gayet güzel gidiyor.
2: Şimdi sıra bende.
0: Evet, şimdi sıra
2: çok
0: bende.
2: Çok sırası bende.
0: Bu programımızda hoca ben oluyorum. Tabii
2: biraz
0: ki öyle bir şey yok.
2: Ağzını keseceğim. Ama onun için tele ihtiyacım var.
0: Ağzını keseceğim deyince bana zannettim. Evet, ne getireyim?
2: Şuradaki teller var ya sarı.
0: Aa tamam.
2: Onlardan bir tane.
0: Aa.
3: İş tatlıya bağlandı. Hocamız sana hiç kıyar mı Tuğba?
2: Ne istersin? Size ne yapalım?
0: Ne yapsak? Ne yaptırsam?
3: Bir de hocaya sipariş mi vereceksin Tuğba?
0: Evet, yapamadım, utanmadım, sıkılmadım. Hala bir de hocamıza bir şeyler yaptırmaya çalışıyorum kendime. Kendisi çok tatlı olduğu için beni kırmamaya çalışıyor.
2: Size ben güzel bir salata kasesi.
0: Olur, vallahi salatayı çok seviyorum zaten. Yedikçe sizi hatırlarım.
2: Şimdi formu kestik, kurutmaya bırakıyoruz. İşte 4 gün sonra kuruyor, pişiyor. Boyadıktan sonra tekrar pişiyor. Aşamaları uzun.
0: Bir salata kasesinin yolculuğu yani.
2: Evet, kesinlikle öyle. Ama ben şöyle bir şey yapacağım. Daha önce yapılmış, boyanmış, bitmiş olarak hazır olan salata kaselerinden hediye edeceğim.
0: Süper.
2: Oradan seçebiliriz.
0: O zaman kameraman arkadaşımdan yardım isteyeyim ben. Mahmut Portakal'dan. Evet, o pembeyi alayım. Çok güzel. Ya şunun için ne kadar uğraşılıyor değil mi?
2: Tabii.
0: Çok güzel ama. Çok teşekkür ederim. Yani yapamadım, beceremedim. Üzerine bir de hocamız yaptı ve bana hediye etti.
2: Yapamadım, beceremedim olarak görmeyin de çok rahatlatır. Meditasyon gibidir.
0: Evet, ben ilk böyle hamura dokununca çok mutlu oldum mesela.
2: Evet, çok rahatlatır. Hiçbir şey düşünmezsiniz. Kafanıza hiçbir şey takmazsınız. Sadece çamura odaklanırsınız.
0: Evet, ben de ilk gelince böyle dokununca çok mutlu oldum. Hemen böyle bir şeyler yapmaya çalıştım. İstedim ama olmadı.
3: Evet, yine olmadı. Tıpkı daha öncekiler gibi Tuğba.
0: Her yerde temizlik yapıyorum ben ya.
3: Bana da yardım eder misin temizlik konusunda?
0: Ha, geleyim senin odanı da temizleyeyim ben. Oldu. Oldu canım.
2: Şimdi süngeri sıkalım güzelce.
0: Böyle mi?
2: Evet. Ama çok güzel bir şekilde temizleyelim. Öyle baştan sağma yalapşap değil.
0: Ben çok güzel temizlerim ya aslında.
3: Hocamızı duydun Tuğba. Baştan sağma gelişi güzel istemiyor kendisi.
0: Sadece burayı mı temizleyeceğim?
2: Her yeri.
0: Buraları da.
2: Evet.
0: Bununla
2: İyi,
0: mı?
2: Zor mu?
0: Yani zor değil de hani buralar yine batmayacak mı zaten?
2: Ya batacak. Batacak diye temizlemeyelim mi?
0: Ama tekrar kirlenecek bu ya.
3: Kolay mı sandın Tuğba?
2: Şöyle. Bu beyazlığı görene kadar.
0: Aa.
2: Evet, aynen öyle temizliyoruz. Beyazlığı görene kadar.
0: Tamam.
3: Hocam siz fazla uğraşmadan şöyle kısaca tarif edip süngeri bırakın. Tuğba bu. Sizi lafa tutup bir yolunu bulup farkına varmadan temizliği de size yaptırmasın.
0: Evet, bugün kolay mı sandın da benim işim, yani benim seçtiğim ve yapmak istediğim iş çömlekçilikti. Ama görünen o ki o kadar da kolay değilmiş bu işler. Öyle hemen 5 dakikada falan öğrenilecek bir iş değil. O yüzden Gülistan hocamdan ben yardım istedim, bir şeyler öğretin bana diye. Gerçekten de bu kadar kısa bir sürede öğretti. Yani bir şeyler yapabiliyorum, değil mi?
2: Evet. Çok hevesliydi, çok eğlendi ama yetenekli olduğunu söyleyemeyeceğim maalesef. Gayet yeteneksizdi ve işin kolay olduğunu zannetti. Hiç de o kadar kolay işler değil. Ustalık gerektiriyor. Kesinlikle çok keyifliydi. Tekrar bekliyorum.
0: Beni kırmadı. Salata kasesi yaptı bana. Şöyle göstereyim. Çok şık ve çok tatlı. Ben bununla böyle salata yerken Gülistan hocamı hatırlayacağım. Tekrar teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için.
2: Hoşçakalın.
0: Gülen yüzünüz solmasın. Efendim, bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda nerede olacağım bilinmez. İzlemeyi unutmayın. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Suç işleyip elime düşen benden acıma, hoşgörü beklemesin.
2: Senin acımana, hoşgörüne ihtiyacımız yok bizim komiserim.
1: Bugün misafirimsiniz.
3: Karnımda oynuyor, tekmeler atıyor.
2: Yaman olacak benim oğlum.
1: Eninde sonunda seni kıstıracağım.
4: Kadının kocası sen misin?
1: Bir şey mi oldu?
4: Polisler evi kuşatmış, geçemezsin.
3: Bir oğlun oldu.
2: Adını Deniz koyun.
3: Deniz'in hediyesi. Bu da benimki.
4: Bu dosya burada kapanmalı müdür bey. Boşuna uğraşıyorsunuz. Bu iş sizin gücünüzü aşar.
1: Seni bebekliğinden tanıyan, seni çok seven bir aile dostu. Poyraz. Poyraz Murat.
5: Baban arabada seni bekliyor.
3: Bu babamın arabası değil.
6: Size 12 saat mühlet veriyoruz. Bu süre içinde takibat durmazsa, çıkış yollarındaki kontrol kalkmazsa oğlunuz ölecek.
2: Bunu boynuna tak.
7: Baskın bugün 18'de TV4'te.

Sevgili dostlar merhaba. Ben Deniz Psikolog Doktor Mehmet Şakiroğlu. Ne yapmalı diye sorduğumuz programımızın bugünkü konusunda psikolojide kalp krizi geçirme ihtimalimizi arttıran bir kişilik özelliğinden bahsedeceğim. Özellikle sabırsızım ve aceleciyim diyenler kulaklarını dört açsın. Bugün bu program ömrünüzü uzatabilir. Kim mi risk altındaki kişiler? Bakınız, evimizdeki koltuğa şöyle bir bakıyoruz. Şayet koltuğumuzun ucu aşınmış durumdaysa koltuktan bile bu kişilik özelliğini anlayabilirsiniz. Yani her oturuşunda huzursuz, her an kalkacakmış gibi koltuğun ucunda oturanlar ait bir kişilik özelliğine dair ilk soru işaretini zihinlerine yazsınlar. Şimdi size madde madde ait bir kişilik özelliğine sahip olan kişilerin kişilik özelliklerinden bahsedeceğim ve yine hepsini tek tek tahtamıza yazacağız. Birinci özellik yazdığım anda hemen ah işte bu ben diyebilirsiniz. Çünkü çok sık rastladığımız bir özellik bu. Acelecilik. Trafikte herhangi bir sıraya girdiğinde önünde bir iki kişi var ve yürümekte zorluk çektiğiniz anların hepsinde zorluk yaşıyorsanız acelecilik ve sabırsızlıkla ilgili zihninizde bir soru işareti olabilir. Bankaya gittiniz. Aldınız oradan numarayı. Baktınız numaranız 92. Ekrana baktınız. Ekrandaki 71. Ne demek bu? Sizden önce 21 kişi işlem yapacak. Kimisi güzel güzel bankadaki bu 21 kişinin ondan önce işlem yaptırma süresi boyunca arkadaki banklara oturur. O bekleme salonlarındaki banklara eline kitabını alır, güzelce okur. Eline telefonunu alır, zaman geçirir. Yanındakiyle tanışır, onunla sosyalleşir. Ama

tipi kişilik özelliğine sahip olanlar o kartla beraber gelirler o numaratörün önüne ve her an sıra kendisine gelecekmiş gibi bir heyecan yaşarlar. Birileriyle tartışma yaşarlar. Sürekli olarak zamanın geçmesiyle ilgili sorunları vardır. Bir an evvel zihinlerinde işlerini bitirme telaşı vardır. 15 dakika sonra sıra onlara gelir, işlemlerini yaptırıp giderler. Arkada rahat rahat oturanların da 15 dakika sonra sırası gelir ve işlemlerini yaptırıp giderirler. Sabırsız ve aceleci olanlar o 15 dakika boyunca büyük bir telaş yaşarken diğerleri sakin sakin arkada oturmaktadır. İşte arkada sakin sakin oturanlar A tipi kişilik özelliğine sahip olmadıkları için daha uzun yaşayacaklardır. Hadi gidelim bir AVM'ye. Gittik, bir alışveriş merkezindeyiz. Yürüyen merdivenden yukarı doğru çıkıyoruz. O sırada arkamızdan biri geldi. Yürüyen merdiven bizi üst kata çıkarmak için var. Biz duralım, bizim yerimize o yürüsün diye. Arkadan biri geliyor, kanter içerisinde öne geçmeye çalışıyor. Siz yol veriyorsunuz, size çarparak geçiyor, koşuyor koşuyor. Sonra yukarı çıkıyorsunuz bir giyim mağazasına, bir bakıyorsunuz orada yavaş yavaş tişört bakıyor. Aslında acelesi olmadığı halde gitmeye çalıştığı o dükkana çok hızlı gitmeye çalışıyor. Çünkü zamanın geçmesiyle ilgili bir sorunu var. Ama 5 dakika sonra karşılaşıyorsunuz, tişört bakarken çok acelesi yok. Ya da gelin cep telefonlarımıza bir bakalım. 3 saat boyunca cep telefonunuzu hiç elinize almadınız. Sizi 2 kişi aramış. Birisi Hande, birisi Ahmet. Ahmet bir kez aramış, Hande tam 17 kere çaldırmış. İşte Hande'nin siz ona geri dönene kadar beklemeye hali yok demektir bu. Yani alışveriş merkezinde kıpkırmızı suratlarla koşturanlar, bankalarda sıra beklemekte zorluk çekenler, trafik lambası kırmızıya döndüğünde eyvah bu benim kaderim, hep kırmızı ışığa ben yakalanım diyenler, birini telefonla aradığında geri dönüşü bekleyemeyip sürekli aramaya devam edenler, aceleci ve sabırsız olabilirsiniz. Bu size ilk ihtar. Gelelim ikinci maddeye. İkinci maddemiz, aynı anda birden fazla iş yapmaya çalışanlar. Açın kulaklarınızı. Bunu buraya sığdırmak için polifazi yazıyorum. Siz ne dediğimi anladınız. Aynı anda birden fazla iş yapmaya çalışanlar. Evde ev işleri yapılacak. Hazır bulaşık makinesi çalışırken bir de çamaşır makinesini çalıştırıp bir yandan da çocuklarla ilgileneyim diyenler. Ya da iş yerinde aynı anda iki telefonla konuşup bir yandan da oradan notlarını almaya çalışanlar. İnsanın beyni aynı anda birden fazla iş yapmak üzerine kurgulanmış bir beyin değil. Biz aynı anda tek bir işe odaklanma becerisine sahibiz. O yüzden de en hayırlı yapılması, tercih edilmesi gereken şey aynı anda tek bir işe odaklanmak. Bakınız, aynı anda tek bir iş yaptığımıza dair, yapabildiğimize dair bir çalışma. Bu çalışmada birden fazla işi aynı anda yapma konusunda çok tecrübeli ve deneyimli ve iddialı olan bir grup kullanılıyor. Borsacılar. Şöyle bir o borsayı bir düşünün. İnsanların elinde telefonlar, yapılan işlemler, sürekli bir hız, hareket onları alıyorlar. Diyorlar ki, bakınız aynı anda araba kullanarak bir yandan da telefonla konuşacaksınız. Yapacağınız iş bu. Gayet kolay geliyor değil mi kulağa? Araba kullanırken telefonla konuşmak. Aslında bir kanunen de yasak olan bir şey. Peki diyorlar, tabii ki yaparız. Bindiriyorlar arabalara. Fakat diyorlar ki şöyle kısa bir detay var. Siz arabayı kullanırken yola bir takım engeller çıkacak. Şöyle giden kamyondan bir şeyler devrilecek. Yola aniden bir kedi fırlayacak. Bir teyzeciğim yoldan bir anda karşı karşıya geçmeye kalkacak. Önümüzdeki araba aniden duracak gibi bir takım engeller. Artı telefonla konuşurken de eşinizle annenizle konuşmayacaksınız. Bir matematik hocası telefondan size basit bir takım matematik soruları soracak. Peki diyorlar, yaparız. Başlıyorlar, çıkıyorlar yola. Ellerinde telefon matematik soruları geliyor. Bir yandan da yolda engeller var. Aynı anda birden fazla iş yapma konusunda en iddialı olan bu meslek grubu bile ya arabayı kullanırken sorun yaşıyor ya da matematik sorularını cevaplarken sorun yaşıyor. Hangisine odaklanırsa onu yapabiliyor. Şimdi şöyle düşünün. Ama ben yapıyorum diyenler, ben araba kullanırken telefonla konuşurum diyenler şöyle düşünün. Araba kullanırken telefonunuzla konuşuyorsunuz diyelim ki, asla yapmayın trafikte bunu ama yapıyorsunuz diyelim. Bir anda şefiniz ya da patronunuz aradığında o telefon kenara çekilip araba kenara çekilip telefonla daha ciddi konuşulmaya başlanır.

Ya da siz telefonla konuşurken arabayla gidiyorsunuz, bir anda çok sert bir yağmur başladı. İşte o zaman biraz daha yavaşlama ihtiyacı duyarsınız ya da durup yağmurun dinmesini beklersiniz ya da arabayı kenara çekersiniz. Yani sonuç itibariyle insanların aynı anda birden fazla iş yapması biyolojik donanımları gereği mümkün değildir. Bu çaba bir A tipi kişilik özelliğidir. Yaşamı zorlaştırır, hayatı kısaltır. Çünkü kalbimiz bunu yapmaya çalışırken daha fazla stres dolayısıyla daha fazla kan pompalar ve kalbimiz yaşlanır. Üçüncü maddeye geçmek istiyorum hemen izninizle. Üçüncü madde yine çok sık gördüğümüz birçok insanda olan bir şey. Rekabetçilik. Bize küçük yaşlardan itibaren esasında rekabetçiliğin çok da kötü olmadığı öğretildi. Fakat rekabetçiliğin kötü bir tarafı var. O taraf şu. Rekabetçi insanlar her zaman kendisinden daha iyi durumdakiyle kendini kıyaslama alışkanlığı olduğu için asla tatmin olamıyor. Ben sınavdan 80 alıyorum. 70 alanları görmek yerine hep aklım 85 alanlarda. Sınavdan 90 alıyorum. 80 alanları görmek yerine aklım hep 95 alanlarda. Ben her aldığım notun üzerinde bir tane daha iyi not olduğu için bir türlü tatmin olamıyorum. 90 kötü bir not mu? Hayır, harika bir not. Ama bir tane 95 varsa rekabetçi için bu zorluk taşıyor. Aynı zamanda rekabeti kendi çocuklarımız, eşlerimiz için de yapıyoruz bazen. Eşlerimizden büyük beklentiler, çocuklarımızdan büyük beklentiler hem onları yoruyor hem de bizi yoruyor. Bırakın biraz akışta kalın. Bırakın onların performanslarını değil, sadece size verdikleri sevgileri değerlendirin. Aksi takdirde aile çevremizi performansıyla ilişkili beğenecek olursak bu yine bizi strese sokacak ve erken yaşlanmamıza, kalbimizin erken pilin bitmesine neden olacak. Dördüncü maddeye hemen geçelim ama şunu söylüyorum. Kıskançlık, rekabetçilik, mükemmelliyetçilik hep bir arada el ele giden konulardır. Dördüncü maddemiz kıskançlık ama son dönemde çok fazla hayatımızda olan bir kavramdan bahsedeceğim şimdi size. O kavramın ismi FOMO. Yani bu FOMO biraz sosyal medya kıskançlığı anlamına geliyor. Aldınız telefonunuzu elinize, bakıyorsunuz Instagram'da akıyorsunuz. Akış içerisinde birçok insan, birçok etkinlik, birçok yaşam olayı. Bir kendinize bakıyorsunuz, aa evde oturuyor hiçbir şey yapmadan. Bir diğer insanlara bakıyorum, sürekli olarak eğlenceli, keyifli yaşam deneyimleri içerisindeler. Kimisi yaş gününde, kimisi balayında, kimisi özel bir iş partisinde. Yani insanlar sürekli keyif aldıkları, haz aldıkları kendileri için özel deneyimleri paylaştığından bir süre sonra bizde ben yeterince kaliteli ve dolu dolu yaşıyor muyum acaba sorusu zihnimize geliyor. Bu sorunun cevabı olumsuzsa işte o zaman başlıyor fear of missing out dediğimiz gelişmeleri kaybetme kaçırma korkusu. Gelişmeleri kaçırdığını düşünen insan bir süre sonra artık kendi hayatından tatmin olma becerisi düşüyor. Bu beni strese sokuyor. Stres kalbimi yoruyor. Kıskançlık ve FOMO da ne yazık ki ömür kısaltan özelliklerden biri haline geliyor. Sevgili dostlar, aceleci ve sabırsız olanlar, her işimde aceleci ve sabırsızım diyenler, birden fazla iş yapmak için özel olarak çaba sarf edenler, rekabetçi, mükemmeliyetçi olanlar ve diğerlerini kıskanıp biraz da onların yaptıklarına fazlaca özenenler, yaşantınızı zorlaştırırsınız, strese girersiniz ve kalbinizi zorlarsınız. Şimdi size bir A tipi kişinin nelere mal olabileceğine dair bir iyi insan hikayesi anlatmak istiyorum. Bu iyi insan hikayenizde bir tane beyefendi çocuğu arabayla bir gezintiye çıkmak için can atıyor ama bu beyefendinin, bu iyi insanın ne yazık ki arabası yok. Çocuğu da çok istiyor babasıyla beraber bir araba yolculuğu. Bizim beyefendi topluyor cesaretini bir gün şefinden arabasını ödünç istiyor. Biniyorlar arabaya çocuğuyla beraber. Çocuk camı açıyor, kafasını camdan dışarı çıkıyor. Saçları rüzgarla beraber güzel bir esinti.
mis gibi doğanın kokusunu içine çekiyor. Ağaçlar, çiçekler, yoldaki diğer araçlar, yayalar. İlk kez babasıyla beraber muhteşem bir yolculukta babası çocuğu bu güzel deneyimi sonuna kadar yaşayabilsin diye yavaş yavaş gidiyor. Kendisi bakıyor şöyle bir çocuğuna, ah diyor, ne kadar güzel, mutlu benim oğlum. Yanımda arabayla beraber geziyoruz işte sonunda biz de. O sırada arkadan biri geliyor. Bir A tipi kişilik, sabırsız, aceleci, beklemeye tahammülü yok. Diğer arabaya doğru yaklaşıyor, basıyor kornaya, basıyor kornaya, basıyor kornaya. Ondan sonra yol istiyor, selektör atıyor. Derken bizim beyefendi çocuğuyla beraber o güzel yolculuğu yapan kişi bir anda heyecanlanıyor. Adam diyor, ben nerede hata yaptım? Yol vermeye çalışırken bizim A tipi kişilik bir şans buluyor. Yanına doğru dolanıyor, açıyor camını. Hızlı gitsene be diyor. Adam utanıyor, çocuk korkuyor. Sonra diyor ki adam, ya esasında yollarda ne kadar zor yaşantılar oluyor. Oğlum diyor, en iyisi biz hadi gel yürüyerek bir park gezintisi yapalım. Gidiyor arabasını veriyor, çocuğunu alıyor. Parkta gezerken çocuk diyor ki, ya arabada da gitsek, yaya da gitsek, ağaçlar aynı ağaç, çiçekler aynı çiçek, hayat aynı hayat. Ama babayla oğlun o özel deneyimini bozan bir A tipi kişilik, işte konumuz o. A tipi kişilik. A tipi kişiler ne yazık ki çevrelerine verdikleri zararın da farkına varmıyorlar. Sizden sakin, yavaş, az stresli ve çevreyle bol paylaşımlı günler geçirmenizi bekliyorum. Ve ne yapmalı sorusunun cevabına bu bölümde A tipi kişilik özelliklerimizi biraz törpülemeliyiz diyerek bugünkü konumuza son verelim. Hepiniz kendinize iyi bakın, mutlu bir gün diliyorum efendim.

Sevgili dostlar, Ne Yapmalı programından herkese merhaba. Bendeniz doçent doktor Mehmet Şakiroğlu. Bu programda her hafta psikolojinin ilginç sorularından bir tanesini soruyoruz ve gündelik hayatta kullanabileceğimiz pratik bilgilerle bu soruyu cevaplamaya çalışıyorum. Bu haftaki sorumuz herkesi çok ilgilendiren bir soru, bundan eminim. Sorumuz, öfkeyi kontrol etmek mümkün mü? Şimdi herkes zaman zaman öfkeleniyor. Öfkelenmeyen bir insan olması mümkün değil ama öfkeyi nasıl ifade ettiğimiz önemli. Bazen bir hata yapıyoruz. Aslında öfkeyle ilgili sorunlarda gerçekten öfke mi suçlu? Bunu iyi bir analiz etmemiz lazım. Çünkü bizim psikoloji açısından baktığımızda öfke masum bir duygudur. Ve öfkeyi aslında severiz. Bizim için sorun, öfkeli insanın öfkesini ifade etme davranışları. Yani sorun aslında şiddet ve saldırganlık. Öfke masumdur. Ve her insanın ihtiyaç duyduğu bir duygudur. Öfke engellendiğimizde ve haksızlığa uğradığımızda ortaya çıkar ve bizi engelleyen engelin üstesinden gelmemizi sağlar. Ama biz bunu şiddet ve saldırganlık olarak kullanırsak, maça giden taraftar koltuğu söküp sahaya fırlatırsa, araba kullanan sürücü koltuğunun altında beyzbol sopası taşırsa, evde çocuk en ufak bir şey yaptığında patara kütere dalarlarsa çocuğa, işte bunun adına şiddet ve saldırganlık diyoruz. Öfke problemi şiddet ve saldırganlık ortaya çıktığında bizim için problem haline geliyor. Şimdi peki, şöyle bir gözden geçirin kendinizi. Şöyle güzelce bir değerlendirin. Hangi durumlarda çok öfkelenip istemediğiniz davranışlar yapıyorsunuz? Sevdiklerinizi kırmak, üzmek, daha sonra utanacağınız bir takım davranışlarda bulunmak, ya şunu şöyle yapmasaydım, öfke bana burada zarar veriyor dediğiniz bütün davranışları bir gözden geçirin. Bütün o durumları bir gözden geçirin. Şimdi size öfke problemleriyle baş etmenizde çok fayda sağlayacak bir yöntemden bahsedeceğim. Birinci yöntemi şöyle bahsedeyim. Şimdi araçta çok öfkelenenler var, araçta kızanlar var. Bir aile fotoğrafı koyun. Aile fotoğrafına her baktığınızda zihniniz doğru tarafa doğru gelir ve şu soruyu sorarsanız kendinize. Ya şu anda öfkelenmek işime yarayacak mı? Aile, çocuklarınız, eşiniz, bu görüntü genelde bizim kendimizi iyi hissettiğimiz keyifli tarafımıza denk gelir. O yüzden aile fotoğrafları kurtarıcıdır. Bankada çalışıyorsunuz, bankacısınız. Bankalar öfkelenmek için her zaman küçük tatlı sürprizler çıkarır banka çalışanlarına. Orada bir tane aile fotoğrafı olsun. Çok işe yarar. Bakın bunu ekstra bir size öneri olarak veriyorum. Ama şimdi asıl öfke problemleriyle nasıl baş edeceğimize dair yapacağımız çalışmayı küçük tatlı tahtamızı kullanarak size aktaracağım. Siz de hemen bir not kağıdı çıkarın. Şu anda evet. Hemen bir not kağıdı çıkarın. Bir A4 kağıt, bir kalem edinin. Çünkü buradaki adımları beraber yapacağız. Tam öfkeyle baş etmek için tam 4 tane adım var. Birinci adıma hemen tahtama doğru geçip birinci adımı yazıyorum. Birinci. Sevgili dostlar, gayet büyük bir cesaretle ve rahatlıkla kendinize şu soruyu sorun. Beni öfkelendiren durumlar hangileri? Hangi durumlarda öfkeleniyorsunuz? Önce bunun bir farkına varmanız lazım. Şimdi kağıdınızı 4 tane sütuna bölüp, birinci sütunla durum yazıp altına sizi öfkelendiren şeyi yazın. Mesela bu ne olabilir? Küçük yazayım şöyle. Şöyle bir uydurma örnek verdim. Eşimin geç kalması. Bakın şöyle bir şey canlandırın zihninizde. Bu arada sizi öfkelendiren durumu unutmadan benim örneğimi anlatayım önce. İndiniz aşağı. Eşiniz dedi ki, çıkıyor muyuz? Hadi çıkalım. Bir yere yetişmeniz lazım. Bir yere gidiyorsunuz. Hadi çıkalım dediniz. Beraber kapıya doğru giderken siz kapıyı açtınız. Çıktınız. Bir baktınız eşiniz yok. Sonra kapıda başlıyorsunuz beklemeye. Bekliyorsunuz. 3 saniye, 5 saniye. O beklemelerde 5 saniye genelde 20 saniye gibi gelir insana. 30 saniye, 50 saniye derken gelmiyor ve zihniniz bir takım şeyler kurmaya başlıyor. Zihninizden bir takım şeyler geçmeye başlıyor. Neden eşinizin gelmediği ile ilgili. Ve eşiniz kapıya geldiğinde, ya diyorsun neredesin deyip bir aranızda tartışma başlıyor. Ve sonra birkaç saat geçtikten sonra, ya ben niye eşimle tartıştım, niye onu kırdım, niye üzdüm diye pişman oluyorsunuz. Durum benim örneğimde bu. Şimdi sizler kaleminizi alıp sizi öfkelendiren bir durumu
yazınız. O sırada ben ikinci bölüme geçiyorum. Düşünce. Şimdi bu ikinci aşamada şunu yapacağız. Burada gördüğümüz durum, beni öfkelendiren durum. Mesela bu ne olabilir biliyor musunuz? İşe gidiyorsunuz, arabayla birinci kırmızı ışık yandı, durdunuz. Bekle, bekle, bekle, geçtiniz. İkinci kırmızı ışık yandı, durdunuz. Yavaş yavaş öfkeleniyorsunuz. Üçüncü kırmızı ışık yandı, durdunuz. Sarı ışık yanar yanmaz bir arkadan kornaya bir bastı. Allah sizi delirtti işte, çıldırttı. Durum böyle bir şey. Durum basit, bulması basit bir şey. Ama şimdi asıl kritik yere geldik. İşte bu kritik yerde, bu durumda öfkelendiren, beni öfkelendiren düşünceyi yakalamamız lazım. İşte çözüm de zaten burada saklı. Şimdi bu örnekte eşimin evden geç kalması, hani ben kapıya çıktım, beraber çıkıyoruz zannediyorum. O arada geri dönmüş, gelmiyor. Ben onu bekliyorum, bir dakika, bir buçuk dakika bekliyorum sadece ama biraz daha uzun geliyor bana o süre. Hani orada kapıda dururken aklımızdan geçen bir takım düşünceler var ya, işte aslında beni öfkelendiren şey eşimin geç kalması değil, aklımda o sırada geçen düşünceler. İşte bu düşünceleri tespit edeceğiz. Şimdi siz de kağıdınızın birinci sütununa durumu yazdınız, ikinci sütununa düşünceyi yazacaksınız. Ben de buraya bir düşünce uydurayım. Bana değer vermiyor. Düşünsenize ben kapının önünde beklemişim, şöyle düşünüyorum. Bana değer vermiyor. Bana değer verseydi gelirdi. Niye gelmiyor? Niye beni işte adam yerine koymuyor? Beni boş yere bekletiyor. Beni birazcık düşünüyor olsa şu anda burada olurdu falan gibi düşünceler beynimin, zihnimin içine döndükçe öfkem artıyor. Ve az sonra yapacağım davranışın da şiddeti artıyor ister istemez. Şimdi sarı ışık yandı, korna çalındı. Kimisi bu kornayı, bakın diğer verdiğim örneğe döndüm şimdi. Trafikteyim, kırmızı ışıkta durdum, ikincisine geçtim, üçü, bütün kırmızı ışıklara yakalanıyorum, lanetlenmiş gibi bütün kırmızı ışıklara yakalanıyorum. O sırada sarı yandığı anda, korna bastığı anda ben o kornayı şöyle düşünüyorum, şöyle duyuyorum. Bana hakaret etti. Arkadaki o kornayı bir hakaret gibi duyarsan öfke davranışı ortaya çıkabilir. İşte oradaki düşünceyi yakalamanız lazım. Hadi siz de sizi sürekli öfkelendiren o durumda aklınızdan geçen düşünceyi yazın. Çocuğunuzu tuttunuz. Servis geldi, çocuk 7 yaşında. Servise bindirilecek. Evden çıkması lazım, sonra da siz işe gideceksiniz. Bakın ne kadar yaşanılan bir hikaye bu. Çocuk evden çıkmıyor, çekiyorsun gelmiyor. Servisçi oradan tak tak tak kornaya basıyor, süre daralıyor, çocuk çıkmıyor, servis için ne kadar öfkelendiren bir durum. Çocuğu çekiştirdikçe o da ağlamaya başlıyor. Ayakkabısını bağlarken sorun yaşanıyor. Bu kıyafeti giymeyeceğim diyor. İşte tuvalete bir kez daha gitmem lazım diyor. Su ver diyor. Uzattıkça uzatıyor işi. Senin öfken artıyor. Ama o sırada aklından geçen düşünce şu. Çocuk evden çıkmadığı için ben işe geç kalacağım. Aslında seni öfkelendiren şey, işe geç kalmayla ilgili düşüncen olduğu için çocuğa orada toleransın düşük oluyor. Oysa ki çocuğa sinirlen, çekiyorsun çıkmıyor. Bir dakika durup, koltuğa onu oturtup, karşısına oturup, neden çıkmıyorsun, bir sorun mu var, sıkıntın var, bana anlatır mısın dediğinde, çocuk o yüz ifadeni gördüğünde senin, onu bağışlayacağı, onun annesinin alışkın olduğu yüz ifadesini sen de gördüğünde rahat rahat çıkacaktır. Zaten çocuğun evden çıkmakla seni öfkelendirmesinin nedeni senin orada, o sıradaki yüz ifade, ona toleransının olmamasıyla ilgili yüz ifadesi. Şimdi düşünceyi yazdık. Eşim geç kaldı, ben bana değer vermiyor diye düşündüm. Şimdi asıl sorunun çıktığı alana geldik. Bu alan davranış alanı. Şimdi sevgili dostlar, öfke ne zaman bir problemdi? Şiddet ve saldırganlığa döndüğünde. Öfke ne zaman problem oluyordu? Siz pişman olduğunuz ve suçluluk duyacağınız bir davranış yaptığınızda, öfkelendiğinizde. Maç esnasında da öfkelenip de sahaya tribünü fırlatan kişi sonunda bunu kendisini izlediğinde bundan gurur duymaz. Bu çok utanç verici bir şeydir. Ya da trafikte kavga eden biri 3 gün sonra ya trafikte ilk kavga ettim demez. Ben ne yaptım, ne kadar saçma sapan bir şey yaptım. Hiç tanımadığım biriyle trafikte kavga ettim der. O yüzden buradaki davranış genelde sonunda bizim pişman olduğumuz bir şeydir ve iyi analiz edilmesi gerekir. Benim örneğim de şu. Eşim kapıdan çıkmadı, geç kaldı. Bana değer vermiyor diye düşündüm. Ve kapıya gelir gelmez

0: Neredesin be kadın?
1: Aslında gün nasıl başlamıştı? Biz güzel güzel işte evden çıkacağız, işte arabamıza bineceğiz. Gitmeye çalıştığımız yer böyle güzel bir şey olsun. Hani bir sinemaya gitmek ya da konsere gitmek gibi olsun. Ya bakınız bu ne kadar çok yaşanıyor hayatımızda. Sinemaya ve konsere gidecekken iki dakika geç kaldı diye bir tartışma yaşıyorsun. Ne o konserden bir şey anlıyorsun ne de o sinemadan bir şey anlıyorsun. Aslında kendi kendine yaptın her şeyi. Yine geldi bir düşünce seni ele geçirdi ve gündelik hayatının kalitesini düşürdü. Zevk almak için, keyif almak için, hayatını keyiflendirmek için yaptığın bir aktivite bir anda zulme döndü. Aslında bunu yapan sensin. Şu durumda, bu duruma insanlar birçok zaman girer. Düşünsenize kırmızı ışıkta duruyorsunuz. Kırmızı ışıktan sarıya döner dönmez öfkelenen kişiyi bir düşünün. O zannediyor ki dünyada sadece sarı ışık yandığında kornayı duyan o. Oysa ki o sırada bile trafikte 10 tane araba var. Trafik İstanbul'da yaşayanlar için özellikle. Trafikte çok öfkeleniyor insanlar. Kimisi kıpkırmızı bir suratla trafikte böyle direksiyonu sıkarken... Kimisi müzik dinleyip gayet keyifli bir zaman geçirebiliyor. O zaman sevgili dostlar unutmayın sorun durum değil. O durumda aklımızdan geçen düşünceler. Aksi takdirde trafik sıkıştığında herkesin çok öfkeli olması gerekirdi. Hatta Norveç'te de insanlar trafikte kavga ediyor olması gerekirdi. Norveç'teki insanlar öfkelenmiyor mu? Hayır öfkeleniyor. Sadece düşüncelerini daha iyi idare edebiliyorlar. Davranışı buraya yazdık. Bakın iş nereye geldi. Çok basit. Sadece iki dakika işimi bekleyecekken bana değer vermiyor düşüncesi üzerinden... Kavga çıkarıp ona bağırdım ve onun da enerjisini kaçırttım. Şimdi asıl kritik yere geldik. İşin önemli çözüm aşamasına. Buradaki düşünceyi alıyoruz. Ve acaba diyorum, bana değer vermiyor diye düşünmek yerine o sırada nasıl düşünseydim ona kızmazdım. Buraya bir alternatif düşünce. Tatlı minik tahtamız gerçekten bugün tatlı ve minik olduğunu gösteriyor. Biraz az yer kaldı ama her zaman onu bir şekilde getirebiliyoruz duruma. Şimdi geldik alternatif düşünceye. Bir durum var beni öfkelendiren. Aslında beni öfkelendiren şeyin bir düşünce olduğunun farkındayız şu anda. Ama bunu şu örnekte fark etmek değil sevgili dostlar. Sizlerin kendi örneğinizde o durumda sizi öfkelendiren, size ait o biricik düşünceyi bulmanız lazım. İşte o düşünce bir zihinsel virüs. Hayatınızdaki bu zihinsel virüsleri bulup da temizlerseniz hayatınız çok daha yaşanır hale gelir ve daha önemlisi ömrünüz uzar. Bu bir türlü baş edemediğim düşünceler, beni öfkelendiren düşünceler, korkutan düşünceler, bir şey yapmama engel olan, beni frenleyen düşüncelerin hepsi birer ömür kısaltıcıdır aynı zamanda. Şimdi burada nasıl

0: O geç kaldıysa onun geç kalışını düşünmeme gerek yok. Kapıdayım ve bir şey yapabilirim. O geldiği zaman gideriz. Yani sonuçta burada benim örneğimde düşünceyi değiştirmek çok kolay. Bir kişinin evde aniden bir işe çıkabilir ve bu belki benle alakalı olabilir. Ben bir şeyimi unutmuş olabilirim, o onu getiriyor bile olabilir. Aslında şunu söylediğinizde, ya ben kesin bir şey unuttum, o da onu getirmek için yukarı çıktı tekrar diye düşündüğünüzde öfkelenir misiniz? Hayır. Peki bana değer vermiyor dediğinizde öfkelenir misiniz? Evet. Yani aslında mevzu bu düşünce. O yüzden sizden ricam şu, bugünkü program kapsamında bu çalışmayı yaptığınızda bunu bir yetenek olarak, bir beceri olarak hayatınıza sokun. Düşünce tarzlarınızı, düşünce stillerinizi değiştirebilmeyi öğrenin. Düşüncenizi değiştirebilirseniz bir problemin size zarar vermesine de engel olursunuz. Herhangi bir durumdan, çünkü insanın başına büyük bir dert gelmez. Şuraya şöyle bir kez daha bakıyoruz. Burada durum var, düşünce var, davranış var ve bu düşüncenin neden olduğu bu kötü portreyi değiştirmek için de bir alternatif düşünce üretmemiz gerekiyor. Şimdi biz her zaman tabii ki stüdyoda ben anlatıyorum bunları. Sonuçta psikoloji biliminin bulguları bu konuda çok geniş. Fakat daha önemlisi sokağa çıkmak ve sizlere sormak. Ben şimdi bunları anlatırken hep şunu da düşünüyorum. Peki acaba sizler niye öfkeleniyorsunuz? Bunun için sokağa indik ve sizlere sorduk. Sizi öfkelendiren nedir diye sorduk. İsterseniz şöyle sizi ne öfkelendirir sorusuna ne cevaplar verdiğinize bir bakalım.
1: Planladığım bir şey olmaması. Yani böyle o kadar üstüne düşüyorum, plan yapıyorum ve olmayınca çok sinirlenirim, aşırı.
2: Bir insanın bağırarak konuşması.
3: Gençlerin saygısızlığı öfkelendiriyor, çok saygısızlar.
4: Şahsıma durduk yere hakaret edilirse öfkelenebilirim.
5: Benden habersiz eşyalarımın alınması, arkamdan iş çevrilmesi gibi şeyler.
6: İki yüzlü olan insanlar çok öfkelendiriyor.
7: Abi beni her şey öfkelendirebilir. Yani bir insan normal yolda yürüyüşü de öfkelendirebilir. Normal hayat meşerimi ufak bir olay da öfkelendirebilir. Bu olası duruma bağlı yani. Benim o anki ruh halime bağlı.
2: Yalan, samimiyetsizlik.
1: Bulmasını istemediğim şeyleri yaptığında çocuklar öfkeleniyorum.
8: Beni sadakatsizlik öfkelendirir. Daha sonra arkadan konuşulması.
2: Acıktığım zaman öfkelenirim.
9: Kolay kolay da öfkelenme.
2: Düşünmeyen insanlar, beynini ambalajında kullanan insanlar.
3: İnsanların iki yüzlülüğü.
10: Beni hiçbir şey kızdırmaz.
0: Yalan, düşüncesiz insanlar, beni haksızlığa uğratanlar. Ne kadar çok öfke biz kişiler arası ilişkilerden kaynaklanıyor fark ediyor musunuz? Öfkeyle ilgili çok net bir şey söyleyeyim size. Ne zaman öfkelenirsiniz sorusuyla ilgili. Haksızlığa uğradığımızda öfkeleniriz. Ve ayrıca şunu da söyleyeyim. Haksızlığa uğradığımızda öfkelenmemiz gerekir. Çünkü doğada öfke duygusu olmasaydı muhtemelen bizler bu kadar modern bir dünya oluşturamayacaktık. Çünkü öfke sayesinde engelleri yıktık. Öfkelenen birisi bu öfkesiyle gidip bir felsefe doktrini oluşturabilir. Müthiş bir sanat eseri yapabilir. Çok güzel bir resim yapabilir. Güzel bir kitap yazabilir. Kimisi öfkelenip öfkelendiği kişinin kafasına bir şeyle vurabilir. İşte aradaki fark bizim bir kararımızla alakalı. Ve bu öfkeyi nasıl ele aldığımızla alakalı. Öfke sadece bir enerji veriyor. O enerjiyi nasıl kullanırsan kullan. Ama temelde o enerjiyi öfkenin ortaya çıkarmasının nedeni seni haksızlığa uğradığını düşündüğün durumdan kurtarmak. Ya da engellendiğin durumdan kurtarmak. Şimdi baktığımızda sevgili dostlarımız genelde kişiler arası ilişkilerden öfke örnekleri verdiler. Çok önemli. Çünkü insanoğlu kişiler arası ilişkileri çok önemseyen bir tür. Çünkü grup içinde yaşayabilen, herkesin ürettiğinden bir diğerinin faydalandığı bir toplumsal yaşayış içerisinde varız. O yüzden diğerlerinin davranışlarından öfke de çıkabiliyor, endişe de çıkabiliyor ve belki de değersizlik duygusu da çıkabiliyor. Şimdi burada bu soru sizi ne öfkelendirir sorusu aslında tahtamızdaki o durum kısmı. Ve bakıyoruz ki diğerleri bizi haksızlığa uğrattığında o öfke durumu ortaya çıkabiliyor. Şimdi ikinci tarafına geçelim işin. Düşünce kısmını tabii burada bir kenara koyduk, onu çalıştık ama diğer kısım davranış. Sokakta yine sorduk. Sevgili dostlarımıza dedik ki, peki öfkelenince ne yaparsınız? Öfkelendiğiniz durumları anladık. Bunlar kişiler arası ilişkiler temelli. Bakalım bir de, acaba sizler öfkelenince neler yapıyorsunuz? Bir de onları dinleyelim.
11: Ben şimdi öfkelendiğim zaman ona kadar sayıp sakin olmayı öğrendim.
2: Öfkelendiğim zaman yemek yerim, sakinleşmeye çalışırım, eşimle konuşurum.
12: Hiçbir şey yapmam.

0: Ya öfkelendiğinde genelde oyun oynarım.
1: Ben de aynı şekilde cevap veririm ona.
2: Bazen ağlarım böyle.
3: Oradan direkt uzaklaşıp söylenmeye başlarım.
4: Genelde sessiz kalıyorum.
5: Onlara söylüyorum. Mesela şimdi minibüste gelirken bile böyle hani oturacak, açılır kapanır yerler var ya, orada duruyorlar. Büyükler ayakta duruyor. Kızım dedim, oradan çekilin de hani başka tarafa çekilin, büyükler otursun. Oralı bile olmadılar.
6: Duruma göre değişiklik gösterebilir ama karşımdaki insana karşı bir agresiflikte bulunmam.
7: Şimdi neler yapıyoruz? Sorusuna çok güzel cevaplar gelmiş. Birincisi saymak. 10'dan geriye doğru sayarım, 1'den 5'e kadar sayarım gibi şeyler. Gerçekten işe yarar mı? Hayır. Bu teknikler pek işe yarayan teknikler değildir. Çünkü artık öfkelenmişsinizdir. Öfkelendiğinizde daha çok hayvani tarafı devreye girer. Yani o saldıran, şiddet gösteren, ortalığı yıkmaya hazır o öfkeli kişi devreye girdiğinde saymakla falan uğraşmak pek işe yaramıyor. İsterseniz haftanın günlerini sayın, isterseniz 20'den aşağı 2'şer 2'şer gidin. Çok bir şey değiştirmiyor. Önemli olan şu öfkelendiğiniz durumları fark edip bu durumlara girdiğinizde düşüncelerinizi belirleyebilmek ya da bu durumlara az girmek. Mesela işe gidiyorsunuz, siz kırmızı ışıkta durduğunda öfkelenen birisiniz. Ya da kırmızı ışıkta arkadan korna çalındı, öfkelenen birisiniz. Yürüdünüz, durdunuz, korna çalındı, öfkelendiniz. Bir daha kırmızı ışık, bir daha kırmızı ışık. Bir de alternatif yol var işinize giden ve orada hiç kırmızı ışık yok. O zaman o yolu kullanırsan öfkelenme ihtimalini düşürmüş olsun. Çok basit, durumu değiştirmek. Saymak ne yazık ki çok işe yaramaz, bu sayayım bilmem ne diyeyim. İkincisi, acıktığımda öfkelenirim dedi bir dostumuz. Ve sonra dedi ki, ne yaparsın öfkelen? Yemek yerim. Acıktığında gerçekten öfkelenir mi insan? Cevap kocaman bir evet. Acıktığımızda öfkeleniriz çünkü doğada bütün avlanan canlılar acıktığında biraz daha öfkeli olurlar ki avın peşinden daha iyi koşsun. Hatta biraz daha yırtıcı ve vahşi olurlar ki av yapabilsin. Bu hala insanda da kırıntısı da olsa kalan bir şey. O yüzden öfkelendiğimizde, acıktığımızda öfkelenmekle ilgili biyolojik yapımızda bir karşılık var. O nedenle acıktığınızda öfkeleniyorsanız en azından çevreniz bunu bilsin ve siz de çok acıkacak kadar zaman geçirmeyin yeme düzeninizde. Bir diğeri oyun oynarım diyor. Öfkelendiğimde oyun oynarım. Bu duygu düzenleme davranışı fena değil. İşe yarıyorsa kullanılabilir ama sürekli her sorunumuzda oyun oynamaya başlarsak sorunlarımızı çözmeyi unuturuz. Çünkü oyun oynamak benim sorunumu çözmez. Sadece unutmama neden olur. Ama öfkelendiğim sorunlarımı öfkeliyken çözmek yerine oyunu oynadım ama sonra sorunumu unutmayıp onu çözüyorsam bu yöntem işe yarar. Ağlamak tabii ki en güzeli. Öfkelendiğimde ağlarım. Ne zaman ağlıyoruz? Öfkelendiğimiz kişiye gücümüzün yetmeyeceğini düşünürsek biraz daha ağlama ortaya çıkıyor. Aslında ağlamanın bir fonksiyonu var. Ağladığımızda çevremizdeki insanları yardıma çağırmış oluruz, yardıma davet etmiş oluruz. Yani aslında ağlamak çevreye benim şu anda size ihtiyacım var diye bağırmaktır. Bebekler bu yüzden annesinin sesini duyurmak için ağlar. Yetişkinler de çevresindeki insanlara ihtiyacım var diye seslenmek için ağlar. Bütün bunlar ağlamak tabii ki o da problemi çözmüyor. Ama en azından daha kötü bir şey yapmaktan daha iyidir diye düşünüyorum. Şimdi burada çok güzel cevaplar aldık ama tabii bir de bizim sizin gönderdiğiniz sorulara cevaplar verdiğimiz bir bölümümüz var. Bakalım bugünkü soru ne? Hemen bakıyorum. Zarfımızı çıkardım. Şöyle bakalım. Evet, demiş ki sevgili izleyenimiz, ben hiç öfkelenmiyorum. Bu bir sorun mu? Öfke çalışan psikologlar genelde öfkenin verdiği bu hatalı davranışlarla ilgili çalışırlar ama ben hiç öfkelenmiyorum durumuyla karşılaştığımızda da bu işin psikolojisiyle ilgili yapılması gereken bir şeyler var. Çünkü hiç öfkelenmemek, öfkelendiğim zaman şiddet ve saldırganlık uygulamam gibi aslında hatalı bir şey. Siz onu da bastıracaksınız. Diyeceksiniz ki ben hiç öfkelenmiyorum. Onu görmezden gelecek, öfkenizi bastıracaksınız. Sonra başka bir delik bulduğunda daha da güçlü çıkacak. O yüzden yapılması gereken şey az önce anlattığım hangi durumda öfkelendim, bu öfkeme eşlik eden düşünce neydi? Ve ben öfkelendiğimde hangi istemediğim davranışı yapıyorum analizini güzel yapıp bütün bu süreci değiştirmek için aslında sizin öfkenizin o tetikleyen düşünceyi bulmak. O düşünceyi değiştirdiğiniz anda öfkeyle baş edebilirsiniz. Bu davranışa dönen bir öfkeyle ilgili ama hiç öfkelenmiyorum diyenlere de şunu tekrar söylememiz lazım ki öfke sağlıklı bir duygudur. Doğru yere yöneldiğinde, doğru miktarda yöneldiğinde doğru davranışla yöneldiğinde ve siz sıkıntı duyduğunuz durumu iletişim kurarak aktarabildiğinizde öfkeyi sağlıklı yaşamış olursunuz. O yüzden amacımız öfkeyi yok etmek değil, öfkenin şiddet ve saldırganlığa dönmesini engellemek diyerek bu ne yapmalı programının da sonuna geliyoruz. Hepinize güzel bir gün, güzel bir hafta diliyorum. Sağlıcakla kalın.

Herkese merhaba, Mutlu Kahvaltılar'a hoş geldiniz. Ben Türev Uludağ. Bugün size inanılmaz güzel, inanılmaz keyifli bir tarif hazırlayacağız. Bugün size reçelli İngiliz sosu hazırlayacağız.

Hemen malzemelerimi sayıyorum. Çok kolay. Yumurta, tost ekmeği, jambon, çedar peyniri. Çedar peyniriniz yoksa bunu kaşarla da kullanabilirsiniz. Birazcık tereyağı ve süt. Hemen reçelli İngiliz tostumuza başlayalım. Öncelikle yumurtalarımızı alıyoruz. Orta derinlikte bir kaba kıracağız. Aslında bizim hani evlerde yaptığımız yumurtalı ekmek var ya, bunun farklı bir versiyonu yapacağız. Hemen çırpma kasemizde yumurtalarımızı iyice çırpıyoruz. Yumurtanın iyice çırpılıyor olması çok önemli. Oda sıcaklığında var olan yumurtalarımızı çırpmaya devam ediyoruz. Şimdi içerisinde tuzunu ve sütünü ekleyeceğiz. Reçelli İngiliz tostu, İngilizlerin vazgeçemediği bir kahvaltılık ürün. İngiltere'de kahvaltı diğer Avrupa'ya göre daha gelişkin. Yani Avrupa'da böyle kahve, kruvasanla bu kahvaltıyı geçiştirirlerken İngilizler gerçekten büyük büyük tabaklarla bizim serpme kahvaltılarımız var ya, onun gibi kahvaltılar yapıyorlar. Hatta bir sürü breakfast club'lar var. O böyle yani kahvaltı kulüpleri, orada hani çok keyifli ve çok güzel kahvaltılarla karşılaşabilirsiniz. Hatta bir İngiliz atasözü der ki, kahvaltını krallar gibi yap, öğle yemeğini prensler gibi ye, akşam yemeğini daha mütevazı bir şekilde ye. Yani kahvaltı aslında sadece bizde değil, dünyanın birçok yerinde çok önemli bir yere sahip. Birazcık süt ekledim. Çırpmaya devam ediyorum. Yumurtalarımızı hazırladık. Bu arada ocağımın altını yakıyorum. Kısık ateşe getirdim. Birazcık ayçiçek yağımı koydum. Şimdi burası önemli. Tost ekmeğimi aldım. Öncelikle çedar peynirimi yerleştirdim. Dediğim gibi çedar peyniriniz yoksa bunu taze kaşarla ya da sütünden herhangi başka bir peynirle de yapabilirsiniz. Ama orijinal tarifinde bu çedar peyniriyle yapılıyor. Ben de çedar peynirini birazcık seviyorum. O yüzden ben de çedar peyniri kullandım. Jambon, çedar peyniri, tekrar jambon, tekrar çedar peyniri, tekrar jambon ve tekrar çedar peyniri. Gördüğünüz gibi inanılmaz büyük bir tost ortaya çıktı. Şimdi bunu hemen yumurtalarımıza bulayacağız. Çırptığımız yumurtaları şöyle bir kaba alıyoruz. Yağımız yavaş yavaş kızgınlaşıyor. Birazcık tereyağı ekleyeceğim. Tereyağı çok faydalı ve benim en sevdiğim yağlardan birisi. Tereyağı ekledim. Tereyağımız da erisin birazcık. Bu buna ayrı bir lezzet ve ayrı bir koku verecektir. Tereyağımız eridikten sonra

Bu hazırlamış olduğumuz sandviç görünümündeki tostu yumurtaya bulayacağız ve iki tarafında pişireceğiz. Daha sonra da üzerine reçel dökeceğiz. Şimdi reçel aslında bizim kültürümüzde de, reçelli yumurta bizim kültürümüzde de var olan bir şey. Eskiden mesela reçelli kaygana yapılırmış. Bu böyle yumurtayla reçeli birleştirip afiyetle yerlermiş. Bir gün size onun tarifini de vereceğim. İnanılmaz güzel, inanılmaz lezzetli, afiyetle evinizde yiyebileceğiniz bir tarif. Tereyağım kızgınlaştı. Hemen ocaktan alayım ki yağım yanmasın. Yumurtayı buluyorum. İki tarafında yumurta çekmesini sağlıyorum. Çevirerek yapıyorum. Yumurtayı iyice çekti. Ocağıma tekrar aldım. Hemen yavaş yavaş pişirme işlemine devam edeceğim. İki tarafında pişireceğiz. İki tarafında pişirdikten sonra bu yumurtalı ekmeğimiz gibi görünen reçelli İngiliz tostumuzun üzerine biraz önce de belirttiğim gibi reçelimizi koyuyor olacağız. Hatta şöyle kalan yumurtadan birazcık böyle üzerine de dökebiliriz. Daha güzel ve daha keyifli görünüyor olacak. Evet, yumurtalar kenarından aktı. Of, böyle ya bazı yaptığım şeyler çok güzel görünce çok hoşuma gidiyor. Oldu böyle direkt o an yemek istiyorum. Eminim bu sizde de oluyordur. Çok keyifli görünüyor şu an. Pişirme işlemine devam ediyorum. Şöyle yanmasın diye hafif hafif oynatıyorum. Gördüğünüz gibi çedarlarımız yavaş yavaş eriyor. Şimdi diğer tarafını çevireceğim ve diğer tarafını da pişireceğim. Çok lezzetli ve çok güzel bir tarif bu. Bunu çocuklarınıza mutlaka yapmalısınız. Evinizde mutlaka bunu yapmalısınız. Ya da böyle evinize bir misafir geldiği zaman havalı bir tarif olarak yumurtalı ekmeğin farklı bir versiyonu olarak bunu yapabilirsiniz. Farklı ekmek cinsleri de kullanabilirsiniz. Yani bunu sadece tost ekmeğiyle yapmak zorunda değilsiniz. İşte evinizde başka bir ekmek vardır. Başka bir ekmekle de bunu yapabilirsiniz. Ev yapımı işte ekmekler vardır. Ne bileyim kepek ekmeği vardır. Kullanabilirsiniz. Tam buğday ekmeği vardır. Hepsini kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi pişmeye devam ediyor. Mis gibi kokuyor. Tereyağının kokusu geliyor. Çok güzel görünüyor. Yavaş yavaş, sakin sakin, keyifli keyifli pişirme işlemimizi sürdürüyoruz. Şimdi spatula yardımıyla ve aynı zamanda tutarak ters çevireceğiz. Burası önemli. Evet, yumurtamızın alt tarafı pişmiş. Pişirmeye devam ediyoruz. Çok lezzetli ve çok güzel görünüyor. Ve birazdan tabağımızı alacağız. Üzerine reçelimizi ekleyeceğiz. Reçel, İngiltere'de çok fazla tüketilen aslında kahvaltılık bir besin. Şöyle yapıyorlar, tereyağının üzerine kızarmış ekmeği, kızarmış ekmeğin üzerine tereyağı sürüyorlar ve üzerine de reçeli ekliyorlar hemen. İngiliz tostumuz hazır. Şu an spatula yardımıyla bunu alıyorum tabağıma. Üzerine reçelimi ekliyorum. Ben çilek reçeli koyuyorum şu an ama bunu karadut, böğürtlen ya da farklı bir kırmızı meyveyle de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Kenarlardan akacak şimdi. Bu kenarlardan akıyor olması onun daha da güzelleştirecek. Her yere yayılıyor olacak. Bir süre sonra bu içine de geçiyor olacak. Reçelli İngiliz tostumuz hazır. Dilerseniz ben ortalığımı şöyle bir toparlayayım ve sıradaki tarifime geçeyim.

Şimdiki tarifimiz çingene pilavı. Çingene pilavı ülkemizde Ege bölgesine atfedilen aslında pilav olmayan kahvaltılık bir besin. İzmir'de çok fazla tüketiliyor, çok fazla yapılıyor. Alaçatı'da çok fazla yeniliyor bu. Ege'nin o güzel böyle meyveleriyle, sebzeleriyle, daha doğrusu meyve kullanılmıyor burada, sebzeleriyle çok böyle ağzınızda damağınıza yakışacak bir lezzet. Hemen sözü hiç uzatmadan soğanlarımızı ince ince taze soğanımızı doğrayarak başlayacağız. Taze soğan çok yararlı bir besin. Yani bunu mutlaka tüketmeniz lazım. Besin ve vitamin bakımından çok zengin. Birazdan sivri biber, Charleston biberi, domates ve lorumuzla birlikte çingene salatamızı

hazırlayacağız. Çok basit bir tarif. Kahvaltının vazgeçilmezlerinden. Bunu isterseniz akşam böyle sofralarınıza da hafif bir atıştırmalık olarak koyabilirsiniz. Soğanlarımızı da ince ince doğruyorum. Hemen biberlerimi aldım. Önce baş kısımlarını kestim. Ben böyle salatalar yaparken bunların böyle küçücük küçücük, minik minik olmasına dikkat ediyorum. Çünkü ne kadar minik ve ne kadar böyle küçük olursa o kadar lezzetli olacak ve yemesi o kadar keyifli olacak. Çünkü böyle bunların hepsi karışıyor ve ağzınıza aldığınız zaman böyle ağızda bunun dağılmasını istiyoruz. Ağızda dağılırsa çünkü böyle bütün lezzetler birbirine karışacak ve ortaya bir lezzet cümbüşü çıkıyor olacak. Hemen şöyle gördüğünüz gibi uzunlamasına keseceğiz. İnce ince bunu doğrayacağız. Bizim orada ezme salata yapılır böyle zırhla. Zırh dediğim böyle çok büyük bir, nasıl söyleyeyim? Yani büyük bir sapı olan, iki taraftan da sapı olan kesme aletine zırh deniliyor. Satır, bravo, satır. büyük satır aslında. İki tarafı olur böyle, bu şekilde yapılır. Çok eğlenceli ve çok güzel görünür. Böyle film gibi izletir. Biz biliyorsunuz ya inşaatı izleriz, ya kasabı izleriz. Ya da böyle bıçaklı şeyleri izlemeyi severiz. Hemen bunu ince ince doğruyoruz. Bunu söylüyor olmamın sebebi şu. Yani zırhtan geçirir gibi minicik minicik doğuracağız ki bunu. Biraz önce belirttiğim gibi o lezzet cümbüşünde bize istemiş olduğumuz lezzeti veriyor olsun. İsterseniz bunun üzerine en son çingene salatasını yaptıktan sonra çörek otu da atabilirsiniz. Çörek otu da çok faydalı. Ama ben bu tarifte kullanmayacağım çörek otunu. İnce ince doğramaya devam ediyorum. Birazdan maydanozumuzu, domatesimizi ve sivri biberimizi doğrayacağız. Acı sevmiyorsanız sivri biberinizi acı olarak kullanmayın. Ya da direkt Charleston biberi kullanarak da bu işlemlere devam edebilirsiniz. Ama bildiğiniz üzere ben acı seviyorum. Ve acı benim için vazgeçilmez. Ege bölgesinde özellikle zeytinyağı bakımından çok zengin. Çok güzel zeytinyağlar var. Tabii ki de bu salatamızın üzerine zeytinyağı dökerek bu salatamıza ayrı bir lezzet ve tat vereceğiz. Aslında ülkemizin her yerinde o kadar güzel şeyler var ki, o kadar hani güzel bir ülkede yaşıyoruz ki bu bizim için çok önemli. Hemen doğrama işlemlerime devam ediyorum. Bir tane Charleston biber kullandım. Çok fazla biber kullanmayacağım. Çünkü bir tane de sivri biber kullanıyor olacağım. Ve besin bakımından çok zengin olan lor peynirini kullanacağız. Lor peyniri protein bakımından en zengin peynirlerden birisi. Ben burada tuzsuz lor kullanıyorum. Çünkü bu salata hafif bir salata zaten. Daha doğrusu hafif bir pilav. O yüzden tercihe göre siz tuzlu da kullanabilirsiniz. Maydanozlarımızı da aldık. Yine ince ince böyle güzel güzel doğrayacağız. En sonunda da zaten bunların hepsini karıştırma işlemini yapıyor olacağız. Domatesimizi aldık. Domatesimizi ikiye böldük. Baş kısımlarını aldım.

Doğranacak bütün malzemelerimizi doğradık. Ve içerisine şu an tuzsuz lorumuzu da ekleyeceğiz. Çok sağlıklı ve çok güzel bir salata oldu bu. Hemen birazcık karıştıracağım. Ve biraz önce de belirttiğim gibi Ege bölgesinin olmazsa olmazı zeytinyağını koyacağız. Zeytinyağı. Hemen zeytinyağımı ekledim. Bol zeytinyağı koydum. Çok severiz zeytinyağını. Birazcık tuz atacağım. Artık tuz atmanın vakti geldi. Tuzumuzu da attık. Eğer lor peyniriniz birazcık tuzluysa tuz atmanıza da gerek yok. Benim lorum tuzsuz. O yüzden birazcık tuzumuzu da attık. Evet, çok güzel ve çok lezzetli oldu. Hemen bunu kabıma aktarayım. Çingene pilavımız hazır. Aynı zamanda reçelli İngiliz tostumuz da

Hazır. Hemen kısaca bugün neler yaptığımızı anlatayım size. Öncelikle ekmeklerimizi arasına jambonumuzu, cheddarımızı koyup dış tarafını yumurtalı ekmek gibi yapıp tavada bunları kızarttık ve üzerine de reçelimizi koyduk. Diğer taraftan da doğranması gereken domates, sivri biber, Charleston biber gibi malzemeleri doğradık. Maydanozumuzu doğradık. Lor peyniriyle karıştırıp içerisine birazcık zeytinyağı koyduk ve çingene pilavımız da hazır oldu. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde yapıp afiyetle yersiniz. Eğer yapıp afiyetle yerseniz lütfen bana Instagram'dan yazın. Instagram'dan Türev Uludağ olarak aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem, Katsa ve ötesi, Mavi İmtihan, Çeşme ve Navarin, Motorda Bağımsızlık Yolu, Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine.

0: Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
5: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
6: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Bu var ya bu.
8: Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
7: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları.

0: Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Emir Halit Hazretlerinin elçileri Şeyh Hasan ve maiyeti huzurlarınızda sultanım.
6: Sevmediğim bir erkeğe varmaktansa ölmeyi tercih ederim.
7: Bu yaradan kimse kurtulamaz.
8: Üzerinden öldüğünü ispatlayacak bir delil al.
9: Babanın seni götüreceği yerde sevdiğine kavuşacaksın.
10: Emir Halit'le evlenmeye razı mısın?
6: Sultan babam münasip gördükten sonra bana söz düşmez.
11: Sizi satın almak için tam 200 altın saydım.
8: Hoş geldiniz. Kızına göz koyduğu için Şeyh Gaffar onun ölümüne ferman çıkardı.
12: Emir Hazretlerinin buyruğu. Sultan gelinimiz düğün gecesi için bir köleyi azat etmek isterler.
8: Daha düğün gecesi bana ihanet ettin. Bunu çöle atın. Açlıktan ölsün.
6: Korkma baba. At taşı. Sevdiğime kavuşacağım için mutluyum ben.
13: Bağışla kızım. Sana çok kötülük ettim.
0: Leyla ile Mecnun bugün 16.15'te TV4'te.

Değerli izleyenlerimiz, Rovers Train'de bu son günümüz. 2,5 gündür arkadaşlarla beraber, yani arkadaş olduk, onun için arkadaşlarla beraber diyorum. Çalışanı, müşterisi bir aylık güzel anlar geçirdik. İşte o anlarda bizim yanımızda olan bir isim. Burada her şeyi yapmasıyla dikkat çekti. Hani ayın elemanı seçerler ya, ben olsam bu trenin elemanı Peter'ı seçerdim. Çünkü servisten tut, kokteyl hazırlamaya kadar...

Değerli izleyenlerimiz, şu anda bizler turumuzun 3. ve son durağındayız. Bu durak arkamızda görmüş olduğunuz bu klasik Afrika evinden de anlayacağınız gibi bir çiftlik, Ardimor adını taşıyan bir çiftlik burası. Aynı zamanda ata binme imkanı var, bir padoğa sahip ve de tabii ki bizim buraya getiriliş amacımız olan seramikler. Burada seramik üretiliyor ve hani bizim Kapadokya'daki ürünlere benzer ürünler gelen misafirlere servis ediliyor. Biz de şimdi galeriye gideceğiz ve hem yapmış oldukları seramik çalışmaları görüntüleyeceğiz sizler için. Buradaki tarz nasıl anlayacağız, hem de bu güzel doğa ortamını birlikte yaşayacağız.

Değerli izleyenlerimiz, Ladysmith'ten yola çıktık. Yaklaşık yarım saatlik bir yolculuğun ardından işte arkamızda görmüş olduğunuz bu muhteşem alana ulaşmış bulunuyoruz. Burası Battlefield adı verdikleri alan. 1900'lü yılların başlarında burada İngilizlerle Hollanda asıllıların inanılmaz büyük bir savaşı yaşanmış. Arkamızda görmüş olduğunuz bu dağlarda ve bu topraklarda. Şu anda çok keyifli bir açıdayız. Aynı zamanda iki tane nehir ve bir tane de baraj gölü görebiliyorsunuz. Burası hakikaten inanılmaz güzel bir tabiat cenneti. Ama tabii o yıllarda, bundan yaklaşık olarak 120 yıl evvel burada yaşanan savaş herkesi çok çok etkilemiş ve Güney Afrikalılar bu savaşı unutmamışlar. Şu anda bulunduğumuz yerde de bu savaşın anısına ve bu savaşta ölenlerin anısına çeşitli anıt mezarlar yer almakta. Ve bunu hikayeleştiriyorlar ve gelen misafirlere anlatıyorlar. Biz de onlarla beraber, bu misafirlerle beraber bu anıları biraz dinleyelim istiyoruz.

Robusrail'de artık son günümüz. 2,5 günlük bir yolculuk sonlara yaklaşıyoruz. Aslında 600 kilometrelik bir yol Pretoria'dan Durban. Ama biz dura dura çeşitli turlara katıla katıla devam ettiğimiz için, tabii bu trende de yaptığımız için biraz uzuyor ama çok keyifli. Bugün son bir durağımız daha olacak. O duraktan sonra da Durban'a varacağız. Bu arada Bozkır'dan çıktık. Tamamen ormanlara, kırlara, yeşilliğe doğru yol alıyoruz. Hava da biraz soğudu gerçi. Ama güzel ve keyifli yemyeşil manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.

0: Emir Halit Hazretlerinin elçileri Şeyh Hasan ve maiyeti huzurlarınızda sultanım.
1: Sevmediğim bir erkeğe varmaktansa ölmeyi tercih ederim.
2: Bu yaradan kimse kurtulamaz.
3: Üzerinden öldüğünü ispatlayacak bir delil al.
4: Babanın seni götüreceği yerde sevdiğine kavuşacaksın.
5: Emir Halit'le evlenmeye razı mısın?
1: Sultan babam münasip gördükten sonra bana söz düşmez.
6: Sizi satın almak için tam 200 altın saydım.
3: Hoş geldiniz. Kızına göz koyduğu için Şeyh Gaffar onun ölümüne ferman çıkardı.
7: Emir Hazretlerinin buyruğu. Sultan gelinimiz düğün gecesi için bir köleyi azat etmek isterler.
3: Daha düğün gecesi bana ihanet ettin. Bunu çöle atın. Açlıktan ölsün.
1: Korkma baba. At taşı. Sevdiğime kavuşacağım için mutluyum ben.
8: Bağışla kızım. Sana çok kötülük ettim.
9: Leyla ile Mecnun bugün 16.15'te TV4'te.
10: Otel harika.
11: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
10: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Algoritma Niyaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Bu var ya,
3: blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine.

0: modern teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White.

0: geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Bu var ya,
2: yok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos

0: Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
4: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
3: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
4: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
3: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
5: Otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Bu var ya bu.
10: Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
14: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
15: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
13: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
18: Ne kadar emanet tutuyor.
19: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
18: Tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
20: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya?
18: Nasıl yakışıyor mu bana?
19: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
21: Ulan ne yapıyorsun?
19: Hava atacağız bu sırada.
18: Eyvah, yakalandım.
3: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
17: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
22: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
0: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
23: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: hafta içi her gün olduğu gibi yine yeni bir yarışmayla karşınızdayız. Ve 4 yarışmacımız bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: 28 yaşındayım. Evliyim. Yüzme antrenörüyüm. Ancak yaklaşık 3 aydır ev hanımıyım. Burada olduğum için mutluyum. Herkese başarılar diliyorum.
0: Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz de başarılar diliyoruz. Ulaş, bugün kolye değişmiş.
2: Evet, bugün yeni bir kolye edindim. Program için özel.
0: Takılara karşı ilgim var, öyle görünüyor.
2: Seviyorum.
0: Sadece kolye değil. Mehmet Bey.
3: Merhabalar tekrardan.
0: Üst üste 3 kez final ama hala 5000 lirayı kazanamayan bir finalistimiz.
3: Maalesef her gün 1000 alıyorum. Bakalım bugün finale çıkmak istiyorum tekrar ama.
0: Kasada 3000 lira var.
3: Evet.
0: Ve bugün yine beraberiz. Sevgi Hanım, bugün daha iyi hissediyor muyuz? Dün biraz sanki...
4: Çok heyecanlıydım.
0: Değil mi?
4: Bugün daha iyiyim, evet, alıştım biraz.
0: Alıştıysanız o zaman sorun yok.
4: İnşallah.
0: Peki, başarılar diliyorum. Hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etap var. Birinci etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap dikkat etabı. Bu kez puan değeri 2000. Ve son etabımız akıl oyunu etabı. Puan değeri de 3000. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. Ve 5000 lira para ödülümüz için finalde en fazla puan alan yarışmacımızla yarışacağız burada. 20 saniye süreniz var. Bana sorunuz var mı?
3: Hayır.
0: O zaman cevap soruda başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Her zamanki gibi bilgi etabıyla başlıyoruz. Ve işte ilk sorumuzun konu başlığı geliyor.

Süper kahramanlar, konu başlığımız. Bakalım kimlermiş bunlar? İlk çizgi romanlarda süper kahraman olarak karşımıza çıktı. Çizgi romanlardan beyaz perdeye uyarlanan ve pek çok kez filmi çekilen bir süper kahraman oldu. Gizli kimliği milyarder sanayici ve hayırsever olan Bruce Wayne'dir. Henüz çocukken ailesinin öldürülmesine şahit olan Wayne, çeşitli alanlarda kendini eğittikten sonra suça karşı savaşa başlar. Çıktığı bu yolda uşağı ama aynı zamanda da sağ kolu olan Alfred onun en güvendiği kişidir. Diğer süper kahramanlar gibi süper güçleri yoktur. Zekası ve dedektiflik yeteneğini bilim, teknoloji ve kişisel servetiyle destekleyerek savaşını sürdürür. Süper kahraman Joker, Penguin, Catwoman gibi birçok kötünün korkulu rüyasıdır. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre çizgi romanlardan beyaz perdeye uyarlanan süper kahramanın adı nedir? Süreniz başladı.

0: 2022'de yeni filmi geliyormuş. Özlemiştik diyelim. Ve bakalım bu kahramanımızı kimler biliyor? Buyurun lütfen cevaplar. Ulaş Bey.
1: Batman.
0: Ebru Hanım.
2: Batman.
0: Mehmet Bey.
1: Batman.
3: Ve... Batman yazacaktım. Spider-Man'e çevirdim resmi. Çok utanıyorum. Son anda vazgeçtim neden?
0: Neden vazgeçtiniz?
3: Bilmiyorum yani bir an ona yöneldi. Aslında.
0: Ama Spider-Man'in süper güçleri var.
3: Doğrudur.
0: Şöyle yapıyor buradan diye. Değil mi? Peki ilk sorumuzun doğru cevabını görüyoruz.
3: Ay Allah.
0: Batman olacaktı. Doğru cevap. Ay. Hatırlıyorum da o dönemler ne popülerdi, böyle Batman tişörtleri falan vardı. Herkesin üzerinde hep Batman tişörtleri, onunla ilgili takılar vardı değil mi? Sevgi Hanım, daha birinci sorudayız.
3: Ay evet ya, ve Batman yazacaktım. İnanır mısınız? B'yi S'ye çevirmeye
0: Yeniden başlayalım mı yarışmaya?
3: Bence de öyle yapabiliriz ya. Olabilir
0: ben
3: bence.
0: Ben yeniden sorayım, hiç sormamış gibi olalım.
3: Evet evet, siz Batman yazın olabilir. En fazla 5 dakikamıza mal olur.
0: Ama önümüzde... Daha çok soru var evet. Sevgi Hanım.
3: Evet.
0: İkinci sorumuzla devam edelim o halde.
3: Tamam.

Bayılıyorum hayvanlar alemiyle ilgili olduğunda sorularımız. Aslan, kaplan gibi büyük kedilerin içinde en küçük cüsseli olanıdır. Dişiler erkeklerden %20-40 kadar daha büyük olabilirler. Büyük kedilerin içinde ağaca en iyi tırmanabilen türdür. Post rengi ve tüy uzunluğu yaşam alanına göre değişmekle beraber parlak sarımsı kahverengiden koyu sarımsı pas rengine kadar farklılıklar gösterebilirler. Üstünde siyah benekler bulunur. Pars olarak da bilinir. Etçildir ancak beslenmeleri tüm kedi türlerinde en çeşitli olanıdır. Batı, Orta, Güney ve Doğu Afrika'nın yanı sıra Güneydoğu, Asya'da dahil olmak üzere Sahra altı Afrika'nın otaklarında ve çöllerinde yaşarlar. Sorumuz gelsin. Büyük kedilerin içinde en küçük cüsseli olan tür hangisidir? Süreniz başladı.

0: İddialara göre en son Türkiye'de de Tunceli'de ve Şırnak'ta görüldüğü belirtiliyor. Anadolu Farsı olarak geçiyor aslında. Buyurun cevaplarınız lütfen. Ulaş Bey.
1: Ben aslında siz en küçüğü deyince aklıma çita geldi ama sonra benekli deyince leopara çevirdim.
0: Ebru Hanım.
2: Ha, ağaçta yaşıyor dediniz diye aklımda kal. Sincaba döndüm ama bilemiyorum.
1: Kedi güllerden.
2: Yani kuyruğu var, benziyor.
0: Sincapları sever misiniz?
2: Severim ama en son Muş'ta falan görüldü deyince çok uzak bir ihtimal olarak geldi bana.
0: Tunceli'de, Şırnak'ta.
2: Evet.
0: Aşırı... Anadolu Parsı sincap olabilir mi?
2: Benim için öyle.
0: Sincap kedigillerden mi? Mehmet Bey.
1: Ben de arada kaldım aslında. Leopar'la Vaşak arasında kaldım. Vaşak yazmayı tercih ettim.
0: Hadi sizinki yine idare eder de sincap nedir ya? Evet. Sevgi Hanım.
3: Ben de benekle deyince leopar olduğunu düşündüm.
0: Benekler bir hem şey Ulaş Bey için hem de Sevgi Hanım için en önemli şifre olmuş demek ki. İnşallah. Beneklerle ilgili aslında en önemli nokta nedir biliyor musunuz? Mesela insanlar birbirlerine benzer. Ama insanlarda bütün dünya üzerindeki bütün insanlarda farklı olan bir şey vardır. Biliyor musunuz ne olduğunu?
4: Parmak.
0: Parmak izi.
1: Benekler de.
0: Burada da evet. Bütün benekler hepsi birbirinden farklıdır. Hiçbirinin birbiriyle bir benzerliği söz konusu değildir. Onları da ayırt etmesi bu anlamda önemlidir. Çok.

0: Ama nedir peki? Leopar mıdır? Başak mıdır? Yoksa efendim?
1: Sincap.
0: Sincap mıdır? Buyurun görelim cevabı. Leopar olacaktı tabii ki. Kaplan, aslan, jaguar ve sonrasında da leopar geliyor.
1: Başak daha küçük değil mi boyut olarak? Ben Başak... o yüzden kafam karıştı.
2: Ama benim
1: de en küçük deyince başak aklıma geldi.
0: Kaplanlar da kedigillerin içerisinde cüssi olarak da en büyüğüdür. Böyle bir yanlışlık da var bak. O kadar bilgilerin ardında gözlükleri de düşürdük.
2: Dayanamadın.
0: Peki o zaman üçüncü sorumuzla devam ediyoruz yarışmamıza.
3: Kendine iyi bak. Kızımıza lazımsın sen.
4: Yakalayın, gebertin!
5: Eğer onların kılına zarar gelirse ben, ömründe bir karıncayı bile incitmemiş olan ben, Yaşar Usta, hiç düşünmeden çeker vururum seni.
6: İstiyorum, veriyor musun? Cevap ver, veriyor musun? Peki öyle olsun.
0: Türk sinemasında bir yolculuğa çıkıyoruz şimdi. 1989 yapımı film Türk sinemasının efsanelerinden biridir. Absürt komedi türündeki bu film Ertem Eğilmez'in son filmidir. Eğilmez filmi hasta yatağındayken odasına gelen görüntüleri izleyip ekibini yönlendirerek çekmiştir. Başrollerini Müjdar ve Şener Şen'in paylaştığı filmde Uğur Yücel ve Münir Özkul gibi çok önemli oyuncular da yer almaktadır. Türk filmlerinin klişeleriyle dalga geçen film büyük ilgi uyandırmıştır. Sorumuz gelsin. Müjdar ve Şener Şen'in başrollerini paylaştığı ünlü Ertem Eğilmez filminin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Müzikler Aysel Gürel ve Atilla Özdemiroğlu. Sadece filmin hikayesi, oyunculuktaki ustalığı değil, müzikleriyle de herkesin aslında hafızasında yer alan filmlerden birisidir. Peki, cevaplarınızı göreyim lütfen. Ulaş Bey?
1: Hatırlayamıyorum öyle bir filmi.
0: Hatırlayamıyorsunuz. Oraya baktınız uzun süre. Dedim ki oralara birileri bir şeyler falan mı yazdı acaba diye. Baktınız.
1: Evet. Ya bir setle anlaşayım mı dedim falan oraya. Önceden şey yapmıştık.
0: Siz sinema televizyon okuyordunuz değil mi?
1: Evet, doğru.
0: Ama bu filme uzak kaldınız.
1: Doğru, evet.
0: Ki aynı şekilde Ebru Hanım'ı da görüyorum.
2: Evet, maalesef.
1: Öyle mi?
2: Öyle.
0: Cevap yok.
2: Yok.
0: Siz bana soruyorsunuz herhalde. Soru işareti koyduğunuza
2: aynen
0: göre. Mehmet Bey.
3: Arabesk. Çok güzel filmdir.
0: Sevgi Hanım.
4: Ben de arabesk dedim.
0: İki tane arabesk var. O zaman doğru cevabı görüyoruz. Doğru cevap arabesk olacaktı. Mehmet Bey ve Sevgi Hanım böylelikle puanları paylaştılar.
2: Metallica hayranıyım zaten. Eskilerden. Bu şekilde.
0: Hiç konsere gittiniz mi?
2: Metallica'nın gitmedim de Yüz Yüzeyken Konuşuruz'a gittim.
0: Ulaş.
1: Yüz Yüzeyken Konuşuruz dinlemiyorum. Metallica tabii.
2: Evet, her... O rock kalmıyor zaten.
1: Rock sever insanın bir noktada dinlemiş olduğu bir grup.
0: Peki. Yarışmamıza yeni sorumuzla devam ediyoruz.

İlk etabın son sorusu geliyor şimdi. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Güneş ışınlarının ekvatora dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği andır. İlkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki kez tekrarlanır. Bu tarihler 21 Mart ve 23 Eylül'dür. 23 Eylül'de Kuzey Yarımküre'de yaz biter, sonbahar başlar. 21 Mart'ta Kuzey Yarımküre'de ilkbahar başlar, Güney Yarımküre sonbahara girer. Sorumuz gelsin. Gece ile gündüzün eşit olması durumuna ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Ulaş Bey.
1: Ekinox dedim.
0: Ebru Hanım.
2: Ben biliyordum ama aklıma gelmedi. Sonra Barış Manço'dan Dönence'yi yazdım.
0: Çok güzel şarkıdır ama biliyor
2: evet,
0: musunuz?
2: Evet, o geldi aklıma onu düşünürken.
0: Efsane şarkılardan birisidir. Ama sorumuzla alakası var
2: yok,
0: mıdır?
2: Yok.
0: Onu birazdan göreceğiz. Mehmet Bey.
1: Ekinox diyorum ben de.
0: Ekinox diyorsunuz Sevgi Hanım.
3: Ben de Ekinox diyorum.
0: 3 Ekinox, 1 de Dönence. Bakalım ilk etabı nasıl bitiriyoruz? İşte cevap geliyor. Ekinox olacaktı doğru cevap ve böylelikle 3 yarışmacımıza puanları verdik. Puan durumu nedir? Birinci sırada kim var biliyor musunuz?
1: İşte onunla.
0: Kim var Sevgi Hanım?
3: Bence Mehmet Bey.
0: Mehmet Bey var diyorsunuz. Ulaş Bey?
1: Sevgi Hanım. Sevgi Hanım mı?
3: Aha yok canım.
1: Evet.
0: Sevgi Hanım.
3: Ben mi?
1: Evet.
3: Ben çok sevindim. Çok mutlu oldum.
0: Yarışmaya nasıl başlamıştınız hatırlıyorsunuz değil mi?
3: Çok kötü başlamıştım ama maşallah diyelim.
0: Şu anda 1350 puanla birinci sıradasınız.
3: Süper. Çok güzel.
0: Mehmet Bey ve Ulaş Bey 1200 puanınız bulunmakta. Ve Ebru Hanım bugün aramıza katıldınız.
2: Evet.
0: İyi bir başlangıç olmadı ama önünüzde daha 8 soru var. Hayatla. 350 puanınız bulunuyor.
2: Nazarlık diyelim.
0: Heyecan diyelim.
2: Heyecan diyelim
0: evet.
2: Aynen.
0: Peki ikinci etaba geçiyoruz o halde. Cevap soruda, cevap soruda. Artık yeni etabımız dikkat etabı ve her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

Bitki çayları konu başlığımız. Bakalım neler var içinde. Papatya çayı sinirleri yatıştırıcı ve sakinleştirici etkisiyle doğal antidepresan olarak adlandırılıyor. Nane çayı yatıştırıcı etkisiyle mide yanması, mide bulantısı gibi durumlarda olumlu etki yarattığı düşünülen bitkilerden. Kuşburnunun antioksidan yapısıyla enfeksiyonlara karşı bedeni koruduğu söyleniyor. Ada çayının yapraklarında bulunan doğal antibiyotik sayesinde bağışıklığı kuvvetlendirdiğine inanılıyor. Melisa çayı yatıştırıcı içeriğiyle düşük ve orta depresyon tedavisine iyi geldiği kanısı yaygın ama yan etkilerini de unutmamak gerekiyor. Beyaz çay yaşlanma, kırışıklık gibi durumların önüne geçerek sıkı ve pürüzsüz cilt oluşumunu destekliyor. Sorumuz gelsin. Enfeksiyonlara karşı bedeni koruduğuna inanılan bitki çayı hangisidir? Süremiz başladı.

0: türlü türlü bitkiler, türlü türlü çaylar. Ama tabii ki biz bir reçete vermiyoruz. Onu da söylemiş olalım. Her şeyin başı sağlık ve sağlık deyince de hekimlere güvenmemiz gerekiyor. Bu bir yarışma sorusu ve iddialardan oluşan bitki çaylarının neleri iyi geldiği yönünde bazı detayları aktardık. Cevaplarınızı görelim lütfen. Ulaş Bey.
1: Ada çayı yazdım ama olmadığını düşünüyorum.
0: Olmadığını düşünüyorsunuz. Ebru Hanım.
2: Ben ada yazdım ama nane de olabilir gibi geliyor.
3: Nane mide rahatsız.
0: Mehmet Bey.
1: Ada çayı diye düşünüyorum ben de.
0: Siz de ada çayı diyorsunuz ve
3: Sevgi Hanım. Ben de ada çayı diye hatırlıyorum.
0: Dört tane aynı cevabı görüyoruz. Acaba ben de sizin gibi ada çayı dedim mi? Görelim cevabı. Cevap soruda. Kuşburnunun antioksidan yapısıyla enfeksiyonlara karşı bedeni koruduğu söyleniyor. Cevap soruda. Doğru cevap kuşburnu olacaktı. Antioksidan

0: Sidan ve antibiyotiği karıştırdınız.
1: Evet, ben antibiyotikle karıştırdım.
0: Evet.
1: Enfeksiyon için.
0: Ve okurken de oranın sizin kafanızı karıştıracağını düşünüyordum. Yanılmadım.
2: Tebrikler.
0: Bu kez ben kazandım. Hiçbirinize puan veremiyoruz. Altıncı sorumuzla devam ediyoruz ama.

Uzaya doğru çıkıyoruz şimdi. Bazı terimler var çünkü. Asteroidler, yörüngeleri çoğunlukla Mars ile Jüpiter arasında kalan gök cisimleridir. Beyaz cüce enerjisini tüketip patlama aşamasına gelen yıldızların dış katmanlarını püskürtmesi sonrası kalan küçük parçalarına verilen addır. Kahverengi cüce ne yıldız ne de gezegen kategorisine konabilen gök cisimleridir. Nebula, yıldızlar arasında gaz ve tozdan oluşan buluttur. Süpernova, enerjisi biten büyük yıldızların şiddetle patlaması durumuna verilen addır. Afel, dünyanın güneşe en uzak olduğu gündeki konumu. Kara delik, çekim alanı çok güçlü olan kozmik cisimlerdir. Sorumuz gelsin. Yıldızlar arasında gaz ve tozdan oluşan bulutlara ne ad verilir? Süremiz başladı.

0: gaz ve toz diyoruz ama böyle kulağa çok basitmiş gibi geliyor. Sıcaklığı 15 bin derece civarı. Peki cevaplarınızı görelim lütfen. Ulaş Bey.
1: Nebula.
0: Ebru Hanım.
2: Beyaz cüce.
0: Mehmet Bey.
1: Nebula.
0: Ve Sevgi Hanım.
3: Nebula.
0: Bu uzay terimlerini daha önce duymuş muydunuz?
1: Bazılarını, süpernova. Afel'i duymamıştım ben.
0: Afel. Hangi tarih olduğunu biliyor musun? En uzak olduğu tarih.
1: 21 Haziran mı?
0: Dünyanın güneşin en uzak olduğu gün.
1: Yok, Aralık'ta mıydı, Ocak'ta mıydı? Ocak'ta. 22 Aralık mıydı ya? Hatırlamıyorum.
4: 13 Ocak.
0: En uzak olduğu 150 milyon kilometre.
3: 21 Aralık.
0: 4 Temmuz. 4 Temmuz. Şaşırtıcı değil mi?
3: Evet. Hiç öyle düşünmedik.
0: 3 Nebula ve bir de Beyaz Cüce. Ebru Hanım yine farklı bir cevap verdiniz. Size çarpı 2 puan versek mi acaba? Yarışmaya yeni başlayabilmeniz açısından.
2: Bence de bir hoş geldin.
0: Puanı. Hoş geldin değil mi ben size şimdi? O zaman Ebru Hanım'a hep birlikte hoş geldin diyoruz. Ben ne demişim efendim? Cevap soruda. Nebula, yıldızlar arasında gaz ve tozdan oluşan buluttur. Cevap soruda.
1: Hoş geldin.
0: Ebru Hanım. Ben beyaz cüce sandım, o yüzden kusura bakmayın. Nebula'ymış doğru cevap.
2: Ben de size inanmıştım ama.
0: Evet, Mehmet Bey, Sevgi Hanım ve Ulaş Bey puanları aldılar. Ebru Hanım'a puan veremedik. Neler yaparsınız? Yarışmaya nasıl başvurdunuz mesela?
2: Biz eşimle bir akşam otururken televizyonda gördük. Televizyonda tabii cevaplaması daha kolay soruları. Daha iyi odaklanabiliyorsun. Heyecan olmuyor. Öyle sonra başvursam mı dedim. Eşim de başvur dedi. Öyle bir başvurdum, çağrıldım. Yani mutluyum şu an burada yarışmaktan. Ne kadar kötü bir performans sergilesem de.

Stephen King çok önemli bir yazarla devam ediyoruz. 7. sorumuz. Stephen King 21 Eylül 1947 yılında Amerika Portland'da dünyaya geldi. 60'tan fazla kitap yazdı. 1982 yılında başlayan, 2012 yılında sona eren Kara

Kule isimli serisi ile tanınmaktadır. 1963 yılında ilk hikayelerini yazmaya başlayan King daha 16 yaşındaydı. 1974 yılında Göz isimli ilk romanı yayımlandı. Daha sonra Medium ve arkasından Mahşer isimli kitaplarını yayımladı. Bazı hikayeleri yayımlanan dergilerde popüler olmaya başladı. Korku edebiyatının en sevilen ismi olan Stephen King, kitapları ve hikayeleri senaryolaştırılarak beyaz perdeye uyarlandı. Yazarın tüm kitapları neredeyse Türkçe'ye çevrilmiş olup ülkemizde de hayran kulüpleri vardır. Sorumuz gelsin. Stephen King'in 1974 yılında yayımladığı ilk romanının ismi nedir? Süreniz başladı.

0: şu ana kadar 350 milyondan fazla kitabının satıldığı belirtiliyor resmi rakamlara göre. Ve sadece kitap değil tabii ki, dizisi de oldu, evet, film de oldu özellikle. Cevaplarınız lütfen. Ulaş Bey.
1: Hatırlayamadım. Sis dedim.
0: Bu yüzden sis dediniz.
1: Bildiğim birkaç tane kitabından bir tanesi olduğu için.
0: Ebru Hanım.
2: Ben göz dedim. Açılışı yaptığımı umut ediyorum.
0: Bu kez cevap verirken biraz daha kendime güveniyorum diyorsunuz,
2: evet,
0: herhalde. Mehmet Bey.
3: Ben de göz diyorum ama emin değilim.
0: Özlemiştik yalnız bir şeyler, evet, çizmenizi.
3: Size güzel bir göz çizdim.
0: Güzel olmuş. Sevgi Hanım.
4: Ben hiç hatırlayamadım maalesef.
0: Siz yazmadım. De üzgün bir suratla karşımıza çıkıyorsunuz. Evet. O zaman iki göz var, bir sis var, bir de üzgün surat var. Cevabı görelim, ben ne demişim? Cevap soruda. 1963 yılında ilk hikayelerini yazmaya başlayan King daha 16 yaşındaydı. 1974 yılında Göz isimli ilk romanı yayımlandı. Cevap soruda. Göz demiştim ve Ebru Hanım hoş geldiniz bu kez. Biraz rötarlı oldu ama.
2: Evet, hoş bulduk.
0: Mehmet Bey ile puanları paylaştınız şu anda. Sevgi Hanım.
4: Üzgünüm.
0: Yine başa döndük herhalde.
4: Evet galiba ya.
0: Ama moral
4: nazar
0: bu kadar
4: değdi galiba.
0: Çabuk bozulmasın ya, hemen düşmeyin.
4: Tarihlere odaklandı.
3: Ben de.
4: Kaçırdım orayı yani. Hiç dikkat etmedim oraya açıkçası.
0: İkinci etabı bitiriyoruz artık. Şimdi son sorumuz gelecek. Yani 2000 puan değerindeki son sorumuz. İstanbul'da şöyle bir gezintiye çıkaracağım şimdi sizleri. Bir zamanlar çevresi kara ve denizden surlarla çevrili olduğu için İstanbul'a giriş ve çıkışlar yaklaşık 60 kapısından yapılıyordu. Yedi Kule sahil yolu üzerinde bulunan kapının adı Mermer Kule'ydi. Küçük Ayasofya Kilisesi'ne gidenlerin kullandığı kapının adı Sofya Kapısı'ydı. Osmanlı zamanında adı Kadırga Limanı Kapısı olarak değiştirildi. Sepetçiler Köşkü'nün yanında olduğu varsayılan kapının adı Hasırcılar. Bizansların Pempton Kapısı dedikleri Sulu Kule Kapısı adını mahallede şakalarla yapılan su kavgalarından alıyordu. Ahır Kapı'nın adını Topkapı Sarayı'nın ağırlarının bulunduğu noktada olmasından dolayı aldığı söylenir. Ancak kimi İstanbullulara göre de bu kapının adı ahir, yani son kelimesinden gelmektedir. Sorumuz gelsin. Sofya Kapısı'nın adı Osmanlı zamanında değiştirildikten sonra ne olmuştur? Süreniz başladı.

0: süremiz bitti ve 8. sorumuzun cevaplarını görelim lütfen. Ulaş Bey.
1: Kadırga dedim. Yanlış.
0: Yanlış mı?
1: Düşünüyorum. Hatırlayamadım ya.
0: Ebru Hanım.
2: Ben de kadırga dedim. Kasırga mı, kaburga mı, kadırga mı? Çok gittim geldim, kadırgaya karar verdim.
0: Ve Mehmet Bey?
3: Ama eksik yazmışlar. Kadırga limanı olmazsa. Liman da var. Diye hatırlıyorum.
0: Çok iddialı geldi yani. Sevgi
4: ben
0: Hanım.
4: Yine bambaşka. Ben asırcılar dedim. Asırcılar kapısı diye.
0: Siz de asırcılar dediniz.
4: Ben herhalde bambaşka yerlerdeyim.
0: Şimdi Sofya kapısının adı Osmanlı zamanında değiştirildikten sonra ne olmuştur diye sorduk. Ve öncesinde de tüm kapılarla ilgili sizlere detayları verdim. Cevabı görelim. Ondan sonra açıklamasını yapacağım. Önce cevaba gidelim. Ben ne demişim acaba tam olarak? Cevap soruda. Küçük Ayasofya Kilisesi'ne gidenlerin kullandığı kapının adı Sofya Kapısı'ydı. Osmanlı zamanında adı Kadırga Limanı Kapısı olarak değiştirildi. Cevap soruda.
4: Tebrikler.
0: Mehmet Bey tek başına alıyor puanları. İkinci etabı çarpı 2 ile tamamlıyor.
3: Evet, devam ediyorum seriye. Önce finaldeyim inşallah.
0: Yine finale doğru yolculuğa başladı. Sevgi Hanım'ı geçmeyi başardı. Sevgi Hanım şu anda 2050 puanla ikinci sıradasınız. Keşke lider olduğunuzda yarışmayı bitirseydim.
4: Bence de keşke.
0: Orada
4: bu kadar
0: düşmezdim aslında,
4: en azından.
0: Değil mi?
4: Aynen. Direkt bence finale. Bence de. Direkt gidebilirdik. Arkadaşlar da yorulmamış olurdu. Siz de yorulmazdınız.
0: Ulaş Bey, 1900 puandasınız şu anda 3. sırada.
1: Evet.
0: Ebru Hanım 1350 puanla ilk iki etabı iyi geçemedik.
2: Evet.
0: Ama artık yeni bir etap bekliyor sizleri. Yeni etap demek 4 soru demek. Akıl oyunu etabı başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Akıl oyunu etabı demek artık her bir sorunun değeri 3000 puan demek. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

Dokuzuncu sorumuzda devam ediyoruz. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük dehalarından Albert Einstein. 1879 doğumlu Yahudi Alman fizikçinin okula başlamadan önce konuşma bozukluğu vardı. 5 yaşlarında hasta olduğu bir dönemde babasının verdiği pusula bilim merakını uyandırdı. Okula başladığında sürekli öğretmenlerle sorunlar yaşıyordu. Lise ve üniversite eğitimini İsviçre'de tamamladı. Bir üniversitede iş bulamadığı için patent ofisinde çalışmaya başladı. Bu sırada 26 yaşındayken ileride olay yaratacak 4 makale yayınladı. Uzay anlayışında devrim yarattı. 1921'de Nobel Fizik Ödülünü aldı. 1933'te Nazi Partisi'nin iktidarı yükselmesi nedeniyle Almanya'yı terk etti. Amerika'ya yerleşti ve 1955'te vefat edene kadar da burada yaşadı. Sorumuz gelsin. Albert Einstein Nobel Fizik Ödülünü kazandığında kaç yaşındaydı? Süreniz başladı.

0: son 5 saniye. Son dokunuşu da Ulaş Bey yaptığına göre cevaplar hazır. Buyurun lütfen. Ulaş Bey.
1: Ben direkt ilk başta doğum tarihini duymadım ve oradan dolayı hatırlamıyorum.
0: Peki ödülü aldığı tarihi hatırlıyor musunuz?
1: 20... Onu da şu an siz sorunca unuttum.
0: Peki Ebru Hanım?
2: Ben 41 dedim. 1930'da aldı diye dedim ama şimdi 20'lerde bir şey dedi. Yanlış da olabilir o yüzden.
0: Kafanız karıştı o yüzden. Evet. Mehmet Bey?
3: 42 yaşındayken olmuş.
0: 1921'de ödül, 1879 doğum tarihi olarak yazdınız herhalde. Sevgi Hanım?
4: Ben tarihleri çok hatırlayamadım bu sefer. Bir 30 diye, çünkü 26 yaşında zannediyorum ilk eseriydi. 30 dedim. Yani çok zaten yanlış.
0: Dokuzuncu sorumuz, yarışmanın gidişatı açısından çok çok...

0: önemli bir hale geldi. Çünkü tüm cevaplar farklı. Bu ne demek?
1: Mehmet Bey,
0: bunun ne demek olduğunu doğru cevabı gördüğümüzde daha iyi anlayacağız. Bu Mehmet Bey'in tek başına 6000 puanı hanesine yazdırması evet demek. Ya. 12.900 oldu Mehmet Bey.
1: Tebrikler.
0: Onu da belirteyim. Daha garantilemediniz. 10. sorumuza gidiyoruz şimdi. İşte konu başlığımız.

Hazır kış mevsimindeyken dünyanın en soğuk yerlerine bir gidelim bakalım. Kutup bölgeleri dünyanın en soğuk coğrafyaları olsa da kıtaların iç kısımları da denize olan uzaklıkları nedeniyle benzer biçimde sert iklim koşullarına sahiptir. Antarktika dünyanın en soğuk bölgesi. Kıtada bulunan Vostok, eksi 90 derecelik sıcaklığıyla dünyanın en soğuk yeri olarak biliniyor. Rusya'nın kuzeyindeki Omiyakon kasabasında kış ayında ölçülen en soğuk hava eksi 72 derece. Dünyanın en büyük adası olan Grönland'da bulunan Kuzey Buzu 2341 metre yükseklikte. Bölgede hava sıcaklığı eksi 66 dereceye kadar iniyor. Kanada'nın Yukon eyaletindeki Snake'de ölçülen en düşük sıcaklık eksi 63 derece. Alaska'da ölçülen en düşük hava sıcaklığı eksi 62 derece. Amerika'nın kuzeybatısında bulunan Rogers Pass'taki hava sıcaklığı ortalama eksi 57 derece. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Antarktika'daki Vostok bölgesi Kanada Snake'den kaç derece daha soğuktur? Süreniz başladı.

0: 1983'te -89.2 olarak Vostok'ta en düşük, yani bir başka deyişle en soğuk derece olarak tespit edilmiş. -89.2. Ve 2010 tarihinde ise uydu yardımıyla -93.2 olarak bir rekor. Vostok yine olağanüstü bir şekilde bir soğukluk söz konusu. Yaşamak mümkün değil tabii ki. Cevaplarınızı görelim lütfen. Ulaş Bey.
1: -90 ve -57 olarak hatırladım. 33 dedim.
0: 33 dediniz. Ebru Hanım.
2: Ben 27 dedim.
0: Mehmet Bey.
3: Ben 28 diye hatırladım.
0: -90 ve
3: -62
0: olarak gördüm. Ve Sevgi Hanım.
4: Ben de 90 ve 70 diye aklımda kaldı. O yüzden 20 dedim.
0: 4 tane yine farklı cevap görüyorum bu kez. Yani 4 farklı cevap demek bir kişinin 6000 puanı hanesine yazdırma ihtimali demek. Hazır mıyız?
3: İnşallah. Ebru Hanım almış olabilir bence.
2: Ben değilim hazır.
3: Ebru Hanım almış bence. Bence
0: de. Ebru Hanım size bir hoş geldin demiştik biz değil mi?
3: Bence ikinci hoş geldin gerçekten.
2: Yani.
0: Ama gerçekten yanlış bir anons yapmıştım
2: evet,
0: ben.
2: Evet tam olmadı. İçimde kalma.
4: Doğrusunu yapalım.
0: İşte cevap geliyor. Cevap 27 derece olacaktı ve Ebru Hanım'a bir alkışlayalım mı?
3: Arada
0: hoş
3: kaldım.
0: Geldiniz Ebru Hanım.
2: Hoş bulduk.
0: Türkiye'de peki en soğuk yer neresidir hiç biliyor musunuz?
3: Hani dağ olarak mı bölge olarak mı dağlarda?
0: Yani ölçülen en düşük hava sıcaklığı.
4: Erzurum falan.
3: Sarıkamış falan olabilir mi?
4: Kars.
3: Erciyes. Doğa.
0: Van, Çaldıran.
3: Çaldıran olabilir.
0: -46.4.
3: Çok
0: bu zamana kadar Türkiye'deki ölçülen en düşük hava sıcaklığı. Ama 1990'larda böyle bir derece ortaya çıkmış, onu da belirtmiş olalım.

0: Allah yardımcıları olsun.
1: Heyecan geldi yalnız.
2: Evet.
1: Yani Ebru Hanım'ın tek başına bilmesi bir anda yarışmanın seyrini değiştirebilir mi? Onu hep birlikte göreceğiz. 11. sorumuza gidiyoruz şimdi.

Hesap makinesi konu başlığımız. Hesap makinesinin tarihçesi araştırıldığında milattan önce 560 yılında Pisagor'un çarpım tablosunu keşfiyle insanlara büyük katkısı olduğu görülüyor. İlk hesap makinesi Wilhelm Schickard 1625 yıllarında mekanik olarak icat ettiği söylense de fiziki olarak yapılmamış, sadece düşüncede kalıp resmi kayıtlara geçmediği için icat olarak kabul edilmedi. Mekanik hesap makinesinin mucidi Fransız matematikçi ve filozof Blaise Pascal 1642 yılında tek bir işlem yapabilen cihaz icat etti. İlk mekanik hesap makinesi olarak tanınan cihaz çeşitli tekerlek bilgelerin yardımıyla sadece toplama ve çıkarma işlemlerini yapabiliyordu. Uzun süre sonra 1671 yılında Gottfried Wilhelm Leibniz 4 işlemi de yapabilen bir mekanik aygıt geliştirdi. Sınırlı sayıda işlem yapabilen hesap makinesi çeşitlerinden sonra 1820 yılında Thomas de Colmar tarafından ticari alanda kullanılan ilk hesap makinesinin patenti alındı. Sorumuz gelsin. İlk mekanik hesap makinesi günümüzden kaç yıl önce icat edilmiştir? Süreniz başladı.

0: 11. sorumuz günün en zor sorularından birisi diyebilir miyiz?
1: Evet.
2: Biraz zordu. Evet.
0: Hakkını verdi değil mi? Yeri itibariyle evet. 11. soru finale az kaldı çünkü. Cevaplarınızı görelim. Ulaş Bey.
2: 376.
0: Ebru Hanım.
3: 360. Bir yazdım da yanlış çıkardım.
0: Çıkarmayı mı yanlış yaptınız?
3: Evet.
0: Neyden neyi çıkarmanız gerekiyordu?
3: 2021'den 1640'ı doğru mu çıkardım şu an?
0: 1640 mı tarih?
3: Evet.
0: Hatırladığınız
3: evet.
0: tarihi.
3: 1640 diye hatırladım icat edilmesine.
2: 45 diye hatırladım.
0: Mehmet Bey?
2: Ben de 376 diyorum.
0: Ulaş Bey'le aynı.
2: Evet.
0: Sizinki 1645 olmuş.
2: Evet.
0: Ve Sevgi Hanım?
4: Ben 379 buldum. 42 diye son anda çevirdim. Sanki 1625, 1642 gibi aklımda kaldı ve 379'u buldum ama. Bu arada tarihleri de doğru okuduğumu bilmiyorum ama. 379.
0: Peki. 3 tane farklı cevap görüyorum şu anda. 2 tane 376, 1 379 ve 1 de 361 var. Doğru cevabı görelim. ...379 doğru cevap ve Sevgi Hanım doğru cevabı biliyor. Tebrik ediyoruz Sevgi
4: Teşekkür
0: Hanım.
4: Teşekkür ederim.
0: Çok şaşırdınız herhalde.
4: Ya şaşırdım evet çünkü yani yanlış yapsaydım da çok kızardım. Önce 45 yapmıştım, 42'ye çevirdim, iyi ki de çevirmişim. Çıkarma yaparken de çok zorlandım bu arada heyecandan. Böyle birkaç kere baktım doğru mu diye doğru yapmışım çok şükür.
0: 1642 idi Pascal tarafından değil mi icat edilmesi?
4: Evet. 1625'i doğru hatırlıyor muyum?
0: 1600...
4: İlk şey olarak bulunanı ama icat olarak kabul edilmedi.
0: Olarak hatırlıyorsunuz ama icat yerine geçmemiş evet. olan ondan bahsetmiştim. Final öncesi son sorumuz gelecek şimdi. Her şeyi belirleyecek olan sorumuz. Müzik deyince, unutulmaz şarkılar deyince, müthiş sözler deyince Aysel Gürel akla gelir hep. Aysel Gürel 7 Şubat 1929'da dünyaya geldi. 1986'da. Değer mi? 1988'de Sarışınım gibi birçok şarkıya söz yazarlığı yaptı. 1954'te bizim de çok iyi tanıdığımız ünlü oyuncu Müjde Arı dünyaya getirdi. Kıskanır rengini baharda yeşiller, sevda büyüsü gibisin, sen Firuze.

Suze sözlerini güzelliği dillere destan kızı Müjdar için yazdığı belirtilir. Sezen Aksu 1982 tarihinde Firuze şarkısının yer aldığı şarkıyla aynı ismi taşıyan albümünü çıkarttı. Aysel Gürel tedavi gördü hastanede 17 Şubat 2008 tarihinde hayatını kaybetti. Türk pop müziğinde hit olmuş şarkıların bestecisi olarak bilinen Aysel Gürel'in evinde 20 binin üzerinde bestelenmemiş şarkı sözü vardır. Vefatından sonra boş kalan evi kiraya verildi ve evi Tarkan'ın bir arkadaşı kiraladı. Eve yerleşen Tarkan'ın arkadaşı kalorifer peteğine sıkışmış bir rulo kağıt buldu. O kağıtta Aysel Gürel'in el yazısıyla yazmış olduğu bir söz vardı ve kağıdı Tarkan'a verdi. Binlerce sözün içinde evde kalan o söz bestelenerek Tarkan'ın 2010 yılında yayınladığı albümüne Sevdanın Son Vuruşu ismiyle girmiş oldu. Sorumuz gelsin. Aysel Gürel vefat ettiğinde kızı Müjdar kaç yaşındaydı? Süreniz başladı.

0: Son anda bir çırpıda cevaplar yazıldı. Ne oldu Sevgi Hanım?
1: Yine yanlış yaptım bence.
0: Yine mi yanlış yaptınız?
1: Evet, yanlış yaptım.
0: Daha durun, cevabı bile görmedik zaten.
1: O kadar olamaz.
0: O kadar. Peki, olmamalı. Final öncesi son sorumuz. Her şeyi belirleyecek olan sorumuzun cevapları lütfen. Buyurun. Ulaş Bey.
2: 58 bulmuşum. 2017, 2017'de öldüğünü varsayıyordum. Doğruysa.
0: Ebru Hanım?
3: Ben 54 dedim. 2008'de öldü diye kaldı aklımda.
0: Mehmet Bey?
4: Ben de 54 diyorum.
0: Siz de 2008 ve 1954 tarihlerini yazmışsınız.
1: Ben Müjde Ar'ın doğum tarihini galiba yanlış hatırladım. 34 ama mümkün değil.
0: Siz ne yazdınız?
1: Ölüm tarihini 2008 hatırlıyorum. Doğum tarihini 74 hatırlıyorum Müjde Ar'ın. O yüzden 74. Yanlış. 64.
0: Peki.
4: 54.
0: Şimdi 54 54 var. 1.34 var.
1: Bu yanlış.
0: Bir de 58 var. Doğru cevaba gidiyoruz o halde. Doğru cevap 54 olacaktı. Hadi ve günün finalisti yine Mehmet Bey, Mehmet kardeş, alkışlıyoruz kendisini. 14.400 puanla bugünü de birinci sırada bitirdiniz. Tebrik ediyorum.
4: Çok teşekkür ederim. Tebrikler. Dördüncü finalim üst üste.
0: Ve bu da bir rekor.
4: Evet, mutluyum, o yüzden teşekkür ederim.
0: Serhat Bey vardı yarışmacımız. 10 gün boyunca bizimle birlikteydi. Tüm rekorları almıştı. Ve şu anda en fazla üst üste finale çıkan yarışmacımız sizsiniz. 4 gün boyunca hep finalde siz varsınız.
4: Evet.
0: Ama para ödülü konusunda biraz Serhat Bey'e yaklaşmanız için, onu geçmek için çok daha fazla yarışmanız lazım.
4: Evet.
0: Ebru Hanım, 8.850 puanınız var. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Size bu kitabımızı hediye olarak takdim edeceğiz. Ve finale gidiyoruz. Finale Sevda'nın son vuruşuyla gideceğiz. Aysel Gürel, rahmetli almış olalım buradan değerli söz yazarını. 3 finalde cevap vermedi. Bin bin bin, kasada 3.000 var. Acaba dakikalar sonra nihayet kazanırsa ben de rahatlayacağım.
4: Evet.
0: O kadar çok istiyorum ki 5.000 lirayı vermeyi. Mehmet Bey'den belki de daha fazla mutlu olacağım. Vermek istiyorum bu kez.
4: Alacağım inşallah. Daha dikkatli dinleyeceğim bugün.
0: Haydi finale gidiyoruz o halde.
5: Suç işleyip elime düşen benden acıma, hoşgörü beklemesin.
6: Senin acımana, hoşgörüne ihtiyacımız yok bizim komiserim. Bugün misafirimsiniz.
7: Karnımda oynuyor, tekmeler atıyor.
6: Yaman olacak benim oğlum. Eninde sonunda seni kıstıracağım.
8: Kadının kocası sen misin?
6: Bir şey mi oldu?
8: Polisler evi kuşatmış, geçemezsin.
7: Bir oğlun oldu.
6: Adını Deniz koy.
7: Deniz'in hediyesi. Bu da...

0: benimki.
1: Bu dosya burada kapanmalı müdür bey. Boşuna uğraşıyorsunuz. Bu iş sizin gücünüzü aşar. Seni bebekliğinden tanıyan, seni çok seven bir aile dostu. Poyraz. Poyraz Murat.
2: Baban arabada seni bekliyor.
0: Bu babamın arabası değil.
2: Size 12 saat...

0: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Masmavi sular, keyifli bir yaz günü. Aniden görülen çaresiz çırpınışlar. Ve sudan çıkarılan hareketsiz bir

0: beden. Boğulma durumunda önce bilinç ve solunum değerlendirilir. Bilinç kapalı, solunum varsa kişi derlenme pozisyonuna getirilir. Sıcak tutmak için üzeri örtülür. Gözlemlenmeye devam edilir. Bilinç kapalı, solunum yoksa kişi sırt üstü yatırılır. 112 aranır. Temel yaşam desteğine başlanır. Kişi uyanana ya da profesyonel yardım ulaşana kadar devam edilir. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
4: Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildini hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır top.

0: Sucukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
6: Dört arkadaşımızla birlikte...
5: ...deydi ya.
7: Ay dilimin ucunda.
6: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
6: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
10: Botanik.
9: Abacus.
11: Kasa.
12: Marul.
5: Kumbara.
6: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara!
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
14: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
15: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
16: Gel.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Hayatının kıymetini bilenler.
2: Biziz.
3: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki.

0: Tam güç hijyen.
1: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması Cevap Soru'da final heyecanıyla devam ediyor. Bugün yine karşımda Mehmet Kardaş ve üst üste dördüncü kez finalde. Neler hissediyorsun?
1: Yani birincisi çok mutluyum. Yani yine çok zorlu bir yarış oldu. Son etapta özellikle atağa geçti Zevki Hanım ve Ebru Hanım.
0: Üstünüzde bir baskı hissettiniz değil mi?
1: Evet, bir an çıkamayacağım sandım ama neyse ki sonunda şey yaptım. Ama Ulaş Bey'e gitmesine üzüldüm gerçekten de. Ulaş Bey'le iyi anlaşıyorduk. Üzüldüm onun için.
0: Bizim yarışmamızda rehavete hiç yer yok.
1: Evet.
0: Tek başınıza arka arkaya doğru bildiğiniz zaman bile diğer yarışmacıların her an size yetişme ihtimali var. Onun riskini de bugün çok net bir şekilde gördük aslında.
1: Aynen.
0: Uzak ara yine 20 binleri geçecekmiş gibi göründünüz ama o iki soru her şeyi değiştirebilirdi.
1: Aynen.
0: Bugün acaba 5000 lirayı kazanabilecek misiniz?
1: Ben de öyle umuyorum. Yani 3 gün artık 3000 aldım. Bugün 5000 almak istiyorum.
0: Konu başlığımız bu kez neden gelsin? Dün yemek oldu.
1: Evet.
0: Yani hani yemekleri de seviyorsunuz.
1: Severim.
0: Sizin yöreninde birbirinden güzel yemekleri vardır. Muhtemelen bilir diye düşünüyordum ama olmadı.
1: Aslında çok zor değildi ama heyecanımı yenildim herhalde. Bugün coğrafya hakkında gelirse olabilir. Şehirler hakkında falan.
0: İstanbul'a ne zaman geldiniz?
1: İstanbul'a 6-7 ay oldu geleli.
0: 6-7 ay?
1: Evet. Daha önce Batman'daydım, acilde
0: çalışıyordum. Batman'da görev yapıyordunuz. Evet. Batman da çok güzel bir yerdir.
1: Evet, oradaki acil arkadaşlarıma selamlar
0: ederim. Diyarbakır'da kaç yıl yaşadınız?
1: Diyarbakır'da da liseyi tamamladım orada. Üniversiteyi tekrar İstanbul'da okumuştum. İstanbul mezunuyum.
0: İstanbul'a geldiniz, burada bitirdiniz. Sonra görev için Batman'a gittiniz.
1: Yok, önce Ağrı'ya gitmiştim. 2 yıl Ağrı'da çalıştım.
0: 2 yıl Ağrı'da?
1: Evet. 2 yılım orada geçti. Sonra bir ara verdim, Almanya'ya gittim. Bir 6-7 ay. Almanya'dan sonra tekrar döndüm Batman'a.
0: Mehmet Bey şu anda aile hekimi.
1: Evet.
0: Ama hedefi?
1: Plastik cerrah olmak istiyorum, bakalım.
0: O ilgi nereden geldi?
1: Yani eskiden beri ilgim var plastik cerrahıyla, stajlarda falan da. Hoşuma gidiyor, estetik kısmı özellikle. Bir de son dönemde biliyorsunuz revaçta biraz estetik.
0: Evet.
1: Bu yüzden olmak istiyorum.
0: Umarım o hayalinizi gerçekleştirirsiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Yarışmanın da size bu anlamda bir katkısı olursa ne mutlu bize tabii ki.
1: Çok sağ olun.
0: Peki. Bu güzel sohbetin ardından gidelim mi artık finale?
1: Hazırım.
0: O zaman konu başlığımız geliyor.

0: Bugünlerde büyük bir salgınla mücadele ediyoruz 2 senedir. Bir an önce bitmesi temennisiyle şöyle biraz tarihteki büyük salgınlarla ilgili detaylar aktaracağım Mehmet Bey.
1: Buyurun.
0: Tarihin bilinen en büyük salgını 541-542 yıllarında Bizans İmparatorluğu'nda ortaya çıktı. Justinian veba salgınında nüfusun yaklaşık %40'ı hayatını kaybetti. Yine 1346-1350 yılları arasında ortaya çıkan kara veba Avrupa'yı yerle bir etti. Ölü sayısı tam hesaplanamasa da 25 ila 50 milyon kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor. 1899-1920

23 yılları arası etkili olan 6. kolera salgını ilk Hindistan'da ortaya çıktı. Daha sonra Orta Doğu, Rusya ve Kuzey Afrika'ya yayılıp 1,5 milyon kişinin ölümüne yol açtı. 1918-1920 yılları arasında ortaya çıkan İspanyol gribi 20 milyon kişinin canını aldı. Bu rakam o zamanki dünya nüfusunun yaklaşık %5'ine denk geliyordu. 1957'de ortaya çıkan Asya gribi sadece bir yılda 2 milyon kişinin hayatına mal oldu. Final sorumuz geliyor. 6. kolera salgını kaç yıl etkili olmuştur? Süreniz başladı.

0: tam kapatıyordunuz.
1: Tekrar bir çıkarmayı kontrol ettim, çıkarma işlemini.
0: Acaba doğru mu yaptım diye.
1: Yanlış çıkardım sandım bir anda.
0: 1999'dan 1993'ü çıkartıp 7 cevabını bulmuş gibi olmayayım diye.
1: Evet.
0: Sağlamasını yapmak önemlidir aslında. Bazen göz öyle alışıyor ki aslında hep doğru gördüğünüz zannediyorsunuz. Oysa yanlıştır. Siz farkında değilsinizdir ama yanınızda bir arkadaşınıza gösterdiğinizde anında görebilir. Çoğu ilk kez bakıyordur o.
1: Aynen.
0: Peki Mehmet Bey, zor muydu final sorusu?
1: Zor değildi aslında ama çok fazla salgın vardı. Emin değilim cevabımdan bu arada.
0: Kaç tane salgından bahsettiğimi hatırlıyor musunuz?
1: 6 ya da 7 tane.
0: 6 ile 7 arasında bir var.
1: Evet.
0: 6 mı 7 mi?
1: 7.
0: Peki, 5000 lirayı tüm samimiyetimle söylüyorum.
1: Vermek istiyorsunuz.
0: Birazdan size vermek istiyorum. Çünkü bu kadar hani üst üste finale çıkıp bu kadar başarılı bir performansın ardından artık bu 5000 lirayı daha önceden de hak ettiniz, şimdi daha fazlasıyla hak ediyorsunuz.
1: Teşekkür ederim.
0: O zaman
1: cevap verme hakkımı kullanmak istiyorum.
0: Verme hakkını kullanmak istiyorum dedi. Evet. Cevabı daha görmedim ama bunun için de alkışlıyorum.
1: Umarım doğrudur.
0: Çünkü cevap vermek demek bir risk almak demektir. Doğru olursa 5000, yanlış olursa Ulaş Bey'le beraber size de...
1: Elveda diyoruz.
0: Herhalde şunu yapmadınız değil mi? Ulaş Bey gitti, bu zamana kadar çok iyi yarışıyorduk, o gitti. Ben de burada kalmam kardeşim, ben de gidiyorum.
1: Çok üzüldüm Ulaş'a gerçekten, onu da gitmek istiyorum.
0: Peki, Mehmet Bey cevap verme hakkımı kullanıyorum dedi. Finalde ilk kez böyle bir heyecanı yaşıyor. Çünkü ilk kez cevap veriyor Mehmet Bey. Buyurun cevabı görelim.
1: Emin olmamakla beraber umarım doğrudur. Dört dedim ben.
0: Dört dediniz. Tarihler?
1: 1346 ve 1350.
0: 1346 ve 1350. Biz böyle birbirimize bakarak yarışma gider herhalde. Dört cevabını verdiniz. Bakalım. 1346 ve 1350 tarihleri acaba doğru mu? Ve ortaya çıkan sonuç 5000 lirayı kazandıracak mı? Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: 4'ten geri sayımı alalım mu halde? Madem 4 yazdınız.
1: 4, 3, 2, 1, 0.
0: Ya. 24 olacaktı maalesef Mehmet Bey ve... Çok ama çok üzüldüm.
1: Sorun değil, yarışmak eğlenceliydi gayet burada.
0: Ya 5000'i fazlasıyla hak etmiştiniz.
1: Evet.
0: Alsaydınız çok güzel olurdu. Ama sağlık olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: İyi ki geldiniz. İyi ki bizimle beraber yarıştınız. Bu zamana kadarki en başarılı yarışmacımız Serhat Bey de yine geçen cuma cevap verme hakkını kullanıp bir ilki yaşamıştı. İlk defa o cevap yanlış çıktı ve kendisine veda etmiştik. Yine sizin gibi değerli bir yarışmacımıza cevap yanlış çıktığı için veda ediyoruz. Bir risk aldınız. Bu riskin karşılığında da size hep hatırlayacağız.
1: Çok teşekkür ederim. Her şey çok güzeldi. Çok sağ olun.
0: Başarılar diliyoruz. Hayalinizi gerçekleştirmeniz temennisiyle size ve ailenize de selam ve saygılarımızı iletin lütfen.
1: Çok sağ olun.
0: Değerli izleyiciler, yarın iki yeni yarışmacımız olacak.

Türkiye'nin ayçiçeği bahçesi. Doğal güzellikleri, tarihi yerleri ve tertemiz sahilleri. Burası Marmara bölgesinin en güzel şehirlerinden biri olan Tekirdağ. Trakya bölgesi sırasıyla Pers, Makedonya, Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetine girmiş ve Tekirdağ ilk dönemlerde Rhodestus, Rodosto ve Rodosçuk ismiyle anılmış. 18. yüzyıla kadar bu isimle anılan Rodosçuk, sonradan Bizans tekfurları dolayısıyla verildiği öne sürülen Tekfurdağ ismiyle anılmaya başlanmış. Cumhuriyetten sonra 1927 yılında il olarak Tekirdağ adını almıştır. Bereketli toprakları ve Anadolu'yla Balkanlar arasındaki konumu dolayısıyla tarih içinde muhtelif kültürlerin ve kavimlerin egemenliği altında kalmış olan Tekirdağ yaklaşık 6000 yıllık bir geçmişe sahip. Trakya'ya adını veren Orta Asya menşeli Trak Türkleri uzun müddet bu toprakları ellerinde bulundurmuşlar. Türkiye'nin tamamı Avrupa kıtasında bulunan üç ilinden biri olan Tekirdağ, Marmara Denizi'nin kuzeybatısında az engebeli, zengin alüvyonlarla kaplı topraklar üzerinde bulunmakta. Tekirdağ, doğal güzellikleri, tarihi yerleri ve tertemiz sahilleriyle seyahatseverlerin gözdesi konumunda. Yemyeşil Trakya gerçekten bir doğa cenneti. Istıranca'ya tırmanan Kırklareli rotasındaki ormanlar, Tekirdağ-Hoşköy arasındaki deniz ve çam ormanları, Gelibolu yönündeki bağlarda yaprakların yeşilden kırmızıya, kırmızıdan turuncuya dönüşüyle Tekirdağ, uzaklarda tepelere kurulmuş bir köy resmi gibi. Evliya Çelebi, deniz kıyısında büyük bir liman olup, Mısır'ın, bütün Karadeniz sahillerinin ve Akdeniz'in iskelesidir dediğine göre Tekirdağ bugün olduğu gibi 17. yüzyılda da deniz ticaretinin önemli bir merkeziymiş. O dönem dünyada deniz ulaşımının bütün canlılığıyla sürdüğü ve limanları esas alan ticaretin ekonomide büyük ağırlık taşıdığı yıllara rastlıyor. Evliya Çelebi, Tekirdağ'da gördüğü ticari canlılıktan bir hayli etkilenmiş olmalı ki, gözünü limandan ayırıp şehre baktığı zaman da coşkusundan pek bir şey kaybetmiyor ve şehir için şu cümleyi kuruyor. Şehrin zemini Bahri Rum'un kenarında, safi bağ bahçe ve gülistanlı bayırlar eteğinde, güneyden kuzeye uzunlamasına deniz kenarında kurulmuş ve günden güne mamur olmada bir iskele şehridir.

Hem Marmara hem de Ege Denizi'ne kıyısı bulunan Türkiye'nin turizm konusunda en gelişmiş şehirlerinden biri. Burası şifalı

sularıyla ünlü kent Balıkesir. Balıkesir adını günümüzde ikiye ayrılan eski merkez ilçesinden almakta. İlin eski adı Karasi olup 1926 yılında Balıkesir olmuş. Balıkesir kelimesinin kökenine dair çeşitli rivayetler mevcut. Roma İmparatoru Balıkesir çevresinde sahip olduğu bir bölgede avcılık yaptığı için Adrian Utere lakabını almış. Ardından yine burada bir şato yaptırmış. Bu şatonun adı Paleo Castro olarak bilinmekte. Balıkesir adının da bu kelimeden geldiği düşünülüyor. Paleo Castro'nun anlamı ise eski hisar. Bazı kaynaklar Balıkesir kelimesinin balak hisar veya balık hisar kelimelerinden geldiğini de söylemekte. Balıkesir, Ege ve Marmara Denizi kıyılarındaki mavi bayraklı plajları, Kaz Dağları'nın tertemiz havası ve doğal güzellikleriyle ünlü tabiat parklarıyla herkes için farklı hazineler gizliyor. Antik dönemlerden beri kullanılan şifalı kaplıcalarıyla günümüzde de önemli bir sağlık turizmi merkezi olan Balıkesir, binlerce yıllık uzun tarihlere sahip antik kentleriyle ise tarih ve kültür turlarının değişmez adresleri arasında. Balıkesir genelindeki pek çok höyük, mağara ve düz yerleşim yerlerinde yapılan araştırmalarda bu topraklara M.Ö. 8000 ila 3000 yılları arasında yerleşildiği ortaya çıkmış. Her dönem ziyaretçilerini etkisi altına almayı başaran bir şehir olan Balıkesir, şairlere de ilham kaynağı olmuştur. İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy da bu güzel kenti dizelerine şöyle aktarmıştır. Hani gök kubbenin altında görülmüş mü eşin? Dağların bağ, hele vadilerin altın deresi. Ey benim her taşı bir mabedi iman yurdum, seni er geç bana mutlak verecek mabudum. Balıkesir, jeostratejik konumu, coğrafi özellikleri, yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin yanı sıra kültürel mirasıyla da önemli bir yerleşim bölgesi. Asırlar boyu çeşitli topluluk, inanç ve kültürlere ev sahipliği yapan şehir, tarihi, mimari, iktisadi, kültür sanat ve edebiyat gibi özellikleriyle de öne çıkmakta. Bu zenginlikler pek çok medeniyet unsurunun ortaya çıkmasına ve gelişimine zemin hazırlamış. Balıkesir, antik çağdan günümüze kadar Roma, Bizans, Karasi, Osmanlı Devleti, Cumhuriyet dönemi ve özellikle de milli mücadelede üstlendiği öncü rolle her zaman önemli bir şehir olmuştur. Önemli tarihi ve doğal yapıların bulunduğu şehirde pek çok kültürel yapı mevcut. Büyük bir bölümünün ağaçlarla kaplı olduğu kentte sessiz ve sakin bir yaşam bulunmaktadır. Kilometrelerce uzunluğunda sahil şeridine sahip olan Balıkesir, temiz deniziyle de ön plana çıkmaktadır.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Osmanlı'nın son yıllarıyla Cumhuriyet'in ilk yıllarına şahitlik etmiş muhteşem bir yapıyı gezeceğiz. Dolmabahçe Sarayı. Tabii her zaman olduğu gibi sarayı da yine rivayetler, efsaneler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Dolmabahçe Sarayı bir saraydan daha fazlasıdır. Çünkü burası hem Osmanlı İmparatorluğu'na hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarına şahitlik etmiştir. 19. yüzyılın ortalarında Abdülmecit tarafından inşa edilir ve o günden sonra 6 padişah ve son halife Abdülmecit Efendi'nin mekanı olur. Sonraki dönemde ise Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur ve Atatürk'ün de çalıştığı ve aynı zamanda İstanbul'a geldiğinde kaldığı bir yer olarak karşımıza çıkar. Ama en önemlisi ise Atatürk yine Dolmabahçe Sarayı'nda aramızdan ayrılmıştır. Biz de gezimizde saraya daha ilk adım atar atmaz bahçede karşımıza çıkan anıtsal saat kulesiyle başlayacağız. Daha sonra saraya gireceğiz. Bahçesini gezdikten sonra da içeride koridorlar boyunca pek çok hikaye bizlere eşlik edecek.

Dolmabahçe Sarayı'nın bahçesine girer girmez ilk olarak karşınıza anıtsal saat kulesi çıkıyor. Ancak işin ilginç yanı, her ne kadar Dolmabahçe Sarayı'nın mimarisiyle çok benzese de saat kulesi Dolmabahçe Sarayı'ndan 50 yıl sonra inşa edilmiş. Tabii ki bugün baktığımızda süslemeleriyle, bezemeleriyle o dönemin ruhunu bize anlatıyor. Ve hala çalışan saatleri, barometresi, termometresiyle insanlara hizmet etmeye devam ediyor. Ancak bu saat kulesinin hikayesi biraz ilginç ve biraz da hüzünlüdür. 1875 yılındayız. Abdülaziz'in tahta çıkışının 14. yılı. İşte bu vesileyle Abdülhamit kendi adına bir cami yaptırmak ister. Ve bunun için de Dolmabahçe Sarayı'nın hemen arkasında bugün devasa bir otelin yükseldiği yamaçta bir cami planı yaptırır. Ve bunun için de pek çok taş, hemen arkadaki Taşlık denen semtten çıkarılan taşlar getirilir, oraya yığılır. İnşaat için her şey hazırdır. Ancak umulmadık bir şey olur. 1876 yılında Abdülaziz zamansız bu dünyadan ayrılır. Ve bu nedenle de cami inşaatı durur. Ve yıllarca taşlar orada bekledikten sonra 1890 yılına geldiğimizde 2. Abdülhamit o taşlarla işte bu saat kulesini inşa ettirir. İşte kulenin ortaya çıkmasına vesile olan taşlar Abdülaziz'in adına yapılacak olan Aziziye Camisi'ne aittir.

Dolmabahçe Sarayı'nın bulunduğu alan aslında bir zamanlar geniş bir koydu. Ve İstanbul fethedilirken de işte burası Fatih Sultan Mehmet'in gemilerini yanaştırdığı ve karaya çıkarıp karadan yürüttüğü yer olarak biliniyor. Hala bugün hemen Dolmabahçe Sarayı'nın yanındaki caddenin adı Kadırgalar Caddesi'dir. Rivayet odur ki Fatih Sultan Mehmet oradan önce Taksim'e, oradan da gemileri Kasımpaşa'ya indirmiş ve fethi böyle sağlamıştır. Ama sonraki dönemlerde 1622 yılına geldiğimizde bu koy doldurulur. Evliya Çelebi bunu şöyle anlatır. Burası eskiden servili bir bağ iken Osman'ın döneminde buraya mavnalarla toprak ve taş taşındı ve burası dolduruldu. Ve işte doldurulduktan sonra ilk ahşap sahil saraylar inşa edilmeye başlanıyor. Ta ki 19. yüzyılın ortasına kadar Beşiktaş'tan Kabataş'a kadar uzanan sahil boyunca pek çok sahil sarayı inşa edilmiş. 19. yüzyılın ortalarında artık kâgir, taş, Abdülmecit'in yaptırdığı Dolmabahçe Sarayı ortaya çıkıyor. Ve işte burasının Evliya Çelebi'nin anlattığı gibi taşla toprakla doldurulmasından ötürü bugün saraya biz Dolmabahçe adını veriyoruz.

Dolmabahçe Sarayı 19. yüzyılda yapıldığı için bir batı tarzı saray olarak karşımıza çıkar. Daha önceki Topkapı Sarayı gibi 400-500 yıla yayılan ve parça parça oluşan mimariden çok bir kere de 5-6 yılda inşa edilmiştir. Ve hal böyle olunca da tek bir blok halinde içinde selamlık yani yönetim merkezi ve padişahın ailesinin olduğu harem bölümüyle bir bütünlük içindedir. Ve aynı şekilde bina gibi bahçe de batı tarzı düzenlenmiştir. Söylence odur ki Alman bahçıvanlar çalıştığı için böyledir. Ama tam da böyle olmadığını kişisel olarak ben düşünüyorum. Çünkü batı tarzı bir saray yapıp da bahçesini farklı yapmak düşünülemezdi. Doğal olarak bahçesi de batı tarzı inşa edilmiş ve bahçeye girdiğinizde binanın denizle olan ilişkisi, bahçedeki havuzlar ve çok çeşitli ağaçların yanında bir de arkamda gördüğünüz gibi mermer aslan heykelleri dikkat çekiyor. Bunlardan iki tane var. Biri deniz tarafında saltanat kapısının önünde, bir de kara tarafındaki saltanat kapısının önünde. Ama bu heykellerin bir özelliği var. Abdülaziz yurt dışına çıkan, savaş dışında bir nedenle yurt dışına çıkan ilk padişahtır. Ve Paris'teki uluslararası bir sergiye katılmak için yurt dışına gider. Ve o sergide bir heykeltıraşın, Fransız bir heykeltıraşın yaptığı birebir boyuttaki hayvan heykellerini görür. Zaten hayvanlara özel bir ilgisi vardır, çok sever ve sarayın bahçesinde zaten bununla ilgili bir kuş bahçesi vardır. Ama onun dışında özellikle aslan ve kaplan onunla özel ilgi alanıdır. Ve heykelleri görür görmez heykeltıraşa sipariş verir. 22 adet mermer ve bronz heykelin yanında 8 tane vazo ve 2 de frizdir. Bütün bu verilen siparişlerin toplamı. İşte bunlar Türkiye'ye gelir daha sonra ama geldiğinde Abdülaziz bu dünyadan ayrılmıştır. Ve doğal olarak çeşitli yerlere dağılır bunlar. Ve bazı parçalarını aslında biliyoruz. Mesela bir tanesi Kadıköy'de boğa heykeli olarak karşımıza çıkar. Ama burada iki tane mermer aslan heykeli vardır. Bunlardan hemen arkamda gördüğünüz timsah ile savaşan aslan, diğer tarafta ise yılanla savaşan aslandır. Zaten buraya geldiğinizde yakından bakarsanız yapan heykeltıraşın, Rollard adlı heykeltıraşın adını hemen altta görmeniz mümkün.

Artık Dolmabahçe Sarayı'nın salonlarına, odalarına girme vakti geldi. Genel olarak Dolmabahçe Sarayı 3 bölümden oluşuyor. Hemen arkamda gördüğünüz yönetim bölümü, yani selamlık. Diğer tarafta ise padişahın ailesinin yaşadığı ve kendisinin yaşadığı harem bölümü var. Ama ikisinin arasında da dünyanın en büyük salonlarından biri yer alıyor. Burası da bayramlaşma salonu. Sırasıyla hepsini gezeceğiz. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Burası yönetim binası. Yani padişah buradan ülkeyi yönetiyor. Diğer tarafta ise evi var. Ve her ikisi arasında her gün gidip geliyor. Yani padişahların evi de çalıştıkları yer de aynı bina içinde. Kısacası şunu söyleyebiliriz. Padişahlar evden çalışıyorlardı. Yani home office çalışıyorlardı. Biz de şimdi onların çalıştığı bölüme bir göz atalım.

ve ilk karşımıza çıkan salon Medhal Salonu. Buranın ne olduğundan bahsetmeden önce şunu söylemem gerekiyor. Bütün sarayda toplamda 285 oda, 44 salon, 6 tane hamam ve 60'ın üzerinde tuvalet var. Bütün bu rakamlar bile buradaki yapılar topluluğunun ya da detayların ne kadar çok olduğunu bize göstermesi açısından çok önemli. Ama öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Dolmabahçe Sarayı'nı Topkapı Sarayı'ndan ayıran çok önemli bir özellik vardır. Müzecilik anlamında. Topkapı Sarayı bir mimari açık hava müzesi gibidir. Yaklaşık 500 yıl boyunca yapılmış binalar orada iç içedir. Burada ise mobilya ve dekorasyon anlamında bir müze geziyor hissine kapılırsınız. Çünkü burada yine 19. yüzyıl öncesi ve sonrası ile ilgili pek çok obje salonlarda yerlerini almışlar. Şimdi gelelim Medhal Salonu'na. Burası devlet erkanının yani başka ülkelerin görevlilerinin, elçilerinin Osmanlı'nın gücüyle ilk karşılaştıkları yerdir. Çünkü herhangi bir ülkeden bir elçi geldiğinde işte bu salonda önce kabul edilir ve burada mabeyinci olsun, kalem müdürleri olsun ve diğer taraftan katipler tarafından karşılanır, bekletilir, kahve ikram edilir belki ve yukarıda üst katta çalışma odasında olan padişahın gel demesi beklenir. Ne zaman ki padişah hazır olduğunda gel der, buradan üst kata çıkar ve padişah ile görüşmeye başlar. O anlamda burası etkileyici bir salondur. Gerek giriş cephesi, gerek içerisi. Ama sarayın bir başka özelliğini daha ilk burada görürüz. O da sarayda neredeyse bütün salonlar bir simetri içinde yapılmıştır. Yani deniz tarafında nasıl mobilyalar varsa kara tarafında da neredeyse birebir aynı mobilyalar konmuştur. Yine bu salonun en önemli özelliklerinden biri dört köşesinde yer alan şöminelerdir. Önceleri hava gazı yokken ısıtma şömine ve çini sobalarla sağlanıyor. İşte buradaki şöminelerin en önemli özelliği ise üstündeki camlar. Pek çok kristal cam görüyorsunuz. Peki neden bu kadar çok? Sadece dekorasyon mu? Hayır. Bir sorun daha var biliyorsunuz burada. Elektrik yok ve aydınlatmayı sağlamanız lazım. İşte o sırada konan şamdanlar, mumlar o yansıma sayesinde yani o camların gücü sayesinde daha da fazla ışık etkisi yaratıyorlar. İşte sadece süsleme için değil, bir de böyle bir teknik mesele yüzünden bu kadar çok camla süslenmişler.

Dolmabahçe Sarayı'nın medhal salonunu geçtik ama onun devamı olan bir yerdeyiz. Burası da Katipler Salonu. O zamanın söyleşiyle Kurena Salonu. Tabii burada pek çok ayrı birim var. Bunlardan bir tanesi arkamda gördüğünüz toplantı salonu. Devam edersek dinlenme odaları, işte mescidi ve binek salonu olarak burası devam ediyor. Çok geniş bir alan. Çünkü çokça çalışan var. Ama buranın bizim tarihimizde bir başka önemli yanı var. O da Mustafa Kemal Atatürk 1934-36'da iki dil kurultayı için burada toplantılar yapıyor. Ayrıca yine Latin harflerinin belirlenmesi burada sağlanıyor. Ve sağlandıktan sonra o 29 harf ortaya çıktıktan sonra meclise sunuluyor ve böylece Arapçadan Latin harflerine geçilmiş oluyor. Tabii bu arada Atatürk'ün yaptığı ve yaptırdığı başka çalışmalar var. Bunların en başında da Türk dilinin sadeleştirilmesi, daha anlaşılır hale getirilmesi var. Onun için pek çok yabancı kelime içinden arındırılıyor ve yeni bir dil inşa edilmeye çalışılıyor. Tabi bu arada yabancı bilim adamları davet ediliyor. Onlar Türk dili üzerine çalışıyorlar ve ortaya Güneş Dil Teorisi diye bir teori çıkıyor. Ve sonuç bildirgesinde bir şey daha var. O da Türkçe dünyanın en eski dillerinden biridir deniyor. İşte bu anlamda da tarihimizin önemli bir aşamasının, özellikle de dilimizle ilgili önemli bir aşamasının önemli toplantıları burada yapılmış.

Saraydaki simetri sadece deniz ve kara tarafındaki mobilyalarla ilgili değil. Ayrıca harem ve selamlık bölümü de bir simetri içinde. Hemen hemen burada ne varsa diğer tarafta da bir eşi bulunuyor. İçinde bulunduğum binek salonu gibi. Burası bu yönetim bölümünün, selamlık bölümünün gidip

gelme yeri. Yani eğer kara tarafından kapıdan çıkarsanız bir faytona binip evinize gideceksiniz ya da buraya geleceksiniz. Arkamda gördüğünüz ise deniz tarafı, oradan çıkanlar ise bir tekneyle gidecekleri yere gidiyorlar. Hal böyle olunca da ata, faytona ya da bir tekneye binmek için kullanıldığı için buraya binek salın adı verilmiş. Ama selamlık bölümünden yıllarca sadece görevliler girip çıkmamış. Burası acı bir olaya da şahitlik etmiş. 30 Mayıs 1876. Abdülaziz tahta çıktıktan yaklaşık 15 yıl sonra şüpheli bir şekilde hem tahttan indirilir hem de bu dünyadan ayrılır. İşte o gün bir saray darbesi planlanmıştır ve o darbeyle birlikte Abdülaziz buradan alınır ve Topkapı Sarayı'na götürülür. Orada götürüldüğü yer çok ilginçtir. Amcası 3. Selim'in odasına konur. 3. Selim de sarayda öldürülen bir padişahtır ve aslında bu mesajı alması için yeterlidir. Ve orada bunalır, birkaç gün sonra oradan çıkarılmasını ister. Ailesiyle birliktedir. Ve nitekim oradan alırlar ve Feriye Sarayı'na götürürler. Ortaköy'deki Feriye'de 3 gün sonra bilekleri kesilmiş vaziyette ölü bulunur. Üstünde çok tartışılır. Kendi kendine intihar mı etmiştir, yoksa bir suikast midir? Hala tartışılan bir konudur. Ama her ne olursa olsun muhtemeldir ki buradan Topkapı Sarayı'na götürülürken ya buradan ya da harem bölümündeki binek salonundan çıkarılmış ve diğer saraya götürülmüştür.

Şu anda Dolmabahçe Sarayı'nın en süslü, en görkemli bölümlerinden birindeyim. Burası kristal merdivenler. Önemli bir özelliği şu, selamlık bölümünde bulunan yönetim bölümüyle hizmet bölümünü birbirine bağlıyor. Eğer yurt dışından gelen bir elçiyseniz sizi aşağıdan alıyorlar ve padişahla görüşmek üzere işte bu merdivenlerden çıkarıyorlar. Hal böyle olunca da gelen diğer devletin elçilerini en çok etkileyebildikleri alan burası. Çünkü gerek tavanıyla gerekse de kristal merdivenleriyle oldukça etkileyici bir mekan yaratılmış. Ve burada kesme kristalden yapılmış korkuluklar, abonoz ağacından trabzanlar var. Ve ortada da muhteşem bir avize sallanıyor. Tabii avizenin üstteki tavan bambaşka bir ışık ortaya çıkarıyor. Çünkü cam bir tavan var. Etrafı da yine altın yaldızlı süslemelerle bezenmiş. Ama burası ile ilgili ilginç bir rivayet vardır. O da şudur, karşılıklı iki hilal şeklindedir kristal merdivenler. Yani Türk bayrağındaki hilal olarak karşımızda durur. Ama bunun dışında Türk bayrağında olan bir şey daha vardır. O da yıldız. İşte yıldızın da ortadaki avize olduğu söylenir. Hal böyle olunca da karşılıklı iki hilal ve ortasında bir yıldız görürüz.

Şu anda Zulfeçeyn adı verilen salondayız. Zulfeçeyn kelimesi iki taraflı anlamına geliyor. Peki neye göre iki taraflı? Bu salonun bir tarafında selamlık, diğer tarafında ise harem bölümü var. Hal böyle olunca da iki tarafa baktığı için bu adla anılır olmuş. Ve burası oldum olası padişahların devlet erkanına ya da başka ülkelerin temsilcilerine ziyafet verdiği yer olarak da kullanılmış. Salonda çok enteresan ve sıra dışı bir takım mobilyalar ve eşyalar var. Onlardan bir tanesi bir şömine. İtalya'da Murano'da yapılmış camlardan oluşan bir şömine, yine Haliç tersanesinde ustaların yaptığı çok güzel bir döküm saat ve en önemlisi girişte iki tane ayı postu görüyoruz. İşte bunlar da Rus elçisinin padişahlara hediye ettiği postlar. Onun haricinde dünyanın çeşitli yerlerinden, özellikle Avrupa'dan toplanmış mobilyalar ve kristal avizeler karşımızda duruyor. Ama bu salonda çok önemli bir olay yaşanmış. 1927 yılından itibaren Mustafa Kemal Atatürk de burayı

bir ziyafet salonu olarak kullanmış. Yabancı ülke temsilcilerine burada yemek veriyormuş, davet veriyormuş. İşte 4 Eylül 1936 yılındayız. İngiltere Kralı 8. Edward Atatürk'ün davetlisi olarak gelmiş ve burada bir ziyafet var. Pek çok kişi katılmış. Bir taraftan da belki müzik çalıyor ve uşaklar, garsonlar servis yapıyorlar. İşte bu şahane atmosfer, bu sessizlik içinde o garsonlardan biri elindeki tabakları yere düşürür. Ve birdenbire o sessizlik bozulur, bütün başlar o tarafa yönelir. Atatürk hiç bozuntuya vermez. Edward'a döner ve şunu söyler. Görüyorsunuz Sayın Kral, bu memleketin vatandaşlarına her şeyi öğrettim ama uşaklığı öğretemedim der.

Dolmabahçe Sarayı'nda 6 hamam olduğunu söylemiştim. Ama içlerinde en süslüsü ve en özeli şu anda içinde bulunduğum hünkâr hamamı. Yani padişahın banyo yaptığı yer. Hemen yan tarafta dinlenme odası var ve o oda özellikle tavanlarıyla dikkat çekiyor. Orada muhtemelen bir süre dinleniyor, kahvesini içiyor, daha sonra da buraya banyoya geliyor. Ve burası sıcaklık ve soğukluk olarak iki bölümden oluşuyor. Ama burayı özel kılan sadece hünkâr hamamı olması değil. Özellikle baktığı manzara. İstanbul Boğazı'nın hemen kıyısında ve pencerelerinden baktığınızda şahane bir boğaz manzarası görüyorsunuz. Bir kere hayal etmek gerekiyor. Burada banyo yapıyorsunuz ve dünyanın en güzel su yollarından birine bakıyorsunuz. Diğer taraftan kullanılan mermer. Buna soğuk mermer deniyor, alabastre. Dokunduğunuzda zaten elinize bir soğukluk geliyor. Ve ayrıca ışık geçiren bir mermerdir. Arkadan bir ışık tutma şansınız olsaydı o ışığın geçtiğini görebilirdik. Yine tipik olarak Türk hamamlarında bulunan ve fil gözü denilen aydınlatma camları. Ama burada o bildiğimiz kubbelerin dışında bambaşka bir yorumla kullanılmış. Bunun sebebi çok doğal. Batılılaşma dönemindeyiz ve doğal olarak bütün mimari ve dekorasyon batı tarzı yeniden yorumlanarak işte burada servis edilmiş.

Şu anda Selamlık ile haremi birbirine bağlayan koridordayım. Tabii burası düz bir koridor değil, zikzak çize çize ilerliyor. Ve ilerlerken de koridor boyunca muhteşem tablolar bize eşlik ediyor. Burası padişahın eve ya da işe gidip gelmek için kullandığı koridor. Onun için bu resimlerle biraz daha renklendirilmiş. Biz de şimdi artık harem bölümüne, yani padişahın evine geçiyoruz.

Şu anda Dolmabahçe Sarayı'nın ve harem bölümünün en süslü, en görkemli salonlarından birindeyim. Burası Mavi Salon. Burası Valide Sultan'ın davetleri ve ziyafetleri için kullandığı bir yer. Zaten harem bölümünün asıl yöneticisi padişahın annesi Valide Sultan'dır. Bu her zaman böyle olmuştur. Bu da Osmanlı'da kadının gücünü göstermesi anlamında önemlidir. Burası ayrıca padişahın harem halkıyla bayramlaştığı salon olarak da kullanılmıştır. Tabii ki buradaki mobilyalar çok fazla ve dünyanın pek çok yerinden getirilmiş. Örneğin Murano'dan camlar, kristaller, Lyon'dan ipekliler, yine Paris'ten pek çok mobilya getirilmiş ve bütün Dolmabahçe Sarayı işte bu batıdan ithal edilen mobilyalarla süslenmiş ve döşenmiş. Tabii ki o dönemde bu işleri yapan biri var. O da 2. Mahmut'un kızı Atiye Sultan'la evli olan Fethi Paşa. Fethi Paşa işte bütün bu mal tedarikiyle ilgili uğraşan kişi. Bu nedenle kendisine Bezirgan Paşa adı verilmiş. Ve o dönemde

Osmanlı bu sarayın inşası için Galata'daki bankerlerden 330 milyon altın borç alıyor tahvil karşılığı. Ve bunun 220 milyonu işte buranın harcaması için gidiyor. Kalan 110 milyon ise geri ödemelerin faizi.

teklifler verilmiş. Ancak bir olay var ki o diplomatik krize sebep olacak nitelikte bir olay. Mavi Salon'da ya da haremin diğer bir başka yerinde mi yaşandı bilinmez ama bir olayın burada yaşandığı gayet iyi biliniyor. Kimileri bunun rivayet olduğunu söylüyor ama her ne olursa olsun söylenen şey şudur. Abdülaziz ve 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugène arasında bir aşk hikayesi anlatılır. Ne kadar doğrudur değildir bilmiyoruz ancak bu ayyuka çıkmıştır ve bu söylentilerden Abdülaziz'in annesi Pertevniyal Valide Sultan da haberdardır. Ve Abdülaziz Eugène'le birlikte buraya gelir. Onu karşısında görünce Pertevniyal Valide Sultan ona bir tokat atar ve ne işin var senin haremde diye bağırır. İşte bu diplomatik krize sebep olacak bir durumdur. Dediğim gibi bu doğru mudur değil midir bir rivayet midir çok bilmiyoruz. Ama o günlerden geriye kalan gerçek olan bir şey var. Türk mutfağının önemli yemeklerinden biri hünkâr beğendi. Hikayesi şöyle anlatılıyor. İmparatoriçe ile birlikte İstanbul'a gelen aşçısı yemek hazırlamaktadır. Ve o yemekte bir beşamel sos yapmıştır. Bunu gören Türk aşçılar hemen onun içine közlenmiş patlıcan katarlar ve üstüne de et koyarak bunu padişaha servis ederler. Padişah yiyince çok beğenir. Ve işte ortaya hünkâr beğendi, bu şekilde çıktı derler. Mavi Salon'un önemli detaylarından biri hemen arkamda. Burası yapıldığında aslında arkamda gördüğünüz asansör yoktu. Bu aşağıdaki binek salonuyla burayı bağlayan bir asansör olarak daha sonra eklendi. Ve o eklendiği dönem Atatürk'ün burada çalıştığı ve kaldığı dönemdir. Sebebi ise hemen Mavi Salon'un yanında Atatürk'ün vefat ettiği oda var. İşte o odasına gelip giderken hayatının son dönemlerinde iyice yorgun düşmüştür ve merdiven inip çıkmak zor gelmektedir. Bu nedenle de bu asansör eklenir ve bunun sayesinde Atatürk rahatlıkla bulunduğu daireye inip çıkabilmektedir. ...1927'den itibaren Atatürk İstanbul'a geldiği dönemlerde Dolmabahçe Sarayı'nda kalmış ve burada çalışmalarına devam etmiş. Ve işte 10 Kasım 1938 saat 9'u 5 geçeye kadar. O tarih ve o saat itibariyle aramızdan bu odada ayrılmış. Bu odanın önemli özelliklerinden biri baktığı manzara. Zaten Atatürk sarayın o süslü odaları yerine en sade odalarından birini kendine seçmiş. Ama tek bir kriteri olmuş muhtemelen, o da muhteşem İstanbul ve onun boğazının manzarası. Tabii bu odada bir takım ilginç detaylar var. Onlardan biri hemen masa üstünde duran ve saat 9'u 5 geçeyi gösteren saat. Onu çocukluk arkadaşı Nuri Jonker ona hediye etmiş. Ayrıca yatağın üstünde ipek atlas bir Türk bayrağı var. Bunu da Olgunlaşma Enstitüsü, oradaki çalışanlar, görevliler yapmışlar ve elleriyle Atatürk'e hediye etmişler. Onun haricinde arkamda gördüğünüz bir halı var. Bu halıyı ise Batı Trakya'da, İskeçe'de bir Türk kızı dokumuş, Venizelos'a vermiş. Kral Venizelos da Atatürk'ü ziyaret ettiği bir gün getirip Atatürk'e hediye etmiş. Onun haricinde Atatürk'ün yatağından baktığı şahane bir tablo var. O tablo dört mevsim tablosu. Onu da Moskova Büyükelçisi Zekai Apaydın ona hediye etmiş ve Atatürk'ün o tabloya bakıp son günlerinde sürekli böyle bir yerde olmayı istediğini eşine, dostuna söyledi, rivayet edilir.

Dolmabahçe Sarayı'nın üç parçadan meydana geldiğini söylemiştim. Selamlık, harem ve ikisinin ortasında bulunan muayyede yani kabul salonu. Bir adı da bayramlaşma salonu. İşte bu salon dünyanın en görkemli salonlarından biri. Saraylar içinde, dünya sarayları içinde bulunan. Yaklaşık 36 metre yüksek.

ve 25 metrelik bir kubbe çapı var. Baktığınızda bizim klasik Osmanlı cami mimarisini anımsatıyor aslında. Ama batılılaşma etkisiyle süslemeler daha batı tarzında. Özellikle tavandaki süslemeler cennet imgesini yaratmak ve dışa açılan bir takım pencereleri çağrıştırıyor. Taşıyıcı sütunlar ve en önemlisi yerdeki hereke halısı. Onun haricinde ısıtma için bunun altında bulunan 6 ocağın havası, sıcak havası buraya üfleniyor. Ama salonun tam ortasında 4,5 tonluk ve İngiltere'de yapılan 700 mum olan bir zamanlar daha sonra ampul olan devasa avize. İşte bu avize salonun tam ortasında bulunuyor ve onu taşıyabilmek için kubbenin altına çelik bir konstrüksiyon yerleştirilmiş. Bu şekilde taşınabiliyor bu 4,5 tonluk avize. Burası pek çok padişahın bayramlaşma töreninde kullanılmış. Topkapı Sarayı'ndaki 350 kiloluk altın taht buraya getiriliyor her bayram ve tam karşıya konuyor. Ve gelen ziyaretçiler padişahın önünden geçip el ete köptükten ve bahşişlerini aldıktan sonra devam ediyorlar. Bu şaşalı törenleri pek çok yabancı devlet elçisi de buradaki üstteki localarda oturup seyrediyorlar.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Neydi ya?
2: Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
4: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
5: Botanik.
3: Abacus.
4: Kasa.
2: Marul.
4: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te. Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
7: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
13: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Emir Halit Hazretlerinin elçileri Şeyh Hasan ve maiyeti huzurlarınızda sultanım.
1: Sevmediğim bir erkeğe varmaktansa ölmeyi tercih ederim.
2: Bu yaradan kimse kurtulamaz.
3: Üzerinden öldüğünü ispatlayacak bir delil al.
4: Babanın seni götüreceği yerde sevdiğine kavuşacaksın.
5: Emir Halit'le evlenmeye razı mısın?
1: Sultan babam münasebet.

0: Nasip gördükten sonra bana söz düşmez.
1: Sizi satın almak için tam 200 altın saydım.
2: Hoş geldiniz. Kızına göz koyduğu için Şeyh Gaffar onun ölümüne ferman çıkardı.
3: Emir Hazretlerinin buyruğu. Sultan gelinimiz düğün gecesi için bir köleyi azat etmek isterler.
2: Daha düğün gecesi bana ihanet ettin. Bunu çöle atın. Açlıktan ölsün.
0: Korkma baba. At taşı. Sevdiğime kavuşacağım için mutluyum ben.
4: Bağışla kızım. Sana çok kötülük ettim.
5: Leyla ile Mecnun bugün 16.15'te TV4'te.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
7: Türkiye Sigorta, gücü adında.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
15: Volkan, her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
16: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
17: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
18: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
19: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
20: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kart Door'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kart Door Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kart Door'dan bir dünya tatlılık.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
7: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
8: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
6: Ben Ömer Necati Albayrak.
7: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
6: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
7: Gün ilk dakikada başlar.
8: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
9: Bu var ya bu.
10: Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
6: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol.
7: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
8: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
9: Dolmabahçe Sarayı'nın sonuna geldik. Tabii ki aslında bölümümüzün sonuna geldik. Çünkü Dolmabahçe bitecek gibi değil. Ben olabildiğince anlatmaya çalıştım. Yine her zaman olduğu gibi Dolmabahçe Sarayı'nı da rivayetler, efsaneler ve söylenceler eşliğinde gezdik. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın.

0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Tuğçe'nin mutfağına hoş geldiniz. Çok keyifli, çok güzel bir gün olsun dilerim ki. Aslında sosyal medyadan birbirimizi tanıdığımız bir konuğum olacak. Ve güzel de bir hikayesi var. O hikayeyi de dinleyeceğiz. Bu mutfak olaylarına, yemek olaylarına nasıl girmiş, hangi nedenle girmiş, neler yapacağız? Böyle güzel bir kış kekimiz var, şipşak basit bir böreğimiz var. Turşu kuracağız efendim. Evet, böyle ekranlarınızın karşısında bizi izleyeceksiniz. Biz bu sırada bamya turşusu kuracağız ve de güzel, kışın güzel sebzelerinden pancarlı bir salata yapacağız. Lafı daha fazla uzatmıyorum ve Şiyar'ı mutfağıma davet ediyorum. Hoş geldin.
1: Hoş
0: nasılsın?
1: Bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Ben de iyiyim. Sen Tuğçe, Şiyar daha iyi böyle. Evet. Bu arada efendim hemen belirtmek istiyorum ki şu anda ben normalde yayınlarımızda öyle çok topuklu giymem. Derim ki çok şükür Allah vergisi bir boyum var. Çok şükür. Bugün topuklu giydim ve topuklu giymeme rağmen Şiyar'da babet var. Siz anlayın artık ne demek istediğimi. Çünkü neden? Eski.
1: Voleybolcuyum.
0: Evet.
1: Eski.
0: Evet. Ve aslında kurumsal da bir hayat. O hikayeleri sonra dinleyelim. Evet. Yemek yapa yapa dinleyelim.
1: Evet. Yapalım,
0: İlk olarak kış keki yapıyoruz değil mi Şiyar?
1: Baharatlı, içimizi ısıtacak. Kış günlerinde kahvenin yanına koyabileceğimiz güzel bir
0: güzel
1: kekimiz
0: bir kek.
1: Var.
0: Evet. O zaman seni böyle alayım ben. Hemen seyircilerimiz için Şiyar'ın kış kekinin malzeme listesini ekrana verelim. Çünkü içinde onun zencefil var ki tam kışın soğuğuna, hastalıklara birebir diyebiliriz aslında,
1: evet,
0: değil mi Şiyar?
1: Evet, zencefil, tarçın, kakule.
0: Tarçın, kakule.
1: İçimizi
0: neler
1: ısıtacak
0: yok
1: bütün baharatlar, bağışıklık sistemimizi güçlendirecek, kakule, sindirim sistemimize faydalı. Bütün baharatların bir arada olduğu, unu çok az, keçi boynuzu unu ve badem unuyla karışık yaptığımız bir kek.
0: Hemen malzeme listesini vereyim ölçüleriyle seyircilerimize. Efendim 4 adet yumurtamız var, 1 su bardağı keçi boynuzu, 1 su bardağı badem unu, 1,5 su bardağı un, kakulemiz var. 1 su bardağından biraz eksik zeytinyağımız var. 1 su bardağı süt, 1 paket kabartma tozu, 1 fiske tuz, 1 çay kaşığı zencefil. Bu kadar mı acaba? Yok. 1 çay kaşığı yeni bahar, 1 çay kaşığı tarçın, 1 adet limon kabuğu rendesi, yarım su bardağı toz şekerimiz var. Bu kadar malzemelerimiz diyorum
1: kadar.
0: Ama bayağı malzememiz var aslında.
1: Bol baharatlı çünkü. Aslında şekeri ve yağı oldukça az bir kek. Çocuklar için uygun. Kahvenin yanına bizim için ufak porsiyonu tüketmek şartıyla gayet uygun bir kek.
0: Evet, aslında burada bu kakule diyorum özür dilerim. Keçi boynuzu, unu ya da tozu o tat vermek için de çikolata ya da kakaoya değil mi?
1: Şeker miktarını biraz azaltıp o yüzden yarım bardak şeker var. Hani klasik keklerde bir bardağın üstünde şeker kullanıyoruz.
0: Olur,
1: ama keçi boynuzu unuyla hem undan azaltmış oluyoruz hem şekerden azaltmış oluyoruz.
0: O yüzden çocuklar için de daha uygun bir kek.
1: Sağlıklı bir alternatif.
0: Evet, o zaman başlayabiliriz.
1: Başlayalım.
0: Şimdi ilk olarak
1: yumurtalarımızı kıralım.
0: Evet. Efendim çok güzel bir kış keki yapıyoruz sizler için. Bol baharatlı, kakule. Kakule galiba daha çok Hindistan'da mı oluyor?
1: Evet.
0: Değil mi? Hindistan'da yetişen bir baharatmış yer.
1: Evet. O bölgede çok yoğun kullanılıyor. Antioksidan değeri çok yüksek.
0: Kokusu
1: sindirim
0: çok
1: sistemi,
0: güzel.
1: Ağız kokusunu gidermede çok kullanılır.
0: Bak bu çok önemli bir bilgi mesela.
1: Evet,
0: yani hemen sana kağıt havluyu getiriyorum ben. Şöyle vereyim.
1: Sindirim sisteminde mide hastalıklarında kullanılır. Ağız kokusunu gidermede de çok...
0: Problemlerine mi iyi geliyordu?
1: Hazmı kolaylaştırıyor.
0: Hazmı kolaylaştırıyor. Ama çok kullanmıyoruz aslında kakuleyi değil mi?
1: Yani Türk mutfağında çok bilinen bir şey değil. Aslında et yemeklerinde kullanılabilir. Yani hem Osmanlı mutfağında da yaygın kullanılan bir baharat. Hem yemeklerde hem tatlılarda kullanılan, sindirim açısından çok önerilen bir baharat olduğu için. Yalnız çok keskin bir kokusu ve tadı var.
0: Kahvelerle o yüzden
1: miktarlı
0: kahve
1: yapmak lazım.
0: Ayarlamak
1: dengeli
0: lazım.
1: Kullanmak
0: biz
1: lazım.
0: Biz ne kadar kullanacağız örneğin bu kekte?
1: Biz iki tanenin içini dövdük şöyle havanda. Sadece iki tanenin tohumlarını
0: dövdük. Evet, hemen seyircilerimize de söyleyelim efendim. İki tane tohumu içini dövmüş olduk kakule için. Çünkü çok keskin bir baharat olduğundan dolayı şöyle göstereyim. Şöyle iki tanecik kakulemizin içi.
1: Şekeri de ekledik.
0: Şekeri de klasik yumurtayla şekerimizi çırpıyoruz.
1: Evet.
0: Güzelce. Un olarak normal un ama
1: yani tam buğday kullanılabilir.
0: Hı hı.
1: Fakat çocuklar o sert dokuyu sevmeyebilir.
0: O yüzden diyorsun.
1: Biz, evet,
0: beyaz
1: o yüzden
0: unu.
1: Bugün
0: Sütümüzü koyduk, yağımızı koyduk. Yağ zeytinyağı değil mi?
1: Evet, fındık yağı kullanılabilir.
0: Ben evet onu diyecektim.
1: Zeytinyağıyla aslında...
0: Keklerde biraz belli oluyor diye zeytinyağı ben.
1: Evet ama keskin baharatlar olduğu için fark edilmeyecek.
0: Zaten ben de ne yapıyorum burada? Sürekli evde fındık yağı yok yani. Daha çok aslında tabii, zeytinyağı var. Aynen, o yüzden ben de kek yapacak olduğum zaman havuçlu, cevizli kekim meşhurdur. Hemen tarçını biraz böyle kaçırıyorum. O zeytinyağının
1: evet, kokusu
0: yok ediyorum. Evet, evet. Şimdi badem unumuz var. Şimdi evet. Badem ununu seyircilerimize söyleyelim. İsterseniz zaten marketlerde ya da aktarlarda satılıyor. Ama ben evde badem varsa çekerek de yapıyorum bademi, iyice çekerek.
1: Evet.
0: Sen galiba biraz daha hazır olarak satın alıyorsun değil mi?
1: Hazır satın almıyorum aslında. Ben fitik asitini de arındırıp fermente edip kullanıyorum her şeyi. Heh,
0: işte şimdi fermente konusuna gelince artık hikayeyi bence dinleyebiliriz. Şu kokilimizi kullanmayacağız.
1: En son unumuzu... ölçüsüne göre değil, biraz kıvamına göre ayarlayacağız.
0: Ayarlıyorsun, tamam. Şimdi kekimizi bir taraftan yapıyoruz, bir taraftan da sohbet edelim istiyorum ben.
1: Bir kaşık rica etsem.
0: Tabii ki.
1: Şöyle unu ölçülü olarak alalım.
0: İstersen ben de şöyle sen dökerken
1: birazcık
0: şöyle karıştırayım.
1: Fazla çünkü bu.
0: Aha. Ya kek, normal kullandığımız, kek kıvamı.
1: Evet, evet. Oda sıcaklığında malzemelerle şöyle bir bakalım kıvamını.
0: O da zaten en önemli püf noktalarından biridir kek poğaça yaparken.
1: Evet.
0: Oda sıcaklığı
1: kabarmayı
0: olması.
1: Kabarmayı sağlayabilmek için.
0: Evet. Şimdi Şiyer'le biz tabii ki konuştuk. Bu yemek olaylarına giriş hikayesini. Çünkü neden? İki çocuğunda alerjik astımı vardı.
1: Evet.
0: Devamını dinleyelim senden.
1: Şimdi 15 yaşında bir oğlum var, maşallah. 8 yaşında bir kızım var. 20 yıllık evliyim ben bu arada.
0: Maşallah.
1: Üniversite okurken evlendiğim için.
0: Aa, üniversitede evlendin.
1: Evet. İktisatçıyım aslında ama oğlum çok yüksek alerjiyle doğdu. Yani çocukluğu hep acillerde geçti. Ve alerji testleri yapıldığında neye alerjisi olduğu tespit edilemedi. Tespit edilemediğinde de doktorun söylediği şey muhtemelen katkı maddelerine alerjisi var. Ve Türkiye'de bakılır bir şey değildi o dönemde katkı maddeleri, alerjileri. Hı-hı. Öyle olunca dedik ki ne yapacağız? Her şeyi evde yapacağız. Çünkü içindekiler yazan hiçbir şeyi tüketmemesi gerekiyor. Zaten mutfağa çok meraklıydım. Doğulu bir ailenin kızıyım.
0: Nerelisin? Mardin tarafı.
1: Babam Ardahanlı, annem Urfa Siverek.
0: Urfa.
1: Evet, zaten birçok şeyi geleneksel yöntemlerle evde üretiyorduk ama bunun üstüne çocukların canının isteyebileceği şeyleri evde üretmek gerekti. Yani cips istiyor, ev yapımı. Cips, çikolata istiyor, ev yapımı, çikolata. Bunu araştırırken de tabii alerjinin esas çıkış noktası immün sistemi desteklemek ve bağırsak aslında sıkıntı yaşadığı zaman alerji olarak kendi tepkisini gösteriyor.
0: Ben
1: dolayısıyla bağırsak
0: ikinci
1: sağlığı.
0: Beyin olarak
1: aynen öyle.
0: Biliyor musun?
1: Aynen öyle.
0: Hakikaten öyle. Tabii.
1: Bunun üstüne bağırsağı sağlıklı hale getirmek için ne yapılabilir araştırmaya başladım ve fermente ürünler çıkıyor tabii karşımıza.
0: Karşına.
1: Şöyle kıvamını gösterebiliriz.
0: Evet, bir taraftan da tabii kekimizle ilgileniyoruz. Bir kek kalıbına koymuyoruz. Bu yayvan bir kek olacak.
1: Bu
0: onu
1: çok
0: da
1: pratik.
0: Hı-hı.
1: Hemen birisi aradığında
0: şipşak
1: evet
0: 5
1: dakikada
0: varsa
1: çırpıp malzemeler değişebilir. Yani badem unu olmaz, fındık unu olur, beyaz un olmaz, tam buğday unu olur, portakal kabuğu olur, limon kabuğu yerine.
0: Fark etmez diyorsun.
1: Aynen öyle.
0: Evde ne varsa kolayca yapabileceğimiz.
1: Çok da çabuk pişecek çünkü çok ince döşüyoruz.
0: Hı hı. Yayvan bir kek olacak. Evet. Üzerine böyle sunumda şimdi keçi boynuzu unu kullandık ya, keçi boynuzu pekmezi de böyle dökebiliriz.
1: Evet.
0: Gayet güzel sunum aşamasında birazcık daha tatlandırır. İsterseniz, dilerseniz bence içinden tamamen şekeri de çıkartabilirler değil mi?
1: Evet, yani 160 derecelerde pişirirsek
0: bal
1: kullanabiliriz. Hı-hı. Ya da başka tatlandırıcılar da var biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Elma pektini gibi,
0: agave şurubu,
1: aynen, aynen.
0: Akçaağaç şurubu.
1: Evet.
0: O şurupları da kullanabiliriz.
1: Çünkü balın da çok ısıyla temasında
0: olmaması gerekiyor.
1: Evet.
0: Devam edelim istersen. Sohbete de fermente ürünler karşına çıktı ve sonra ne yaptın?
1: Sonra
0: eğitimlere mi gittin?
1: Aslında eğitimlere gitmedim, kendimi eğittim. Yani yabancı Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı yayınları takip ederek, çeviriler yaparak, dünyada bu işin uzmanı bir sürü insan var tabii, onların kitaplarını takip ederek vesaire ne yapabiliriz? İşte bizim kültürümüzde aslında fermente ürünler var. Geleneksel yöntemlerle ürettiğimiz bir sürü şey fermente, işte sucuk, ekşi mayalı ekmek, turşular. Evet. Ama unutulmuş biraz, çünkü hayat telaşında insanlar koşturmaktan artık her şeyi hazır alır.
2: Daha pratik olsun diye.
1: Evet, ben bunları araştırıp ama normal bir turşu, salatalık turşusu, lahana turşusu değil de işte kimçiler var, sauerkrautlar var, sebze fermentasyonu var. Çok geniş bir dünya aslında.
0: Bir gün koyuyorum, fırına göndereyim. Evet. Devam edeceğiz. Efendim 180 derecede değil mi?
1: Evet, 200 de olabilir.
0: 200'e aldım o zaman. Ortalama kaç dakika?
1: 25 dakika gibi bir sürede genelde pişer ama kontrollü, herkes kendi fırınına göre.
0: Tabii ki fırından fırına farklılık
1: testi
0: gösterir.
1: Yaparak klasik bütün Türk hanımlarının bildiği.
0: Şunu da alayım buradan koyayım. Evet sonra?
1: Ondan sonra araştırırken yoğunlaştım ve hani esas uğraşım haline geldi. O arada tabii çocuklar büyüdüler. Oğlumun alerjisi çok ciddi azaldı. Doktorumuz da ne şekilde besliyorsan o şekilde devam et. Hatta bu konuda kitap yazmalısın dedi. Çok yüksek alerjileri vardı. Hani çok şükür oğlum 2-3 senedir hiç sıkıntı yaşamıyor.
0: Maşallah.
1: Ama dinleyen de bir çocuk. Hani ev dışında gerçekten çok dışarıda bir tüketimi yok. 15 yaşında daha
0: okulda onu kontrol edebiliyor
1: içeceklerin...
0: musunuz?
1: Yok, içmiyor. Mesela İçmiyor. Daha hiç bilmiyor o malum asitli içeceklerin tadını.
0: Ne güzel. Okulda hiç bence öğrenmesin de.
1: Evet.
0: Ne güzel.
1: Yani o okulda sıraya girdi. Zaman formunu koruyan kızlar onun peşinde, Berke ne yiyorsa biz de
0: gerçekten
1: onu yiyelim şeklinde.
0: Güzel.
1: Ufağın işte biraz böyle hevesleri oluyor bazen. Canım şunu çekti biraz tadabilir miyim? Ama genel olarak neyi yiyip neyi yememesi gerektiğini biliyor.
0: Biliyorlar.
1: Evet, biliyorlar.
0: Ve yine bir virgül koyacağım. Börek yaparken de sormak istediğim diğer sorular var. Onlara geçeyim. Efendim şipşak börek yapıyoruz. Yine aslında geçtiğimiz günlerde yaptığımız çalışan anne yemekleri de diyebiliriz buraya
1: kesinlikle.
0: Da. Şipşak böreğin malzeme listesi ekranımıza gelecek ve siz de kalemi kağıdı hazırlayın. Bakalım nasılmış şipşak böreğimiz. 5 adet yufkamız var, yarım su bardağı zeytinyağı, 2,5 su bardağı süt, 3 adet yumurtamız var, 300 gram ezine peyniri, 3 yemek kaşığı tereyağı, yarım demet maydanoz. Devamı var mı acaba? Bu kadarmış.
1: Evet. Evet. Çok kolay, pratik.
0: Pratik bir tarif.
1: Sütümüzü koyuyoruz.
0: Evet.
1: Sıvıların hepsini bir kabın içine koyuyoruz. Bu gerçekten tam çalışan hanımlara göre bir börek. Çünkü hem çok lezzetli oluyor, su böreği lezzetinde.
0: Hem de ıslak ıslak bir börek oluyor.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Çünkü hem tereyağı kullanıyoruz hem zeytinyağı kullanıyoruz.
0: Bayağı yaş hissedeceğiz onu.
1: Evet.
0: 3 yumurtamızı da ilave ediyoruz. Sütü koyduk, zeytinyağını koyduk. Tabii ki kullanabilirsiniz.
1: Şuna yumurtanın sarısını alalım.
0: Sonra ben senin sosyal medyandan, şimdi şöyle oldu anlatalım. Aslında sen nasıl Tuğçe'nin mutfağıyla iletişim kurduğunu anlatırsan, sen kurmadın da ben kurdum ama.
1: Yani şöyle, Sevinç Hanım var, ODTÜ'lü bir gıda mühendisi.
0: Yazın
1: takipleştiğimiz.
0: Konuk almıştım onu, evet.
1: Evet, çok televizyon izleme fırsatım olmuyor açıkçası. Ama Sevinç Hanım'ı çok beğenerek takip ederim. O sizin programınızda konuk olacağını ilan etti. Dedim ki Sevinç Hanım konuk oluyorsa mutlaka güzel bir program. Sayfanıza baktım, enerjiniz çok güzel, güler yüzünüz.
0: Ay, sağ olun.
1: Takibi aldım, sonra telefon gelince şaşırdım hatta.
0: Evet, çünkü siz takibi alınca, sen takibi alınca beni şöyle vereyim şöyle istersen. Ben de senin sayfanı inceledim hani haliyle. Aa dedim, hakikaten benim de çok ilgimi çeken burada bir şeyler var yani. Sonra yapımcımıza söyledim, sevgili Büşra'ya, ve bugün buradayız işte beraberce.
1: Aslında sayfamda geleneksel yöntemlerin uygulanışını daha yaygın hale getirmeye çalışıyorum. Çünkü eskiden herkesin evinde salça, tarhana, işte ekmek, bir zeytin falan yapılırdı. Şimdi hazırına o kadar alıştık ki her şeyin. Hiçbir şeyin şeyini yapmıyoruz yani ev yöntemini. Tabii uzun, meşakkat isteyen şeyler ama günümüz koşullarında da katkı maddesi içermeyen doğalını, sağlıklısını bulmak çok zor. Evet, kaybetmeden. En azından herkes elinden geldiği kadar, işte bir ketçabı mesela hazır almayalım, evde yapalım.
0: Evde yapalım.
1: Bir nar ekşisini, bir tarhanayı derken ben bütün
0: her şeyi evde
1: nasıl yapabiliriz
0: aslında
1: şeklinde.
0: Aslında o mücadelenin
1: olması. Şu tepsimi alacağım ben ama.
0: Al tabii ki. mücadelenin olması da hoşuma gitti benim çok. Çünkü benim evimde de, ya annemle yaşıyorum ben de, çok önemlidir yoğurdumuzu kendimiz yapmamız. Herhangi bir şeyi evde yapıyor olmamız ve bu mücadele içinde olman çok mutlu edici. Buradan
1: şöyle
0: da seyircilerimize...
1: Şöyle pratik şunu da gösterelim. Burada hiç böyle sürme, fırça kullanma, kepçe kullanma falan yok. Onun için şipşak börek bunun adı zaten.
0: Direkt yufkayı
1: sosun içine batırıp...
0: Sosumuzda ne vardı efendim? Tekrar edeyim. Sütümüz var, zeytinyağımız var. 3 tane yumurta, 4 tane mi yumurta?
1: 4
0: yumurta. 3 tane yumurta. İkisinin sarısı, bir tanesinin beyazı galiba. Değil
1: evet,
0: mi?
1: Üstünü ayırdık çünkü üstünü sarının ayırdı. Bir tanesini klasik.
0: Ve yufkayı alıyoruz böyle
1: direkt sosumuza içine. Batırıyoruz. Her yeri ıslanıyor, emin oluyoruz.
0: Ondan sonra
1: yiyoruz tepsiye.
0: Evet, içine.
1: Gerçekten hazırlaması 5-6 dakika sürüyor.
0: Çok kolay işte. Yani
1: evet, ısınmış fırına hemen şipşak atıyoruz. Onun için şipşak börek koydum adına.
0: İçine beyaz peynir koyacağız ve maydanoz.
1: Evet. Yani başka harçlarla da yapılabilir ama
0: ben hani... sana maydanozları doğrayayım mı ister
1: olur,
0: misin?
1: Olur, çok iyi olur.
0: Evet. Pratik bir şey yapalım, zamandan tasarruf
1: şöyle
0: edelim.
1: Şöyle 5 tane olur. Kullandığımız için 2,5 yufkayı altına, 2,5 üstüne.
0: Üstüne, araya da malzememiz.
1: Evet.
0: Evet efendim. Çalışan anneler, yani çalışan anneler diye de sınırlamayalım tabii ki de.
1: Günümüz koş,

0: Çocuklarına çalışmayan annelerin de telaşı çok.
1: Telaşı çok, evet.
0: Çünkü çocukların okulları dışında kurslar, sosyal hayat, gerçekten bir telaş var. Büyük şehirlerde yaşayanlar özellikle. Trafik, yani ben İstanbul'a gelince gerçekten şaşırıp kalıyorum.
1: Haklısın.
0: Bakın şöyle, bunu bile elimle çok pratik yayıyorum.
1: Bir dakika,
0: hemen.
1: Bu arada İstanbul'a gelince derken şiar, sen İstanbul'da yaşamıyorsun.
0: Ben Ankara'da yaşıyorum.
1: Ankara'da yaşıyorsun. Bak, o detayı atladım ve programımız için aslında evet, İstanbul'a geldin.
0: Evet, evet.
1: Şimdi daha ne kadar teşekkür etsem az gibi bir şey oldu şu anda.
0: Rica ederim.
1: Hakikaten öyle.
0: Ben de çok mutlu oldum sizi tanımaya, tanıdığıma. Güzel de bir ekip.
1: Yine gelirsin.
0: Geliriz.
1: Gelirsin.
0: Hatta biz atölye belki çalışmaları için de geliyorum zaman zaman, davet ediliyorum.
1: Sen eğitimler veriyorsun çünkü.
0: Yani eğitim demeyelim ama etkinliklerde evet, evet. Laktofermente turşular, ekşi mayalı ekmekler.
1: Konuk
0: sağlıklı atıştırmalıklar gibi. Evet, evet, uygulamalı olarak yapıyoruz da, tadıyoruz da, yiyoruz da. Gayet güzel, keyifli etkinlikler oluyor.
1: Şey, biliyorsun sevgili Açelya'nın da, Açelya Akkoyun'un da bizim kanalımızda programı var.
0: Evet.
1: Ve o da tabii tam bir...
0: Kuliste seyrettim az önce.
1: Kuliste, evet. Evet. Tam bir hanımlarımız için çok güzel, keyifli bir program. Sağlıktan yemeğe, el işlerine, dekorasyona kadar gerçekten kapsamlı bir program.
0: Ne
1: ve
0: hoş.
1: Orada da böyle daha aslında... spesifik böyle yemekler yapılıyor. Bir gün Açelya'ya da gelip belki böyle
0: çok güzel olur.
1: O fermente
0: evet,
1: ürünlerinden böyle bir olur, şeyler
0: elbette
1: sunabilirsin diye düşünüyorum.
0: Elbette. Şimdi evet, peynirimizi böyle gelişi güzel doğradık. Çok teşekkür alacağım.
1: Evet.
0: Tereyağı koyuyoruz parça parça. O su böreği tadını versin diye.
1: Onu bir ıslatsın, bir lezzet
0: evet,
1: versin iyice.
0: Evet.
1: Şipşak börek.
0: Evde sade yağ olarak kullanıyorum.
1: Sade yağ da yapıyorsunuz sen.
0: Arzu ederlerse. Evet.
1: Şimdi bu sade yağ nasıl yapıyorsun? Şöyle, bir dinlemek değil istiyorum ben.
0: Sade yağ tereyağının saflaştırılmış hali. Kaynatarak yapıyoruz tereyağını. Önce tuzsuz yayık tereyağı bulmak gerekiyor tabii. Kesinlikle tuzsuz olması gerekiyor. Bir yarım saat gibi bir süre kaynatıyoruz onu. Kaynattıktan evet, sonra asla yanmaması gerekiyor. Çok kısık ateşte kaynatmamız gerekiyor. Ve üstündeki köpüğü, biriken köpüğü sürekli alıyoruz.
1: Sürekli almak gerekiyor.
0: Bütün o köpürme bittiğinde yarım saat gibi bir süre sürüyor. Kahverengiye dönmemesi çok önemli. Yani
1: o
0: yağın
1: saflığını koruması
0: evet,
1: için.
0: O noktayı evet, yakalamak gerekiyor. Yani başından ayrılmadan yapmak gerekiyor. Sonrasında biraz bekletiyoruz ve çok sakin bir şekilde süzüyoruz. Alttaki tortuyu almamamız gerekiyor. Ayrıştırmaya çalıştığımız şey o çünkü. Ondan sonrasında oda sıcaklığında 2 ay gibi bir süre, buzdolabında 1 yılı aşkın süre kalabilen ve yanma derecesi de normal yağlardan çok daha yüksek olan bir yağ elde etmiş oluyoruz. Eski dönemlerde bu tabii şeydi, yani insanlar buzdolabının olmadığı dönemde saklama yöntemi olarak geliştirmiş sade yağı da, işte turşuları da aslında korumaya almak. O anda elindeki mahsulü korumaya almak
1: adına
0: evet,
1: geliştirilen.
0: Evet,
1: evet, benim mutfağıma gelen konuklarımdan biri vardır Pelin, belki tanırsın. Pelin Bozkurt Pekic.
0: Evet.
1: Evet, o da sade yağa çok önem verir. O konuk evet, geldiğinde de bir anlattırmıştım yazın
0: hayvansal
1: geldiğinde.
0: Hayvansal protein.
1: Evet, o yüzden senden de bir kez daha duysunlar istedim seyircilerimiz ki kulaklarına böyle bir çalınsın sade yağın faydaları
0: evet,
1: ve ne kadar sağlıklı olduğu.
0: Devam ediyorum döşemeye tekrar.
1: Efendim şimdi 5 tane yufkamız
0: vardı.
1: Faydanızı
0: almadık tabii.
1: Ben
0: onu hemen, evet, ben onu artık
1: şöyle
0: ellemeyeyim.
1: Doğradığımız maydanozumuzu. Evet. Bol maydanozlu olsun bence. Maydanoz
0: evet,
1: da sağlıktır. Devamında
0: yeşiller arayayım ve kırmızılar önemli.
1: Evet, çok önemli. Kırmızılar antioksidan değil mi?
0: Evet, evet.
1: Evet, maydanozumuzu da ilave ettik. Ama şöyle yeniden bir ekranlarını yeni açan seyircilerimiz için şipşak börekte neler yaptık? Bir sos hazırladık. Sosumuzda zeytinyağı, süt ve yumurta vardı. Daha sonra 5 tane yufkamız vardı. 2,5 yarısı altı, aslında yarısı üstte gibi
0: evet,
1: planladık. Ve gelişi güzel aslında. Şöyle. Yufkaları sosa batırdık.
0: Aynen öyle.
1: Ve alta 2,5 yufkayı koyduk. İçine beyaz peynirimiz ve maydanozumuzu ilave ettik. Şimdi yine üst katlarını da ıslatıyoruz sosumuzla. Ve fırına, önce ısıtılmış fırına 180 derecede pişecekler. Yumurta sarımızı da sürdük mü öyle kızaracaklar güzelce.
0: Evet, sıcak sıcak yenirse direkt tereyağlı olduğu için su böreği tadında bir börek oluyor.
1: Lezzet elde edebilecekler.
0: Evet.
1: Ve hakikaten kolay
0: pratik
1: ama.
0: Pratik, evet. Evet. Günümüz şimdi şartlarında artık hep pratik şeyler çünkü. Sağlıklı olsun, pratik olsun. Hazır bir işte simit poğaça almaktansa ev yapımı bir şey. Çocukların beslenmesine de çok rahat koyulabilir. Çünkü içinde tereyağı olduğu için donma da yapacağı için yerken de sıkıntı yaşamayacaklar.
1: O yüzden ya ben de hep söylüyorum seyircilerimize de bunların hepsi naçizane söylemler. Yaparsanız iyi olur dediğimiz söylemler.
0: Evet.
1: Yani paketli ürün değil de mümkün olduğunca senin de aslında programın başından beri üzerine basa basa söylediğin şey evde yapmak. Bildiğimiz malzemelerle, gördüğümüz malzemelerle ki lezzeti ben artık dışarıdan marketten yoğurt alıp yiyemiyorum. Değişik geliyor tabii şiar.
0: Evet, yani yoğurdu ve kefiri, hadi kefir herkes içemiyor falan ama şöyle yoğurdu kalan özellikle. Yumurtayı buraya alıp direkt karıştırırsak onun da pratik halini. Evet.
1: Şöyle. Evet. Ha biraz sostan bıraktın.
0: Evet.
1: Aile yumurtayı tek bir yumurtanın sarısını fırça fırça sürmek zor olacak. O yüzden kalan sosa sarıyı da ekledim. Kızarması için. Buyurun.
0: Burada zaten tek bütün ellerinizi içine sokuyor olmanız. Onun dışında hiçbir sıkıntısı yok.
1: Yok ama o da el lezzeti biraz. Evet. Severiz biz
0: şöyle
1: onu.
0: Şöyle yayarsak direkt.
1: Aslında hazır.
0: Arzu edenler içine üstüne susam, çörek otu vesaire de serpebilir ama
1: çörek otu da sağlıklı.
0: Su böreği gibi olsun diye biz böyle boş tercih ediyoruz. Evet, bu kadar.
1: Şipşak böreğimiz hazır.
0: Evet.
1: Ben bunu fırına götüreyim. Sen de bence ellerini yıka. Evet. Efendim, şipşak böreği fırına gönderiyoruz. Fırından fırına farklılık gösterir biliyorsunuz ki. Ama 180 derecede pişecek böreğimiz. Şöyle üste alayım. Kekimiz de hafif hafif kabarmaya başlamış. Biraz dereceyi düşürüyorum ki böreği 180'e getireyim. Kağıt havlum da burada.
0: Evet, şuradan alalım.
1: Günün üçüncü tarifine geçelim bence. Bundan sonra salata yapacağız, güzel bir salata. Ardından da turşu kuracağız. Ben bir turşu kurmaya heyecanlıyım aslında.
0: Salatamızı
1: peki,
0: yapalım.
1: Salatanın evet malzeme listesini verelim ama yapmaya başlamadan önce birkaç sorum olacak. Malzeme listesi ekrana geliyor efendim. Neler varmış? Pancar en sevdiğim sebzelerden bir tanesi. 2 adet orta boy pancarımız var. Yarım su bardağı kırılmış ceviz içi. Yarım su bardağı çekirdeksiz yeşil kırma zeytin. Yarım çay bardağı zeytinyağı, bir diş sarımsak, bir yemek kaşığı nar ekşisi, yarım demet taze reyhan, bir çay kaşığı da tuzumuz var. Bu kadar malzemelerimiz.
0: Evet.
1: Ama bir virgül koyuyorum. Peki bundan sonra mesela hep ben konuklarımıza sorarım neler var önümüzde. Çünkü yemek olayına artık gerçekten bir ilgi, bir emek var.
0: Evet.
1: Bunlarla ilgili acaba belki eğitimlerimi sıklaştırmak ya da tamamen böyle ürünlerin yer aldığı bir yer mi açmak? Var mı öyle hayaller?
0: Yani aslında bir yer açmak ve hem bunların ikramının yapıldığı hem aslında yapma yöntemlerinin öğretildiği bir yer açmak gibi bir hayalim var ama birazcık daha ileride. Çünkü kızım küçük daha, onun eğitimi ben ilgileniyorum şu anda onunla birebir. Ama önümüzdeki dönemde böyle bir hayalim var.
1: Evet. Hayaller gerçek olsun inşallah. İnşallah. Evet, Reyhan'ımız da burada. Buyurun.
0: Pancar kullanıyorum çünkü pancarı Türk halkı çok fazla tüketmiyor. Aslında çok şifası yüksek bir besin.
1: Antioksidan.
0: Zaten mor, rengini veren klorofil, antioksidan, antikanser bir madde. Biz daha çok kiraz, çilek, domates yani kırmızılardan kullanıyoruz ama çok yüksek vitamin ve mineral içeriyor. Çiğ olarak tükettiğimizde de daha ciddi şifasından faydalanıyoruz.
1: Çiğ beslenme konusunda ne diyorsun? Raw foodlar konusunda.
0: Tamamen çiğ beslenmek değil de çiğ beslenmek ziyade sebzeleri ferment ederek beslenmekten yanayım. Çünkü bağırsakların sindirebileceği hale gelmesi için içindeki enzimlerin aktif hale gelmesi gerekiyor. Evet.
1: Yani fermente etmenin tam böyle bir açılımını seyircilerimiz için
0: fermente
1: de yapar mısın?
0: Fermente etmek turşulamak mesela bir fermente çeşidi. Laktofermente turşu kurarken biraz sonra anlatacağım. Sadece sebzelerin üstündeki basilleri kullanarak yani laktobasiller denilen bakterileri kullanarak sirke gibi, limon gibi limonu çok az miktarda kullanarak kullanabiliyoruz. Limon tuzu gibi koruyucu kullanmadan sadece sebzenin üstündeki basillerin o ortamdaki bakteri iyi bakterileri arttırması aslında.
1: Aslında şey gibi mi bu?
0: Probiyotik hale getiriyor ve bizim bağırsaklarımız yediğimizde zaten laktobasiller onu sindirilebilir hale getirdiği için sindirmekte zorlanmıyor. Çünkü çiğ sebze ve meyve bile yediğinde bütün insanların bağırsakları bunu tolere edemiyor. Gaz sindirim sıkıntısı
1: tabii ki,
0: gibi.
1: Tabii ki.
0: Fermente ettiğiniz zaman bir de ikinci bir avantajı var. Mesela lahana çok yüksek C vitamini içeriyor ama fermente ettiğinizde 3 katına çıkıyor. Hmm. Birçok enzimi ve minerali arttırmış oluyorsunuz
1: aynı zamanda. Peki mesela bu çiğ pancar var şu anda ve bu rendelenmiş bir çiğ pancar. Bunu nasıl fermente ediyoruz?
0: Bunu şu anda fermente etmiyoruz ama ev şartlarında yaptığımızda. Vakte yaydığımızda mesela hazırladığımız salataya 2 kaşık kefir altı suyu ya da peynir altı suyu ekleyip bir gece beklediğimizde
1: fermente etmiş oluyoruz.
0: Çok basit aslında kuralları
1: basit
0: bildikten sonra.
1: Basit ama kuralları bilmek lazım. Evet, bu da bir eğitim, okuma, izleme, yabancı kaynakları takip etme. Evet.
0: Yabancı kaynaklarda çok güzel reçeteler var. Hı hı. Onların tarifleri de gerçekten çok pratik aslında yapılabilir. İnsanlar bir gün bekleyecek miyim diye düşünüyor ama yapıp koyuyorsunuz aslında bir zorluğu yok.
1: Evet, yok.
0: Sağlık açısından.
1: Yani senin Instagram'ını, sosyal medyanı Şiar Güngör Bizati daha fazla takip edip oradaki fermentasyonu anlayacağım. Şimdi pancarımız rendelendi zaten.
0: Evet, bir kaşık alacağım hemen.
1: Orada yoksa tamam, buradan
0: şunu
1: vereyim.
0: Şunu alabilirim.
1: Aha. Buradan da kaşık vereyim.
0: Şöyle. Hı hı. Rendelediğimiz pancarı koyuyoruz.
1: Evet.
0: Zeytinimiz var. Kırma zeytin.
1: Kırma zeytin.
0: Dilme zeytin. Yani ne severlerse aslında.
1: Ben çok severim. Ben böyle acı. Şeyi,
0: reyhanımızı doğrayalım.
1: Şöyle. Vereyim istersen.
0: Saplarından ayırıp.
1: Reyhanla ilgili neler söylersin peki?
0: Reyhan da işte fesleğen familyasından geliyor biliyorsunuz. Gene ağız kokusu, sindirim sistemi o tarz şeylerde
1: kullanılıyor.
0: Evet,
1: evet. Dokundukça
0: şerbetini Reyhan'a çok yaparız. Doğu bölgelerinde özellikle çok eskiden bilinen bir şerbetti. Şimdi sosyal medya sayesinde tabii doğusu batısı kalmadı ülkenin. Bütün tarifler bütün ülkeye sizler gibi programlar sayesinde yayıldığı için
1: paylaşım
0: çok da
1: lezzetli.
0: Evet, aynen öyle. Kokusu zaten şu anda
1: muhteşem.
0: Bütün stüdyoya yayıldı farkındaysanız.
1: Şu an buram buram geliyor hakikaten.
0: Ve iki mor bir arada.
1: Antioksidandan bolca zengin bir salata olacak bu durumda.
0: Özellikle radyasyon alındığında tomografiler vesaireler çekildiğinde kanserle ilgili risk almamak adına çok uzun süre pancar yenmesi öneriliyor.
1: Aa.
0: Evet, küçücük bir MR, tomografi bir şey çektirdiğimiz zaman riski bertaraf etmek için pancar
1: tüketmek gerekiyor. Ben de pancarı o kadar çok severim ki hakikaten yani haşlarım pancarı, zeytinyağı, limon üstüne yerim. Yani benim için çok önemli bir sebzedir pancar. Reyhanımızı da koyduk, mis gibi kokuyor.
0: Pancar kendinden şekerli bir tadı var. Zaten şeker içeriyor, diyabet hastalarının sınırlı tüketmesi gerekir.
1: Bence ben onu hatta şöyle düşünüyorum, özür dilerim sözünü kestim ama bu ne kadar sağlıklı olursa olsun bir gıda, o miktar yine de çok önemli değil mi? Sen bu konularla ilgilisin.
0: Evet, miktar çok önemli. Pancarda mesela diyabet hastaları şekerden dolayı az tüketmeli. Hı-hı. Sodyum içerdiği için tansiyon hastalarının sınırlı
1: tüketmesi
0: gerekiyor.
1: Tansiyonu
0: yani faydaları var deyip çok aşırı abartılı
1: tüketmemek lazım.
0: Ya her şeyin aslında miktarı.
1: Zarar.
0: Aynen
1: öyle. Burada şimdi bir taraftan hiç görmeyecekler. Zeytinyağının içine ezdiğimiz sarımsağı koyduk değil mi? Şimdi tuzumuzu ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştıralım ve tabii ki nar ekşisi.
0: Nar ekşisi, koruk ekşisi, elma, erik ekşileri. Yani ekşi bir şeyle pancarın tatlı tadını kırıyoruz aslında.
1: Evet, ben de dedim ya o yüzden zeytinyağı, limon. Şöyle güzelce sosumuzu karıştıralım. Nar ekşisini evde kendin mi yapıyorsun?
0: Evet.
1: Evet. Tabii ki yanlış bir soru oldu.
0: Her şeyi yapmaya çalışıyorum evde.
1: Yanlış bir soru. Peki hakikaten
0: çok büyük miktarlarda üretemediğimde satın aldığım oluyor ama ev tipi, geleneksel yöntemlerle üreten katkı maddesi koruyucusu.
1: Evet.
0: Nar ekşisi, elma ekşisi aslında evde çok basitçe yapılabilir şeyler ama miktar büyüdüğünde yapmak çok zor
1: gerçekten.
0: Çok zorlaşıyor.
1: Gerçekten öyle. Şöyle
0: çok
1: kaşığı vereyim.
0: Büyük miktarda bir şeyden çok az bir şey çıkıyor. Onda biri kalana kadar filan çünkü.
1: Onun da kötü tarafı bu işte.
0: Suyunu uçuruyoruz.
1: Peki yaparken en zorlandığın bu gıdalardan hangisi vardı? Seni hakikaten zorlayan, ah bu da zormuş dediğin.
0: Ev ortamında.
1: Ev ortamında.
0: Yani peynir zor. Peyniri yapıyorum hani feta tipi beyaz peynir vesaire onları yapmak sorun değil. Hı hı. Ama olgunlaşmış peynir yapmak, sucuk yapmak ev ortamında. Çünkü sucuk. Belli bir nem oranını sağlamak gerekiyor. Soğuk bir oda olması gerekiyor vesaire onları sağlamak.
1: Peki burada mesela bizim stüdyomuzda, mutfağımızda sucuk yapamaz mısın? Örnek veriyorum, merak ettiğim için soruyorum.
0: Ben yaparım ama siz onu muhafaza edip 20 gün gibi bir süre fermentasyonunu sağlamalısınız ki yenilebilir hale gelsin. Yapımını tabii ki yaparız.

0: Kırız yani mesela bir gün geldiğinde yine gelirsin dilerim ki. Olur. Hani yapıp o saklama koşullarını, fermente etme koşullarını hepsini söyleyebiliriz seyircilerimize. Ve evet. Hakikaten ev yapımı sucuk olmuş olur.
1: Yani hazır sucuk almaktansa katkısız, koruyucusuz evde yapabilecekleri halini anlatabiliriz ya da.
0: Evet, ya da onu anlatabiliriz. Evet, evet. Şimdi böyle bir servis edelim mi buna?
1: Olur.
0: İstersen. Sen nasıl yapmak istersen olur. Şöyle kendi yemeklerin çünkü... Senin zevkin olsun.
2: Zaten buna hiçbir şey yapmaya gerek yok. Bakın renk bile iştah açıyor yani.
0: Mis gibi de koktu işte. İçinde o reyhanın kokusu. Evet. Siz, ben salatayı çok sevdiğim için, hakikaten benim için bir ana öğündür de salata yani bu arada. Sadece salatayla bir öğünü kapatabilirim.
2: Evet, kesinlikle.
0: O yüzden programıma konuk olan hanımlardan da, özel hanımlardan demeyeyim, misafirlerimden diyeyim. Şef konuklarım erkekler de geliyor çünkü. Onlardan hep böyle bir özel isteğim oluyor. Bir salata olsun. Salata alternatifleri salata olsun. Evet.
2: Evet.
0: Bakın ne kadar güzel.
2: Üstüne. Sosunu. Evet.
0: Kıpkırmızı bir salata.
2: Evet.
0: Çok da lezzetli gözüküyor. Pancarın bence en kötü tarafı her yeri boyaması. Başka hiçbir kötülüğü yok.
2: Evet.
0: Eline sağlık. Çok
1: eldiven
0: güzel
1: takıp,
0: görünüyor.
1: Lavaboya yakın çalışıp filan.
0: Orada evet, halledebiliriz. Evet, orada üstümüze halledebiliriz. Önlüklerimizi giyebiliriz. Hani kıyafetlerimizi.
1: Çünkü şifası çok yüksek ve yapmak çok basit.
0: Çok basit.
1: Her yemeğin yanına yancı olabilecek bir salata.
0: Haşlamadın ama.
1: Evet, çiğden. Çiğden zaten yapıyoruz. Pancarın 15 dakikanın üstünde pişirilmesi çok önerilmiyor. İçindeki enzim kaybı olmasın diye.
0: Faydalı şeyler
1: gitmesin. Çiğ yemiyorum, mideme dokunuyor diyenler tabii hani çok az haşlama yapabilirler. Hı-hı. Çok değişik salatalarda aslında kullanılabilir.
0: Pancar.
1: Yani birçok şeyle evet uyumlu çünkü. Tatlı ekşi bir tadı olduğu
0: çok
1: için
0: güzel. Ben çok seviyorum.
1: Birçok şeyle eşleştirebiliriz.
0: Asıl şimdi günün son tarif efendim, bamya turşusu kuracağız. Şimdi bence en heyecanlı olduğum yer burası çünkü senin asıl varlık gösterdiğin yer değil mi? Turşu olayı.
1: Turşu, evet, evet. Her şeyi turşuluyorum ben.
0: Bu mesela?
1: Bu kınalı bamya, Bodrum kınalı bamyası idi. Kınası suyuna yayıldığı için şu anda bu renge dönmüş durumda.
0: Bu renge döndü. Bunu sen ne zaman kurdun?
1: İki ay kadar oldu.
0: İki ay kadar evet. Oldu. Bunu mesela tadabiliyor muyum ben?
1: Tabii ki.
0: Evet.
1: Zaten bunu tadalım diye ne evet. Çıkıyor yaptığımız şey. Çünkü bamya genelde çok insanların böyle bayıldığı bir şey değil. Seven çok sever, sevmeyen hiç sevmez.
0: Ekşi çok yakışıyor ama yemeğin yaptığında da bol
1: limonlu. Birçok faydası var. Çok lifli. Bağırsak işte bütün hastalıkların temelinde bağırsak yatıyor ve ciddi lif içeren kaynağı. Bir şey. Vitamin değeri çok yüksek. Bir de fermente ettiğimiz zaman o vitamin değerini arttırmış oluyoruz.
0: Hmm.
1: Yani 100 katına, 120 katına kadar fermente çıkıyor. Edilen sebzelerin içindeki vitamin ve mineralin arttığını gösteren çalışmalar var. Bir de tadına bakılana kadar yani bamya hani denip bakınca da ya hiç tahmin etmezdim bamya turşusunun bu kadar lezzetli olacağını derler hep.
0: O yüzden de bunu seçtim
1: evet,
0: diyorsun.
1: Yani kurunca bir şeye benzemiyor görüntü olarak ama
0: benzecek
1: olmuşu bu
0: efendim,
1: diye tatmanız için özellikle getirdim.
0: Ben tadacağım ama malzemelerimiz burada. Malzeme listesi de ekranda. Gelecek, ekranlarınıza gelecek. Hakikaten şu anda Tuğçe'nin mutfağında turşu kuruyoruz. Bamya turşusu, yarım kilo bamya, çeyrek limonumuz var. Bir çay kaşığı kimyon tohumu, bir çay kaşığı kişniş tohumu. Bir tatlı kaşığı sarı hardal, bir yarım çay kaşığı tane karabiber, bir adet defne yaprağı, 2-3 dal dereotu ve bir adet acı kuru biber, 4-5 adet sarımsak, 1 litre su, 50 gram kaya tuzu. Evet. Nasıl kuruyoruz? Bu şimdi ne kadarlık bir kap için bir bamya?
1: Yani aslında anlattığımız ölçüler 1 litrelik kavanoza. 1 litrelik klasik herkesin evinde olan konserve kavanozlarına göre ölçü verdim. Biz yayında küçük görsellik açısından evet, ufak bir şey.
0: Tatlış bir şey
1: evet, tatlış olsun ekranda hoş çıksın diye ama verilen ölçüler 1 litrelik
0: bir
1: kavanoz
0: litrelik.
1: İçin. 1 litrelik klasik konserve kavanozu için verdiğimiz
0: onu da
1: ölçüler.
0: Seyircilerimize belirtmiş olalım. 1 litrelik malzemeler efendim. Şimdi neler yapıyoruz? Sen yapmaya başlarken ben bunu açıp bir de tatmaya başlayacağım.
1: Kavanozumuzu mutlaka sterilize etmiş olmamız lazım. Laktofermentasyonda en önemli şey sterilizasyon. Çünkü bakteri üreyecek. Ürerken iyi bakterileri üretmeye çalışıyoruz. Kötü bakterilerin üremesini engellemek için belli püf noktaları var. Birincisi kavanozumuzu mutlaka sterilize etmiş olacağız.
0: Şu kapaklılarda biz, kapakların temiz olması, yeni olması
1: evet,
0: çok önemli.
1: Evet, çok önemli.
0: Evet.
1: Biz kavanozumuzu sterilize ettik.
0: Hı hı.
1: sarı hardal tohumu küflenmeyi engelliyor. Bunu mutlaka koymalıyız. Laktofermentasyonda en önemli şeylerden biri küflenmeyi

0: engellemek. Çünkü koruyucu sirke, limon tuzu gibi bir şey kullanmıyoruz. Evet. Dolayısıyla sarı hardal tohumu olmazsa olmazı laktofermente
1: turşuların. Olmazsa olmazı efendim, laktofermente turşuların olmazsa olmazı sarı hardal tohumuymuş. Şimdi turşumuzu kuracağımız bu

0: olduğu için. Sarı hardalı hani zararlı bakterileri engellesin diye, kimyonu da yararlıları arttırsın diye koyuyoruz.
1: Kimyon ama tohumu yararları arttırıyormuş.
0: Evet,
1: öyle
0: böyle
1: mi?
0: Yapılmış bir çalışması var. Karabiber, kişniş tohumu, rezene vesaire, diğerleri opsiyonel. Yani seviyorsanız, rayihasını sevdiğiniz ne varsa onları kullanabilirsiniz. Defne yaprağı koyuyoruz bir tane.
1: Sen onu defne yaprağı koyarken ben bir fırına keke bakmak istiyorum. Çünkü bence kekimiz oldu. Şiyar.
0: Oldu mu? Bakalım.
1: Bence
0: mu?
1: Oldu. Bir bak istersen.
0: Evet, olmuş gibi
1: olmuş,
0: gözüküyor. Olmuş,
1: değil mi? Çıkarıyorum ben fırından.
0: Evet.
1: Yardımcı olayım. Şöyle kenara aldım kekimizi. Devam ediyoruz hemen efendim. Birazdan sunumda keki göreceksiniz, öyle güzel güzel hazırlayacağız karşınıza.
0: Evet. Bamyalarımızın önceden yıkanmış ve kurumuş olması gerekiyor.
1: Gerekiyor.
0: Çünkü laktofermentasyonda sebzenin üzerindeki laktobasiller fermentasyonu sağlayacak. Direkt yıkayıp kullandığımız zaman ıslak haliyle üstündeki basilleri öldürmüş oluyoruz. Biz bunları erken saatlerde yıkadık ve burada kurumaya bıraktık. Üstünde tekrar basillerin oluşması için. Bir de keserken tepelerini asla onu yemeğini gösterelim yapar gibi
1: çıkartmıyoruz o beyaz kısmını.
0: Evet, koli şeklinde almıyoruz çünkü
1: gösterelim
0: o şekilde
1: mi?
0: Çok minik alıyoruz. Yani biz bunları yaptık ama
1: şöyle derin bir tanesini biraz
0: işte onu yapmıyoruz. Ne yapmamamız gerektiğini.
1: Evet. Efendim ne yapmamamız gerektiği.
0: Evet.
1: Böyle bu beyaz kısımlarını göstere göstere, yani şöyle almıyoruz.
0: Öyle alırsak turşu çok salyalanır. Zaten
1: evet.
0: Bamya kendi salyalanmasıyla meşhur bir şey.
1: Evet.
0: Turşunun suyunu da kullanabilmek adına, az salyalanma olması adına en azından uçlarını çok
1: alıyoruz.
0: Minik alıyoruz. Evet.
1: Bu arada ben de bamyayı tadıyorum efendim. Şöyle. Ah, gitti. Bamya turşusu şu anda yapıyoruz. Ama yapılmışını getirdi. Ben de tadıyorum bir taraftan. Çok samimi bir şey söyleyebilir miyim? Gerçekten tüm böyle içimden gelen duygularımı paylaşıyorum şu anda sizlerle. Ben çok sebzeciyim. Hakikaten çok severim sebze. Ama bamyaya yani olsa da olur, olmasa da olur bir şeydir bamya da benim için. Ama hakikaten evet, turşusu yemeğinden daha güzel.
0: Evet.
1: Çok samimiyetle söylüyorum. Anneciğim, senin de aklında olsun. Bana sürekli bamya yaptım, bamya yaptım demezsin. Böyle turşusunu kurarız bundan sonra diyelim. Şimdi limonu
0: çok
1: ilave ediyorsun.
0: Çok küçük bir parça limon koydum. Sirke ve limon kullanmıyoruz. Sirke antimikrobiyal bir şey çünkü. Koruyucu hani. Ama çürümesini engelleyerek koruyor. Korurken de ne yapıyor? İçindeki bakterileri öldürüyor. Bakterileri öldürürken tabii bunlar yararlı. Bunları öldürmeyeyim diye ayıramıyor. Laktik asitte çevirirken dayanıklı olan, yaşayabilen çok az bakteri kalıyor. Dolayısıyla probiyotik olmuyor sirkeyle kurulan turşular. O yüzden
1: sirkeyle kurmuyoruz.
0: Evet,
1: o yüzden
0: çok küçük bir parça şey koydum, limon koydum.
1: Evet.
0: Bir tane defne yaprağı koyacağım.
1: Ay çok hoşuma gitti.
0: Birazcık dereotu koyacağım.
1: Dallarıyla
0: opsiyonel
1: birlikte. Evet.
0: Bir de acı sevenler için küçük bir küçük bir acı biber ekleyeceğim.
1: Evet. Ay ne güzel oldu.
0: Püf noktası şu. Salamura suyumuzu biz önceden hazırladık. Salamura suyumuza bir altın
1: salamura
0: oran.
1: Salamura su ne demek?
0: Turşuyu kuracağımız içme suyuyla kaya tuzunun, turşuluk tuzun karışmış hali demek.
1: Tamam.
0: İçme suyu kullanıyoruz. Mutlaka çeşme suyu kullanacaksanız arıtmadan kullanabilirsiniz. Arıtmam da yok, çeşme suyu kullanacağım diyenler 2 gün oda sıcaklığında bekleterek klorunun uçmasını sağlamalı.
1: Salamura su kullanıyoruz. Kaya tuzuyla içme suyunun karışımı.
0: Evet, 1 litreye 50 gram tuz kullandım.
1: Kaya tuzu ama.
0: 40 grama düşürülebilir tansiyon sorunu olanlar için, 60-70 gramlara çıkarılabilir. Ama erimeyi engelleyecek altın oran denilen tuzluluk oranı genellikle
1: bu.
0: 1 litreye
1: 50 gram.
0: 40-50 arasıdır ama 50 tam damakta net tuzlu.
1: Evet. Şimdi salamura suyumuzu ilave ediyoruz.
0: İlave edeceğiz. Önceden biz tabii karıştırdık tuzu iyice. Koyduktan sonra üzerine asma yaprağı, dut yaprağı, kiraz yaprağı ya da çay gibi

0: tenin içeren bir madde eklersek turşunun erimesini engelleriz.
1: Şu gibi efendim. Yani yaptığı hazır turşu da göstereyim.
0: Evet, tutacı yaprağı mesela.
1: Tutacı yaprağı, evet. Neyi engelliyordu bir daha söyleyelim.
0: Turşunun erimesini engelliyor.
1: Koruyor aslında turşuyu.
2: Evet, koruyucu özelliği var. Hı-hı.
0: Ve turşunun yapımı bittikten sonra
1: bastırıyoruz.
0: Böyle bir cam ağırlıkla, yani evet, herkesin evinde bulunan basit bir reçellik mesela bu. İyice bastırıyoruz.
1: Evet. Suyumuz çıkabilir.
0: Evet. Taşabilir birazcık.
1: Hiç önemli
0: İyice
1: değil.
0: İyice bastıracağız. Hı-hı. Ve kapatacağız.
1: Böyle
0: kapattıktan sonra da evet.
1: Turşumuz şöyle hazır. Kuruldu. Sonra ne kadar sonra yiyeceğiz turşumuzu?
0: Bu turşuyu yaklaşık 6-7 gün kadar, hı hı, karanlık bir dolap içinde bekletmemiz gerekiyor.
1: 6-7 gün kadar.
0: Daha soğuk olan mevsimlerde bu süre 10 güne kadar çıkabilir. Daha sıcak olan dönemlerde, ki çok sıcaklarda turşu kurmayı önermiyoruz.
1: Evet.
0: Daha sıcaklarda daha çabuk oluyor. Burada püf noktası şu, karanlık dolap içinde durmalı. Ara ara gün aşırı gibi, hı hı, kapağı açıp mutlaka havasını almak gerekiyor.
1: Gün aşırı kapağını taşma açıp yapacak. 6 gün karanlık bir odada bekletiyoruz.
0: Evet.
1: Gün aşırı kapağını açıyoruz, hava aldırıyoruz. 6-7 gün sonra, 7 gün sonra diyelim biz onu. Bir hafta sonra
0: 7 gün sonra yenilecek halde ve muhafazası için mutlaka buzdolabında saklanması
1: muhafaza
0: gerekiyor.
1: Muhafaza da buzdolabında olacak. Probiyotik. Ama karanlık odada buzdolabında değiliz zaten.
0: Hayır. İlk orada 7 gün herhangi bir karanlık dolap içinde fermantasyonunu, hı-hı, tamamlayana kadar, hı-hı, rengi buradaki gibi tamamen sarıya dönmüş olacak. Hı-hı. Açtığımızda, tadına baktığımızda bir ekşime olacak. Suyunda, sadece bamya suyunda bir salyalanma söz konusu. Diğer laktofermente turşuların hiçbirinin suyunda salyalanma olmamalı.
1: Olmayacak. Bu bamyaya özel bir
0: bu
1: durum.
0: Bu bamyaya özel
1: vallahi
0: bir durum.
1: Vallahi çok güzel de oldu. Gayet güzel de
0: ondan sonra dolaba alıp aylarca erime olmadan.
1: Şimdi
0: evet,
1: ben bunu probiyotik burada saklayacağım, mutfağımda yiyeceğim. Efendim, tüm yemeklerimizi yaptık ama şöyle bir etrafı toparlayalım. Biz sizlere güzel bir sunum hazırlayalım. Birazdan karşınızda olacağız.
3: Suç işleyip elime düşen benden acıma, hoşgörü beklemesin.
4: Senin acımana, hoşgörüne ihtiyacımız yok bizim komiserim.
3: Bugün misafirimsiniz.
5: Karnımda oynuyor, tekmeler atıyor.
4: Yaman olacak benim oğlum.
3: Eninde sonunda seni kıstıracağım.
6: Kadının kocası sen misin?
3: Bir şey mi oldu?
6: Polisler evi kuşatmış, geçemezsin.
5: Bir oğlun oldu.
3: Adını Deniz koy.
5: Deniz'in hediyesi. Bu da benimki.
3: Bu dosya burada kapanmalı müdür bey. Boşuna uğraşıyorsunuz. Bu iş sizin gücünüzü aşar. Seni bebekliğinden tanıyan, seni çok seven bir aile dostu. Poyraz. Poyraz Murat.
7: Baban arabada seni bekliyor.
5: Bu babamın arabası değil.
7: Size 12 saat mühlet veriyoruz. Bu süre içinde takibat durmazsa, çıkış yollarındaki kontrol kalkmazsa oğlunuz ölecek.
3: Bunu boynuna tak.
8: Baskın bugün 18'de TV4'te.
9: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
10: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
11: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Murat Bey kaşkaval peyniri 299 lira. Beşler dana kangal sucuk 329 lira.
12: Sadece durulardım.
13: Yeni Dur'un en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
14: Sen nereden buldun bizim Dur'u?
15: Bravo valla.
16: Sen de sadece Dur'u.

0: katı, bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
3: Emanet tutuyor.
4: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
3: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
5: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya?
3: Nasıl yakışıyor mu bana?
4: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
6: Ulan ne yapıyorsun?
4: Hava asacağız mı buraya daha?
3: Eyvah yakalandım.
1: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
1: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
11: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
12: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
13: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
12: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Günün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
16: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
15: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
16: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
15: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün.
17: Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
18: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
19: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: yapmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra
4: Bankayız. Halkbank. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
12: Sadece duruladım, sen de durula.
11: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
13: Sevgili günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa.
14: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için dumansız

0: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
9: Emir Halit Hazretlerinin elçileri Şeyh Hasan ve maiyeti huzurlarınızda sultanım.
10: Sevmediğim bir erkeğe varmaktansa ölmeyi tercih ederim.
11: Bu yaradan kimse kurtulamaz.
12: Üzerinden öldüğünü ispatlayacak bir delil al.
13: Babanın seni götüreceği yerde sevdiğine kavuşacaksın.
14: Emir Halit'le evlenmeye razı mısın?
10: Sultan babam münasip gördükten sonra bana söz düşmez.
15: Sizi satın almak için tam 200 altın saydım.
12: Hoş geldiniz. Kızına göz koyduğu için Şeyh Gaffar onun ölümüne ferman çıkardı.
16: Emir Hazretlerinin buyruğu. Sultan gelinimiz düğün gecesi için bir köleyi azat etmek isterler.
12: Daha düğün gecesi bana ihanet.

0: lanet ettin. Bunu çöle atın. Açlıktan ölsün.
1: Korkma bana. At taşı. Sevdiğime kavuşacağım için mutluyum ben.
2: Bağışla kızım. Sana çok kötülük ettim.
3: Leyla ile Mecnun bugün 16.15'te TV4'te.
4: Evet. Pekmezimizde en son. Keçi boynuzu pekmezimizde döktük. Daha ne olsun? Eline sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
5: Afiyet olsun.
4: Ankara'lardan buraya kadar geldi.
5: Çok keyifliydi benim için de.
4: Nasıl? İlk ekran tecrübesi.
5: Çok keyifli.
4: Keyif aldın mı?
5: Evet. Çok güzel enerjin var. Gayet. Teşekkür evimin ederim. Mutfağında gibi çok rahat
4: ne
5: çalıştım.
4: Ne güzel. Biz de senden teşekkür çok ediyorum. Güzel bilgiler öğrenmiş olduk. Efendim eli de boş gelmemiş. Çok güzel Japon elmasıyla neydi? Sen söyleyeceksin.
5: Elma pektiniyle yaptığım Japon elması reçeli.
4: Elma pektiniyle yapılan Japon elması reçeli. Bu da benim hediyem. Çok teşekkür ederim Şiyacığım.
5: Teşekkür ederim.
4: Bekliyorum mutfağıma. Gel.
5: İnşallah.
4: İnşallah.
5: İnşallah.
4: Efendim bizden bugünlük bu kadar. Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket. Yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Unutmayın yemek yapmak iyileştirir. Hoşçakalın.

0: Metrekare'de bu bölüm Nakkaştepe'de Mimar İbrahim Tuğbay'ın tasarımını gerçekleştirdiği İstanbul'u kuş bakışı gören 4 katlı villaya konuk oluyoruz. ...600 metrekare büyüklüğünde neoklasik tarzın hakim olduğu bu evin detaylarını mimarımızdan dinleyelim.
1: Merhabalar, ben Mimar İbrahim Tuğbay. Bugün İstanbul'un nadide ve güzel semtlerinden birinde, Boğaz'ı arkamda görmüş olduğunuz gibi ayaklarınızın altında hissedebileceğiniz Nakkaştepe'nin Şehitler Anısı'nın bir önünde bulunan güzel bir evindeyiz. Yaklaşık 1400 metrekare arsa üzerine 600 metrekare taban oturum alanı bulunan, 800 metrekare bahçesi bulunan keyifli ve bizim de yaparken keyif aldığımız, dekore ettiğimiz güzel evimizi gezeceğiz. Bahçemizde bir adet kış bahçemiz ve oturma alanları dışında bir tane de havuzumuz bulunmakta. Havuzda hem havuz keyfini hem de devamında İstanbul Boğazı'nı seyredebiliyorsunuz. Bunun haricinde şu anda evimizin 800 metrekare olan bahçesindeyiz. Yapımıza kimlik kazandırmak için sol tarafımızda görmüş olduğunuz Pegasus atını köprüden her geçenin tanıması ve yapımızın kimliği olması açısından böyle bir heykel tercihimiz oldu. Havuzumuz yaklaşık olarak 18'e 6 ölçülerinde 1.80 derinliği bulunan keyifli ve ısıtma sistemi bulunan, kobrası bulunan ve etrafının deklerle süslendiği bir havuz. Kenarında keyifli bir oturma alanı, onun köşe tarafında da bir adet kış bahçemiz var. Bunu görebilirsiniz. Dilerseniz bu keyifli evimizi sizlerle beraber gezmeye başlayalım.

Şu an görmüş olduğunuz gibi evimizin giriş mahallindeyiz, antredeyiz. Kapıdan girdiğiniz zaman sizi sağımda görmüş olduğunuz gibi ayna karşılıyor. Aynanın önünde yine dake ve klasik desenlerde süslenmiş ayaklarda dresuarınız bulunmakta. Bunun haricinde arkamda görmüş olduğunuz özellikle çerçevesini, yani burada bu alanda görmüş olduğunuz her şey tasarımın haricinde gerçekten ciddi bir işçilik var. Özel olarak yaptırdığımız çerçevemiz ve içerisinde sergilenen evin ve İstanbul'un dokusuna uygun Osmanlı Yeniçeri ağasını görebilirsiniz. Sol tarafta görmüş olduğunuz heykelimiz özel olarak ben kendim Bodrum'a gidip arabama koyup getirdiğim ve çok aramış olduğum bir üründü. Metal üzerine Belçika'da kalıplara dökülüp onun haricinde işte belli safhalardan ve paslandırılarak yapılan sanat eseri aslında. Yan tarafında, bunun üst tarafında, sağında ve solunda çıtalarımızın içerisinde avizeyle birbirini tamamlayan aydınlatmalarla abajur tarzında görünen şapkalı apliklerimiz bulunmakta. Bunun haricinde duvarımızda lake detaylarımız ve mobilya detaylarımız devam ediyor. Giriş kısmımızda yine bizim tasarımımız olan bercelerimiz bulunmakta. Bunun da amacı eve girip giriş çıkışlarda Türk toplumu olarak biz kapı önü muhabbetini çok severiz. Ondan dolayı ve ayakkabı giyme çıkarma açısından kullanışlı olsun diye iki adet klasik, neoklasik tarzda berjer tercihimiz oldu. Aralarında solunda görmüş olduğunuz gibi sehpası ve onun üzerinde de yine Bodrum'dan getirmiş olduğumuz özel paslandırılmış heykelimiz bulunmakta. Burada kızımız, orada tavus kuşumuz, bereketi temsil eden tavus kuşumuz bulunmakta. Merdivenlerimize geçersek, merdivenlerimizde mermer tercihimiz Alexander Black oldu. Hem zeminimizi tamamlaması açısından hem de evin modernizm ve duvardaki siyahlık ve kaliteyi tamamlaması açısından tercihimiz oldu. Korkuluk olarak zaten çocuklu bir aile yaşadığı için evde uzun ve cam korkuluk tercihimiz oldu yine. Her şeyinden önce güvenlik tabii ki. Onun haricinde merdiven boşluğumuzda, sarkıtlarımızda yine aynı pirinç malzemeden yapılmış olup su damlaları dediğimiz bir model aydınlatmamız bulunmakta. Merdivenden yukarıya çıkarken tam karşıda bu tarzda bir aynamız bulunmakta. Ayna aynı zamanda çerçeveler açısından yine neoklasik bir tasarıma sahip. Aynamızın üstünde kişi sabah uyandığı zaman mottoyu okuyup güne başlamak istiyordu. O yüzden aynanın üzerinde gördüğünüz Fransızca mottomuz bundan dolayı.

Neoklasik ve modernizmi bir arada kullandığımız tasarımımızda şu anda salonumuzda bulunmaktayız. 110 metrekare yaklaşık olan salonumuzun 40 metrekaresini oluşturan oturma alanındayız. Oturma alanımızda istedik ki kullanıcımız hem Boğaz'ı izlerken aynı zamanda keyifli vakit geçirebileceği yumuşak oturma alanları, bu oturma alanlarının da hem tarzını yansıtması hem de evin ihtişamından da geri kalmaması gerekiyordu. O yüzden burada görmüş olduğunuz koltukların yumuşaklığının sebebi bu. Belki evde biraz ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Daha keskin hatlar görebilirsiniz ama buranın yumuşaklığının sebebi bu. Kesinlikle keyifli alanlar geçirebilmeleri için.

Görmüş olduğunuz salonumuzda otomatik perdelerle başladık işimizi. Sabah uyandığınız zaman belli bir saati ayarlarsanız otomatik olarak açılıyor. Sehpalarımız titanyum malzemesinden, üstü cam kaplama. Görmüş olduğunuz her ürün özel tasarım olmakla beraber kesinlikle çizmiş olduğumuz ve kullanıcıya sunduğumuz renderlarla birebir. Zeminde özellikle yerden ısıtma ve görmüş olduğunuz gibi siyah mermerler tercih ettik. Kullanıcılara bazen çok böyle temizlik anlamında korkutucu gelse de tasarım anlamında tamamlayıcılık ve ihtişam anlamında olmazsa olmazlarımız, özellikle koyu renkleri genellikle zeminde uygulamayı uygun buluyoruz, tercih ediyoruz. Mekanımıza derinlik katmak için özellikle tavanda biraz basık bir alanda bulunuyoruz ve metraj olarak çok ince uzun bir yapıya sahip. Basıklığı tabii ki her zaman kullandığımız gibi tavanlardaki aynalarla biraz daha mekana derinlik katmaya çalıştık. Bu şekilde göreceğiniz ve görmüş olduğunuz gibi tavanlarda aynalar kullandık. Bunun haricinde arkamda görmüş olduğunuz tamamıyla pirinç ve el işlemesi olan şömine görüyorsunuz. Bunu tercih etmemizdeki sebep kullanıcımızın günün sonunda burası bir malikane olmasa bile malikane havasında lüks bir konut ve buraya gelen misafirlerin ağırlığı. Bu ağırlığı hissettirebilmek için modern bir tasarım yapsak da klasiğin ufak tefek de olsa dokunuşlarını yapıda ve evimizde göstermek zorundayız ve göstermeye çalıştık. Sağında ve solunda görmüş olduğunuz İstanbul'u, yani resmin şairi dediğimiz sevgili üstadımız Devrim Elbir'in tablolarını görebilirsiniz. Tavan aydınlatmalarında spotlar ve ledleri tercih ettik. Avize olarak özellikle şu içinde benim de durmuş olduğum kısım biraz daha modern kaldığı için bu şekilde modern avizeler tercih ettik. Ama arkaya geçtiğimiz zaman daha klasik, daha keskin hatlar olduğundan dolayı orada da görmüş olduğunuz gibi üç bacaklı ve mum aydınlatmayı tercih ettik. Çünkü önünde tasvir ettiği görüntüyü tamamlaması için böyle bir tercih yapmamız gerekiyordu. Bunu kullanmamızın sebebi buydu. Onun yanında 4 tane berjer göreceksiniz. Bu berjerlerimiz yine özel tasarım, bizim tasarlamış olduğumuz ve cilalı gürgen malzemesinden ve gül ağacının birleşimiyle, detaylarıyla oluşturulmuş parlak ve kaz ayağı kırlentleriyle tamamlanmış berjerlerdir. Karşımdaki heykelden yola çıkarsak gücü ve özgürlüğü simgeleyen bir heykelle de bu evi, bu köşesini tamamlamak istedik. Renkler, renk bütünlüğü çok önemli. O yüzden siyah rengi tercih ettim. Duvarlarımızda devam edersek duvar kağıdı tercihimiz oldu. İki farklı duvar kağıdı kullanmamızın sebebi zaten tek düze zeminde de bahsetmiş olduğum gibi bir geçiş olmasın. Farklılık her zaman yapıya altın oranda değer kattığını düşünüyoruz biz mimarlar olarak. Apliklerimizi görüyorsunuz. Aplikler belki bu modernizmin içinde biraz klasik kalabilir ama zaten neoklasik dediğimiz şey de bu demek aslında. Onun haricinde zeminde gördüğünüz çerçeveleri aslında hissetmeden tavandaki siyah çerçevelerimizi görebilirsiniz. Bunun sebebi yine zeminle tavanın bir geçişi ve tamamlayıcı olması. Tavanda görmüş olduğunuz gold geçişli high gloss malzemesi dediğimiz siyah parlak malzemeden aslında lake gibi görünen ama aynalama yapan lüks tasarımlarda özellikle daha çok tercih ettiğimiz pürüzsüz bir zemin olması açısından bir malzeme görüyorsunuz. Aynı malzemenin devamında mekana girdiğiniz zaman aslında bir televizyon ünitesi gibi görünmeyen, kendini hissettirmeyen, bütünlüğü bozmayan ama karşısında oturduğunuz zaman da simsiyah görüntünün arkasında solda İstanbul silüeti, sağda da güzel bir televizyon ve kullanışlı bir tasarım olarak karşımıza çıkıyor, görebilirsiniz. Şimdi ise salonumuzun devamında bulunan yemek alanına hep beraber geçebiliriz.

Şu anda aynı mahallede bulunmamıza rağmen salonumuzun ikinci kısmı olan yemek kısmındayız. Burada görmüş olduğunuz 10 kişilik bir yemek masamız bulunmakta. Özel İtalyan bir mermer tasarımı tercih ettik burada. Görmüş olduğunuz plakayı yaklaşık 1 veya 1,5 ay aradığımız doğrudur. Çünkü normal bir mermer plakası 3,5 metre bulamazsınız. Bizim de zaten arayışımız bundandı. 3,5 metre plaka çok zor bulunmasına rağmen bir de bunun taşıma ve alt taşıyıcısını taşıttırma meselesi vardı. Yaklaşık burada görmüş olduğunuz mermer masa, burası da kot farkından dolayı mecburen vinç bir yere kadar getirdi. Yaklaşık biz de dahil olmak üzere, mimarlar da dahil olmak üzere 20 kişinin taşımasıyla buraya konmuş bir masa. Emin olun yarın bugün bir gün bu ev satılırsa bu masa yine burada kalacak. Kalıcı bir eser bıraktığımız için de ayrıca mutluyuz. Görmüş olduğunuz sandalyeler tasarımımıza uygun olarak abanoz desenle, içerideki bercerlerimizin ahşap dokusuyla beraber birbirini hem tamamlıyor hem de mekansal bütünlüğü sağlıyor. O taraf modern, bu taraf biraz daha klasik olabilir ama orada siyah çok tercih ettik. Burada geldiğiniz zaman, buraya geçiş yaptığınız zaman kahve tonları ağırlıklı olarak görebilirsiniz. Aydınlatma konusunda üstünde de görmüş olduğunuz gibi cam ve metal ağırlıklı klasik bir avize tercih ettik. Bu tercihimizin sebebi ayaklarda ve masaya dahil olmak üzere kullandığımız titanyumu evin birkaç yerinde daha gold olarak, gold detay olarak vurgulamak. Kenarda görmüş olduğunuz aplikler, avize, görmüş olduğunuz masanın detaydaki ayağı ve kullanılan kabaralar. Bu şekilde birbirini tamamlayıcı ve yine tekrar ediyorum, altın oranda bir araya gelip buluşması gibi bir şey düşünebiliriz. Sağ tarafımda görmüş olduğunuz konsol, yemek masasının işte takımların saklanabileceği bir alan olarak düşündük ama gördüğünüz gibi olağanın dışında ve sıradan bir tasarım değil. Bunu da ürettirmek için bayağı zorlansak da günün sonunda yine titanyum ve laki ağırlıklı ahşap malzemeden güzel bir konsol elde ettik.

Sol tarafımda görmüş olduğunuz camlarımızı süsleyen perdeler de tercihimiz jalüziden yana oldu. Hem modernizm temsil etmesi açısından hem de ışık geçirgenliği açısından genel olarak son zamanlarda ve trend olarak jalüzileri tercih ediyoruz. Fon olarak kenarlarda kullandığımız materyallerden yine parıltılı şeyler görebilirsiniz. Doku olarak keten bir dokuya sahip. O doku da sağ tarafında görmüş olduğunuz duvar kağıdıyla birebir örtüşmekte. Zaten bunu da sağlı ve sollu bir şekilde oransal olarak hani gözü yormadan ama o bütünlüğü sağlayarak meşlemeye çalıştık. Arkamda görmüş olduğunuz aslında eve girdiğimiz zaman ilk oradan başlıyoruz. Sonra yemek alanı, sonra da oturma alanı olarak görmekteyiz. Bunun sebebi şu, eve girdiğiniz zaman sol tarafımızda modern olarak bir tane daha oturma odası, salon tarzında bir mahallimizin olmasından dolayı. Arkamda gördüğünüz alanda iki tane yumuşak oturuma sahip, yine deri malzemeden, oturumu kadifemsi, döşeme kumaşından ve krem tonlarında tercih ettiğimiz perdemize, duvarımıza, genel manada tasarımımıza uygun renklerde tercih ettiğimiz bir iki tane berjer göreceksiniz. Boğazı izlerken oturup keyifle kitaplarını okuyabilecekleri, kahvelerini yudumlayabilecekleri keyifli bir alan yaratmaya çalıştık. Çünkü çok küçük bir alan, koltuk sığmıyor, yemek masası sığmıyor ve benzeri bir şey tercih etmemiz gerekiyordu. Ve evin en değerli alanı olması sebebiyle bu şekilde bir tercihte bulunduk. Gayet de keyifli oldu.

Şu an evimizin modern olarak tasarlamış olduğumuz oturma odasındayız. Eve girdiğimiz zaman merdivenlerin başında sol tarafta bulunmakta. Burada modernizmin daha çok vurgulandığı bir tasarım göreceksiniz. Özellikle daha samimi, daha sıcak, keyifli oturmalar için, gündüz oturmaları için kullanıcımızın rahat etmesi açısından böyle bir L koltuk tercih ettik. Koltuğumuza gelirsek yine kadife kumaşla ve antresit rengini vurguladığımız bir tasarımımız. Arka sırtımda görmüş olduğunuz yine duvar kağıdı ve sol tarafında boya göreceksiniz bu sefer. Duvar kağıdı kullanmadık çünkü o yoğunluğu biraz sadeleştirmemiz ve modernleştirmemiz gerekiyordu. Bundan dolayı kullanmadık. Karşıda odaya girer girmez böyle bir L koltuk sizi karşılıyor. Aynalı bir sehpamız var. Derinlik katması açısından burada tavanda ayna göremiyorsunuz ama bakıldığı zaman materyal açısından bir palet düşünün mesela. Renk değil, materyal paleti. Hemen hemen her yerde bunu vurgulamak istedik. Aydınlatma konusunda yine içerideki pirinç malzemenin devamı ama daha modernize edilmiş top ve kübik bir modelimiz var. Karşımda görmüş olduğunuz gibi bir tane TV ünitesi ama sade, kesinlikle çok ayrıntıya girmedik. Normal lake, antresit üzerine lataların yapıldığı ve sol tarafında yaklaşık işte 5-6 tane rafın bulunduğu bir tasarım göreceksiniz. Televizyon ünitelerinde genellikle son zamanlarda bayağı bir yoğunluk vurgulanıyor ama böyle modern ortamlarda bu şekilde sadelikten yanayız her zaman. Bunu tercih ediyoruz. Bunların yanı sıra salonumuz görmüş olduğunuz kısmın sol tarafında yaklaşık 6 kişilik yine keyifli bir oturma alanı ve yemek alanı tasarladık. Salonumuzda oturduğunuz zaman hem karşınızda boğazı hem de bahçeyi görebiliyorsunuz. Aynı zamanda oradan da bir kışlık bahçesine geçişimiz bulunmakta. Yine mermer tercihimiz bu sefer kalakatta, masa mermeri. Ayakları titanyum kaplama, metal, modern bir tasarım. Karşısında bulunan konsolda yine karşımda görmüş olduğunuz gibi antresit rengine sahip lake, ahşap konsol biz karşılıyor. Mekanlarımızda görmüş olduğunuz kapılar zaten evin tamamında aynı kapıyı tercih ettik. Bu bazen bazı projelerde farklı da tercih ettiğimiz oluyor. Görmüş olduğunuz kapı modern bir kapı. Tamamıyla bizim tasarımımız olan bir kapı. Siyah, parlak yine lake bir kapıdan bahsediyoruz ama üzerinde gold işlemeler ve detaylar bulunmakta. Şu anda hanımların daha çok zaman geçirdiği mutfağımızdayız. Mutfakta görmüş olduğunuz dolabımızı ceviz malzemesinden, ceviz ağacını kesip, kurutup, preslendikten sonra kapak şeklinde tasarıma ve desene uygun bir şekilde montajını yaptırdık. Dikkat ederseniz birbirini takip eden bir desen göreceksiniz. Bu şekilde baştan sona kadar kendini takip eder. Ceviz ağacı. Ortada bir tane ada düşündük çünkü yemek yeme veya bir yerde masa kullandığınız zaman genellikle sirkülasyonu bozuyorsunuz. Bu mutfağa girdiğiniz zaman görmüş olduğunuz sirkülü alanı hiçbir şekilde bozmadan adayla bu şekilde çözmüş olduk. Yemek masamız yine ceviz ağacından, görmüş olduğunuz beyaz kalakat da desenli mermer tercihimiz oldu. Bunun da tamamlayıcısı olarak alt tarafta görmüş olduğunuz antresit, lake, ahşap malzemeyle mutfağımızı tamamlamış olduk. Sol tarafında görüyorsunuzdur muhtemelen. İki tane hayat penceresi dediğimiz bir tasarımımız bulunmakta. Bu da yine bizim tasarımımız ve düşüncemiz. Oturduğumuz zaman hem biraz nostaljik, vintage bir görüntü katsın. Yine kahverengi ve ahşap tonlarında hayat penceremiz. Desenleri ve motifleri de aynı şekilde. Ama oturduğunuz zaman size bir pencere hissi ve rahatlama, aydınlık hissi vermesi açısından böyle bir tercihte bulunduk. Yine duvarlarımız duvar kağıdı, tek düz devam etmekte. Görmüş olduğunuz gibi detaylarda burada zorunlu olarak geçen bazı şeyleri de minik minik detaylarla yine ahşap tonlarıyla gizlemiş olduk. Tavanlarda spot tercihimiz oldu. Yemek masasının üzerinde 3 tane görmüş olduğunuz sarkıtlarımız bulunmakta. Bunlar da içeriğiyle entegre bir şekilde hani tasarımdan çıkmıyoruz ama aynı zamanda buranın havasını ve modernizmi vurguluyoruz. Mutfağımızda görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde kulp kullanmadık. Çünkü buranın doğalını bozsun istemedik.
Alt tarafta görmüş olduğunuz tezgahımız kalakatta desenli beyaz blanko mermer tercihimiz oldu. Yan tarafında gördüğünüz evi kullanıcılarımıza sürekli olarak tercih etmelerine yönlendirdiğimiz taş evi. Kullanım ömrü açısından, hijyen açısından ve dekor anlamında bütünlüğü sağlaması açısından genellikle biz taş evleri, granit evleri tercih ediyoruz. Onun haricinde görmüş olduğunuz gibi dolaplarımızın altında gece biri uyanır, buraya gelir, bir şeyler olur diye güvenlik açısından ve dekor açısından alt taraflarda görmüş olduğunuz gibi led tercihimiz oldu. Yapımız kod farkından dolayı şu anda içinde bulunduğumuz mutfağımız biraz sizin de görmüş olduğunuz gibi arka tarafın komple duvar istinat duvara bulunmakta. Bu yüzden yapı yapılırken üst tarafını bir kat bahçesi olarak tasarlamışlardı. Biz yapıyı ele aldıktan sonra özellikle buranın aydınlanması ve yemek kokusu benzeri şeyler daha rahat çıkabilsin diye ve bunun haricinde üst tarafı bir sanuf mantığıyla açılsın diye bu şekilde bir derin cam tasarımımız oldu. O da yukarıdaki balkonumuzda entegre bir şekilde çalışıyor.

0: İki kız ve bir tane erkek çocukları vardı kullanıcımızın. Bu odayı tasarlarken yaklaşık 9-10 yaşlarında bir erkek çocuğu için tasarladık. Görmüş olduğunuz gibi karşımda iki adet ve arkamda görünen Lucky gövdeli iki tane gardırobumuz. Yumuşak başlıklı yine kadife desenli 1,5 kişilik yatağımız. Bunun haricinde gece kalkar bir şey olur diye çocuklar özellikle aralara sensörlü ledler yerleştirdik. Bir şey almak isterler, bir şey olur veya önünden geçtiği zaman dolaplarımızın ayrıca öyle bir özelliği de bulunmakta. Bunun haricinde evin genel olarak yapı itibariyle high-gloss tercih ettiğimiz süpürgeliklerimiz burada görmüş olduğunuz gibi beyaza dönüyor odanın tasarımını tamamlaması açısından. Çocuk odaları tasarlarken genellikle sade bir tasarım tercih etmeye çalışsak da özellikle çocukların dünyası renkli olduğundan dolayı renklerden de mahrum bırakmıyoruz. Onun haricinde kullanıcımızın ve çocuğun talepleri doğrultusunda da burada görmüş olduğunuz gibi keyifli tasarımlar ortaya çıkıyor. Burada da bunu vurgulamak istedik. Perdelerimiz yine jaluzi, karşıda bir tane ayna, arkamda bir çalışma masası görüyorsunuz. Onun haricinde de renkleri tamamlaması açısından turuncu bir metal evize tercihimiz oldu. Yatak başında direkt çocuğa temas etmesin diye klima tercihimiz yatak başında olmasın sebebi o. Onun haricinde de yatak başının sağında ve solunda erkek çocuğu olması münasebetiyle genellikle istemesek de ara sıra vurguluyoruz. Mavi tonları tercih ettik. Yukarıda bulunan kız çocuk odalarında da pembe tonların hakim olmasının ikinci sebebi bu. Üçte dediğimiz gibi çocuklarla yaptığımız muhabbetlerde onların bizden talepleri neyse onları karşılamaya çalıştık. Geriye kalan iki odamızda da, üç odadan bahsetmiştim çocuk odalarında. Kız çocuk odalarında da yine pembe tonların ağırlıkta olduğu. Gardıroplarımızı lake malzemeden ahşap olarak tercihimiz yine oldu. Onların da diğer mutfakta görmüş olduğumuz gibi yine kulpsuz bir tasarım orada bizleri karşıladı.
1: Emir Halit Hazretlerinin elçileri Şeyh Hasan ve maiyeti huzurlarınızda sultanım.
2: Sevmediğim bir erkeğe varmaktansa ölmeyi tercih ederim.
3: Bu yaradan kimse kurtulamaz.
4: Üzerinden öldüğünü ispatlayacak bir delil al.
5: Babanın seni götüreceği yerde sevdiğine kavuşacaksın.
6: Emir Halit'le evlenmeye razı mısın?
2: Sultan babam münasip gördükten sonra bana söz düşmez.
7: Sizi satın almak için tam 200 altın saydım.
4: Hoş geldiniz. Kızına göz koyduğu için Şeyh Gaffar onun ölümüne ferman çıkardı.
8: Emir Hazretlerinin buyruğu. Sultan gelinimiz düğün gecesi için bir köleyi azat etmek isterler.
4: Daha düğün gecesi bana ihanet ettin. Bunu çöle atın. Açlıktan ölsün.
2: Korkma baba. At taşı. Sevdiğime kavuşacağım için mutluyum ben.
9: Bağışla kızım. Sana çok kötülük ettim.
10: Leyla ile Mecnun bugün 16.15'te TV4'te.
11: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
12: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
13: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
14: Çetmen, eski koltuk takımınıza 25 bin, yatak odanızı 30 bin, yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Yepyeni Çetmen mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
15: İşte Çetmen, işte hayat.
16: Geleceği düşle.
13: Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
14: Chatman, eski koltuk takımınızı 25 bin liraya satın alıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
15: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
16: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
0: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Bu var ya bu.
7: Yok, dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
11: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax Kir ve Küf Temizleyici.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda

0: Şirinlerinin parfüm ritüelini tamamla.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra bankayız.
2: Halkbank. Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Baloncuk mu, Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira. 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
13: Emanet tutuyor.
14: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
13: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
15: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
13: Nasıl, yakışıyor mu bana?
14: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
16: Ulan ne yapıyorsun? Hava asacağız bu sırada.
13: Eyvah, yakalandım.
17: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
18: Bu otel harika.
19: Evet ve geceliği sadece 13.500.
20: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Sadece durulan.
22: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
23: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
24: Bravo vallahi.
23: Sen de sadece durula.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
25: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper.

0: 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Blendax şampuan çeşitleri 149 lira.
2: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
3: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
2: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
3: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
4: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
9: Sadece duruladım, sen de durular.
8: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
10: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
14: Otel mi? Trivago.
15: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
16: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
17: Şu anda evimizin en mahrem köşesi yatak odasındayız. Yatak odasında girer girmez tabii ki yatak bizi karşılıyor. İkiye iki bir yatağımız bulunmakta. Kenarları ve yatak başlığı yine kadife kumaştan tercih ettik. Bunun üst tarafında yatak başlığında gördüğünüz malzeme titanyum geçişlere sahip yine ahşap siyah parlak lake tercihimiz oldu. Sağında ve solunda abajurlarımızı ve komodinlerimizi görüyorsunuz. Bunların da yine malzemesi siyah parlak lake. Bu yatağımızın şöyle bir özelliği var. Yaklaşık 8 fonksiyonlu masajlı bir yatak. Bunu kullanıcımız bizden talep etmedi. Ama inovasyona sürekli inandığımız için ve böyle yeni ürünler geldiği zaman haberimiz oluyor biz mimarların. Böyle bir deneme için bize bir teklif geldi. Biz de bu evde denedik ve gayet de başarılı. 8 fonksiyonlu masajlı bir yatak. Günün yorgunluğunu yatakta atabilirsiniz. Girdiğimiz zaman karşımızda bir sırtı gardırop ve giyinme alanı olan bize bakan tarafı TV ünitesi olarak tasarladık. Ön taraftan baktığınızda ünite, arkası gardırop olarak sizi karşılıyor. Başlığımızda görmüş olduğumuz mor rengini yatak çarşaflarıyla ve örtüleriyle meşlemeye çalıştık. Karşı tarafta yine krem ve kadife malzemeden üstü siyah cam kaplı ve karşısında ayna bulunan titanyum ayaklı ve bir tane pufundan makyaj masamız karşılıyor. Yan tarafımızda da yine aynı kapılara sahip ebeveyn banyomuz bulunmaktadır. Arka taraftaki giyinme alanımıza gelirsek titanyum kaplı kapakları bulunan, karşısında rafların olduğu ve alanı mümkün olduğunca fazla kullanmaya çalıştığımız bir giyinme odası göreceksiniz. Bunun yan tarafında yine bizi bir konsol karşılıyor ve karşısında İstanbul'da

diyecekleri bir adet vercerleri bulunmakta. Ebeveyn banyosuna gelirsek yine siyah ve Alexander Black tercihimiz oldu zeminlerinde. Duşa kabinlerimiz ve birçok detaylarımız siyahın ağırlıklı olduğu bir tasarım göreceksiniz. İki adet lavabomuz bulunmakta. Genellikle ebeveyn banyolarına buna önem gösteriyoruz.

İstanbul'un Boğaz'ın ayaklarının altında olduğu Nakkaştepe'de şehitler anıtının hemen üstünde bulunan 600 metrekare yaklaşık ve iki katlı yapımızı sizlere tanıtmaya çalıştık. Umarım keyif almışsınızdır. Hoşça kalın.

Herkese merhaba, Mutlu Kahvaltılara hoş geldiniz. Ben Türev Uludağ. Bugün size inanılmaz eğlenceli ve keyifli bir tarif hazırlayacağız. Bugün size kahvaltı pizzası hazırlayacağız.

çocuklarımız için çok eğlenceli, çok renkli, üzerinde yumurtası olan böyle patlatmalı çok güzel bir pizza hazırlayacağız. Hemen malzemelerimizi sayalım. Öncelikle bir hamur hazırlayacağız. Hamur için burada unumuz, mayamız, toz şekerimiz, tuzumuz bulunmakta. Üzerini de istediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Ben kasap sucuk kullanacağım. Bakın kasap sucuk deyince yutkundum. Çok sevdiğim için sosis kullanacağım, salam kullanacağım. İşte birazcık böyle sivri biber kullanacağım. Birazcık böyle taze kekik kokusu öyle aroması olsun diye domateslerimizi koyacağız. Üzerine de kaşar rendeleyeceğiz. İnanılmaz güzel ve lezzetli tarif olacak. Püf noktası ne? Püf noktası üzerine yumurta kıracağız. Sözü hiç uzatmadan hemen hamurumuzu yapmaya başlayalım. Hamurumuzu yaparken öncelikle orta derinlikte bir kaba unumuzu aktarıyoruz. Çok büyük bir hamur yapmanıza gerek yok. Çünkü hani zaten hazırlamış olduğumuz ürün küçük, kahvaltılık, kahvaltınıza renk versin diye yaptığınız bir besin olacak. Unumuzu koyduk. Yaklaşık 3 su bardağı kadar, 4 su bardağı kadar un koydum. Belki arttırabiliriz. Kurumaya kullanıyorum tercih olarak. İsterseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Hemen mayamızı çay kaşığı yardımıyla şurada açalım birazcık. Ilık suyla mayamızı açıyoruz. Çok lezzetli ve çok güzel bir tarif bu. Bunu böyle kahvaltıda proteini bol olsun diye, pardon karbonhidratı bol olsun diye bir kahvaltı isterseniz mutlaka bu kahvaltı pizzasını yapıyor olmanız lazım. Çünkü böyle kalın, güzel bir hamur olacak. Hemen mayamızı döktük. Birazcık toz şeker atacağım. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar. Ve hani annelerimizin bir deyimi vardır ya, bir çimdik. Bir çimdik tuz koyduk. Yavaş yavaş karıştırmaya başladım. Önce tahta kaşıkla karıştıracağım ve en sonunda da elimin lezzeti değsin diye hemen elimle yoğurmaya başlayacağım. Hamur yoğurmak çok keyifli ve çok güzel bir şey. Şimdi bunun birazcık suya ihtiyacı var. Ilık ılık

Suyunu koyacağız. Burada amacımız kulak memesi kıvamı denilen bir kıvam var ya, hepimizin bildiği o kıvamı yakalamak. O yüzden göz kararınca vakit geçirerek keyifli keyifli bu işlemlere devam edebilirsiniz. Hamurumuzu yaptıktan sonra hamurumuzu açacağız. Daha doğrusu hamurumuzu yaptıktan sonra hamurumuzu önce bir dinlendireceğiz. O dinlendikten sonra yaklaşık 3-4 saat böyle dinlenecek, böyle birazcık kabaracak ve güzel bir mayalanacak hamur. Sonra hamuru açacağız ve üzerine diğer malzemeleri teker teker yerleştireceğiz. Şu an bence artık yoğurma kıvamına geldi. Hemen ben ellerimle yoğurmaya başlıyorum. Yumruk yaparak elinizi iyice, çok güç uygulayarak değil. Yani kendi ağırlığınız kadar, tabii benim ağırlığım birazcık fazla. Hani siz kendinizi oradan pay biçmeyin. Şöyle eze eze hamuru içe doğru katlayarak bunu yaparsanız içerisine de hava girecektir. Hava giren hamur daha böyle güzel bir şekilde kabarıyor olacaktır. Güzelce hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Çok lezzetli ve çok güzel bir tarif olacak. Bunun dediğim gibi üst malzemelerini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Sucuk sevmiyorsunuzdur, sosis sevmiyorsunuzdur. Hiçbirini koymayabilirsiniz. Ama ben böyle birazcık yiyecekleri öyle karıştırmayı seviyorum. Onu daha fazla öyle hoşuma gidiyor. Siz eğer farklı bir tarif denerseniz Instagram'dan bana lütfen yazın. Instagram adresim Türev Uludağ diye aratırsanız beni bulacaksınızdır. Böyle güler yüzlü bir adam olarak karıştıracağınızı sanmıyorum. Evet. Hamurumuzu iyice mayaladık. Evet, bakın dediğim gibi böyle yumuşak kulak memesi kıvamına geldi. Şimdi bu hamurumuzu oda sıcaklığında üzerine bir tülbent örterek böyle böyle ıslak bir tülbentle dinlendirmeye başlayacağız. Hamurumuzu dinlendirelim. Ben daha önce programımızın süresi birazcık kısıtlı olduğundan dolayı hani vakit kaybetmeyelim diye sizin için hamurumu dinlendirdim. Gördüğünüz gibi o hamur bu hale geldi. Nasıl güzel kabardı. Şimdi tezgahımı birazcık unlayacağım. Çünkü hamur açacağız burada. Şu malzemelerimi birazcık kaydırdım. Bir hamur aldım. Birazcık daha büyük alalım. Evet. İyice mayalayacağız. Önce elinizle iki tarafını çevirerek açın. Eğer eliniz bu konuda yeterli olmayacaksa merdane ya da oklava herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Güzelce açıyoruz. Bu arada ben fırınımı 200 dereceye getirdim bile. Fırınım yavaş yavaş ısınıyor. Çünkü sıcak fırına koyduğumuz zaman bu daha güzel bir hale alacak. Şöyle çevirerek, birazcık da unlayarak açma işlemine devam edebilirsiniz. İki taraflı bir şekilde çevirirseniz, dediğim gibi kalın bir ekmek hamurundan yapacağız bunu. İnce bir ekmek hamurundan yapmayacağız. O yüzden hani elinizde açmanızda herhangi bir sorun, sıkıntı bulunmuyor. İtalya'da genellikle pizzalar böyle elle açıldığından dolayı şekilleri böyle garip olur. Hani bir şeye benzemediğini düşünürsünüz. Ama o pizzalar çok lezzetli ve çok güzel olurlar. Hemen gördüğünüz gibi hamur incelmeye başladı. Şimdi hemen yağlı kağıt koymuş olduğum fırın tepsime bu açmış olduğum pizza hamurunu spatuladan da yardım alalım. Spatula yardımıyla şöyle yerleştirelim. Birazdan malzemelerimizi koyacağız üzerine. Burada da birazcık açalım. Yağlı kağıt koyuyoruz ki bu fırın tepsimize yapışmasın. Hamurumuzu hazırladık ve şimdi doğrama işlemlerine başlayacağız. Öncelikle ben çocuklarımızın bayıldığı, hepimizin sevdiği sosislerimizi doğruyorum. Sosis yıllar boyu hepimizin çok sevdiği bir besin. Yani tüketmeseniz de olur aslında. İşlenmiş et sonuçta ama artık
tüketiyorsanız da yapacak bir şey yok. Onun yerine ev yapımı sucuk tüketebilirsiniz. Buna biz hem sucuk hem de sosis koyacağız. Sucuğunuzu evde de yapabilirsiniz. Ya da güvendiğiniz markalar varsa oradan da satın alabilirsiniz. Hemen sosisleri doğruyorum. Sosisleri doğradım. Bir kenara ayırdım. Sucuk. Hemen. Bununla kasap sucuk olduğu için daha küçük bir bıçak kullanacağım. Şuradan, çünkü dağılacak. Kasap sucuklar birazcık daha aromatik olurlar. Birazcık daha lezzetli olur. Diğer sucuklara nazaran. Gördüğünüz gibi hemen de dağılır. Evet. Sucuklarımızı koyduk. Şimdi biberlerimizi doğrayacağız. Biberleri isterseniz böyle büyük büyük de doğrayabilirsiniz. Ya da bu şekilde halka halka da doğrayabilirsiniz. Ben çekirdeklerini almayacağım. O çekirdekleri böyle acılı benim hoşuma gidiyor. Ama isterseniz siz böyle arasını açıp çekirdeklerini alabilirsiniz. Çok lezzetli, çok güzel ve çok heyecanlı bir tarif olacak bu. Hemen diğer biberimi de doğrayayım. Ya da tek biber doğrayalım. Tek biber yeterli olacaktır. Salamlarımız zaten hazır. Domateslerimizi ortadan ikiye ayıracağız. Ve yavaş yavaş süsleme işlemlerine başlıyor olacağız. Biz burada kiraz domates kullandık. Ama siz böyle farklı büyük domates, pembe pembe domatesler varsa onları da dilim dilim doğrayıp, böyle büyük halkalar şeklinde doğrayıp koyabilirsiniz. Şimdi dilerseniz hemen süsleme işlemlerimize başlayalım. Alt yatağına çocuklarımızın çok sevdiği ketçap ve mayonezden birazcık koyacağız. Bir kaşık kadar yeterli olacaktır. Sadece bu lezzet versin diye yaptığımız bir şey. Dağıtacağız iyice. Her tarafına yeterli düzeyde dağılsın diye hemen ketçapımızı da aynı şekilde koyuyor olacağız. Eğer acı sos severseniz acı sos da koyabilirsiniz. Şimdi diğer süsleme işlemlerimize devam ediyor olacağız. Şimdi yavaş yavaş sosislerimi alt zeminine koydum. Dağınık bir şekilde koyacağız. Bu eminim evinizde hepinizin böyle yapıp afiyetle yiyebileceği bir şekilde girecek. Sucuklarımı yerleştiriyorum. Bol malzemeli. Biberlerimi koyacağım. Dediğim gibi biber eğer istemezseniz koymayabilirsiniz. Ama ben birazcık acı seviyorum. Salamlarımı şöyle ortadan ikiye bölüp hemen onları da güzel bir şekilde yerleştiriyor olacağım. Hızlı bir şekilde hemen domateslerimi de yerleştirdim. Bu kadar domates de yeterli olacaktır. Olmazsa olmaz dağ kekiklerimizi şöyle elimle birazcık parçalayıp attım. Birazcık da üstüne atacağım. Şimdi hemen kaşarımızı rendeleyelim. Kaşarı rendeledikten sonra üzerine yumurtasını kıracağız ve 200 derecedeki fırınımıza atacağız. Yaklaşık bir 7-8 dakika boyunca pişireceğiz ve afiyetle yiyeceğiz.

yumurtalarımızı kırdık, zeytinlerimizi yerleştirdik, üzerine kaşarımızı koyduk. 200 derecedeki fırınımıza yaklaşık 7-8 dakika boyunca pişireceğiz. Hemen fırınımıza koyalım. Yaklaşık 7-8 dakika boyunca pişirdikten sonra pizzamız hazır olacak. Ve gördüğünüz gibi kahvaltı pizzamız hazır. Yaklaşık 7-8 dakika boyunca 200 derecedeki fırınımızda kahvaltı pizzamızı pişirdik ve muazzam görünüyor. Yumurtalar pişti, sucuklar pişti. İnanılmaz güzel kokuyor, inanılmaz keyifli görünüyor. Böyle yemek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Hemen hızlıca ne yaptığımı anlatayım size. Önce bir ekmek hamuru oluşturduk, pizza hamuru oluşturduk. Bu pizza hamurunun üzerine de malzemelerle renklendirdik. Sucuk koyduk, sosis koyduk, salam koyduk, biber koyduk, yumurta koyduk ve birazcık da kaşar koyduk. Domatesi tabii ki unutmamak lazım. Bu harika tarifi umarım evinizde yapıp afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi yapmaya çalışıyorum.
1: Biliyoruz, bilmez miyiz Tuğba?
0: En azından çalışıyorum. Senin gibi oturduğum yerden konuşmuyorum.
1: Ama benim işim bu Tuğba. Konuşmam lazım.
0: Yani bizim de kendimize göre bir işimiz var tabii. Senin kadar olmasa da.
1: Hepimizin bir işi var Tuğba.
0: Senin sesin güzel, evet diksiyonun düzgün ama bunlar yetmiyor benim gibi iş yapmaya.
1: Sana imreniyorum Tuğba, idolümsün.
0: Seni dinlemiyorum. Neyse ben devam ediyorum. Şu anda neredeyim ben? Yeni Bosna'da çok güzel, çok özel bir restoranın mutfağındayım. Ben buraya geldim, dedim ki ben aşçı olmak istiyorum. Hayır dediler, öyle kolay değil. Bulaşık yıkamaktan geçecek senin yolun dediler. Neyse, o da güzel, o da keyifli. Bulaşıkçı oldum ben bugün. Ve neler yapacağım bir bilseniz, arkamda dağ gibi bulaşıklar yükselmeye devam ediyor. Hadi buyurun başlayalım o zaman. Peki bana kim iş yaptıracak İdris Usta? Hoş geldiniz programımıza.
2: Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz.
0: Pek hoş bulmadım ama neyse yani. Bir sürü bulaşık beni bekliyor.
2: Evet, bugün işiniz bulaşık yıkamadır.
0: Eyvah.
2: Bulaşıktan başlayacaksınız. Bu işi yapmak istiyorsan bulaşıkta başlayacaksınız.
0: Öyle mi oluyor yani?
2: Kesinlikle.
0: Ben yemek yapabiliyordum.
2: Hayır, hani... öyle bir şey yok. Bu işi bulaşıktan eğer yapmazsan, bulaşıkhanede yetişmesen usta olamazsın. Hele kolay değil.
0: Tamam o zaman, başlayalım.
2: Başlayalım.
0: Korkmuyorum.
2: Göreceğiz. Hepsine ayrı ayrı çatalarımızı falan topluyorsun, orada giriyorsun, küvetimiz var. Suyun içine atıyorsun. Ondan
0: tamam.
2: Sonra siyedin tabaklarımızı basketlere yerleştiriyorsun. Tabak basketleri ayrıdır, kase bırakacağın basketler ayrıdır. Hepsi ayrı ayrı. Sepetlere yerleştirdikten sonra orada sepetlere yerleştireceksin. Orada doğraması yaptıktan sonra makineye vereceksiniz.
0: Anladım. İyi ki makine var. Artık böyle elde harala gürele yıkanmıyor zaten.
2: Ya elde ama bir ön şeysi var. Ön temizlemesi var. Bunu şimdi önde sıyırma yapmazsanız, temizlemezseniz, basketleri bırakmazsanız, orada doğramazsanız bulaşıklarımız temiz çıkmaz. Hepsi kirli çıkar.
0: Tamam. O zaman başlayayım.
2: Başlayalım.
1: Tuğba, yine önce bir pazarlık yaptın ustamızla.
0: Bunlar aralarında temizlerde mi var ya?
2: Bakacaksın, kontrol edeceksin. Aralarında temiz mi, temiz değil mi?
0: Oho, bu iş bitmez böyle.
2: Bu iş kolay görünüyor. Ama kolay değil.
0: Kolay mı sandın, değil
2: yani,
0: mi?
2: Kolay sandın ama kolay sandığın gibi değil. Zorlukları var.
0: Neden ya, neden?
2: Yani
0: neden ben?
2: Var. Biraz da seri olman lazım. Şimdi daha bulaşık gelecek, bir sürü bulaşık gelecek. Sıkışırsın burada, bu bulaşıklar çıkmaz burada.
0: Eyvah.
2: Şu çatal bıçakları falan topla, hepsi suyun içine at.
0: Tamam.
2: Elin altına çıksın onlar. Sahanlarımızı makine atmıyorsun, onlar evde yıkanıyor.
0: Evet,
2: hepsi orada biriktiriyorsun en son. Onlar evde yıkanacak.
0: Ya.
1: Ustacığım, elde yıkansın. Zaten en güzeli de elde yıkanması.
2: Çok yavaşsınız.
0: Ama biraz hızlı olun ama. Zarar vermemeye çalışıyorum.
2: Hayır. Biraz seri olman lazım.
1: Hemen bir bahane Tuğba. Hem unutma, iş hayatında vakit nakittir.
0: Oluyor mu? Ne diyorsunuz?
2: Çok yavaşsın.
0: Geliyor mu daha? Hayır.
2: Tabii. Gel.
0: Hayır, istemiyorum.
2: Normal
0: akşama kadar.
2: Gibi hepsini...
0: Akşama kadar çıkmayacağım buradan herhalde, öyle gözüküyor. Arkadaşım, neden getiriyorsun bu kadar bulaşığı?
2: Ya bu kadar yavaş olursan bu iş böyle olur.
0: Ay, nereden başlayacağımı bilemedim ya. Ne diyorsun? Nereden başlayayım?
1: Acele et Tuğba. İş içinden çıkılmaz bir hale geliyor.
0: Ya yapabiliyorum işte yani, olduğu kadar artık, değil mi İdris Usta?
2: Ha? Ama böyle devam ederse şimdi bir sürü bulaşık gelecek. Bizi
0: tamam.
2: Çok meşgul edeceksin.
0: Eyvah. Ay, her yerin... Perişan ettim şu anda.
2: Yani şu siirdin tabaklarımızı şeylere yerleştirebilirsin, basketlere yerleştirebilirsin.
0: Tamam. Ya daha getiriyorlar ya.
2: Yani böyle devam edersen bu işi pek beceremeyeceksin
0: şimdi
2: gibi
0: tabak
2: görünüyor.
0: Tabak için miydi?
2: Tabak içindir. Orada bırakıyorsun, tabaklarını hepsini oradan yerleştiriyorsun. Tek tek yerleştir. Evde bulaşık hiç yıkamadın mı?
0: Yıkıyorum da makineye atıyorum ben.
2: Tamam, bu da makine gibidir. Hani beskatleri diziyorsun.

0: Oluyor mu?
1: Sepetleri doldu ama tamam, eksik bırakma. Çok yavaşsın. Bak bir sürü boş geldi.
0: Hala geliyor.
1: Bak, bak şu anda bir araba boş geliyor.
0: Hayır. Bak, hayır. İstemiyorum, durun.
1: Evet, Sibel Hanım, çok
0: kimseye
1: şu
0: yemek vermeyin yukarıda.
1: Arabayı boşaltalım.
0: Kimseye yemek vermeyin yukarıda ya. Bunları ben nasıl bütün gün temizleyeceğim?
2: Müşteriler yemek mi yemesin? Olur mu öyle şey Tuğba? Hem usta görecek, dikkat etmelisin.
0: Görmüyor şu an, bakmıyor.
2: Ama her an görebilir.
1: Şimdi ne yapıyorsun? Dur ben. Alıyorsun fiskeyi oradan. Şu yere doğru çekiyorsun.
0: Oo.
1: Zorla şunları.
0: Ya.
1: Bas.
0: Su geliyor. Basıyorum.
2: Tuğba önce tabakları sıyırdı, ardından basketlere yerleştirdi ve şimdi bol tazyikli suyla ön temizliğini yapıp makineye sürdü.
1: Sen şimdi geri işledin, o gider.
0: Oo, sıcak su geliyor.
1: Tuğba sen bu işi beceremeyeceksin.
0: Yapıyorum.
1: Yapamıyorsun, burası senin önünde. Sibel sen de yardımcı ol buraya. Bahadır sen de yardım et.
0: Yapıyorum.
1: Yoksa bu iş yürümez. Bu işi beceremiyorsun.
0: Bu kadar baskıyla ne yapabilirim ki ben zaten?

0: neredeyse. Neredeyse gidiyordu yani tabak. Ben bu işin içinden nasıl çıkacağım ya?
1: Bu işin içinden nasıl çıkacaksın? Ayağına spor ayakkabı giymişsin, bulaşık yıkıyorsun.
0: Ne yapabilirim ama?
1: Uygun değil işte.
2: İdris Usta, Tuğba için en önemli olan kendi rahatlığıdır.
0: Nasıl yetişecek bu kadar şey akşama kadar? Gidiyor. İki ayağım bir pabuca girdi benim şu anda.
1: Bulaşıkları var ya tam yapamıyorsun. Diyorsun ki ben yemek yapacağım diyorsun. Nasıl olacak bu iş?
2: Ustamızdan harika tespit. Doğru söze ne denir?
0: Çok, çok bulaşık oldu.
1: Çok işimiz var daha çok.
0: Of. Ay geldi usta.
1: Daha bitiremedin mi?
0: Hayır. Bu buraya sığmıyor.
1: Sığmıyorsa başka bir basit.
0: Tamam sığdı. Böyle yapacağım.
1: Çok ağır gidiyorsun.
0: Ama daha ne yapabilirim
1: daha
0: ya?
1: Daha bir sürü ama bir sürü işim var daha. Daha kazan bölümüne geçeceksin. Daha kazanları yıkayacaksın.
0: Ne?
1: Kiretleri yıkayacaksın daha.
0: Kazan mı?
1: Tabii ki.
0: Bulaşık dediniz bana.
1: Bak kazan da var. O da bulaşık. Bir sürü küvet var. Kazan var. Çanak var. Daha bardak var. Kiretleri olman lazım.
0: Ya hayır ya.
1: Bu işi kolay zannettin herhalde. Tuba ne yaptın sen? Daha sen bitirmedin mi daha?
0: Ya yapmaya çalışıyorum da ne yapmalıyım bilmiyorum ya. Bir dakika.
1: Ama şu anda bu bitmesi lazımdı. Bir de sen yardımcı olmuyor musun? Aa, tavakları da kırdın.
0: Eyvah. Ya çok özür dilerim.
1: Şimdi kayıp düşeceksin var ya. Şurada çekmez al tavayı. Şu yerleri bir çek.
0: Çok özür dilerim ya.
1: Gelip lazım. Ken spor ayakkabıyla gelmişsin.
0: Ayağım kayıyor
1: diyorsun.
0: Bir de.
1: Bulaşık döküyorsun ama spor ayakkabı giymişsin. Terlik giymen lazım.
0: Bir dahakine terlik giyerim usta. Tamam.
2: İş yaparken o işe uygun kıyafet giyinmek gerekli Tuğba.
0: Nereden geliyor bu kadar bulaşık?
2: Koskoca bir restoranın mutfağındasın Tuğba. Normal bu kadar bulaşık olması. Mızmızlanma.
1: Şimdi o devam ettikten sonra şuralarda bir su tut. Kirleniyor çünkü zaman zaman o lavabo kirleniyor. Bak görüyor musun?
0: Ne yapacağım?
1: Bir su tut. Bir su tut temize orayı.

0: Ay daha bitmedi ya.
1: Bu zaten neydi abi? Hepsini kırdın, döktün. Beceremedin. Sen en iyisi gel şu da bana kazana geç kazanlara bu olan teşekkür ederim İlfe de.
0: Ama kazan... Bir görelim bakalım. Sadece bulaşık dediler bana ya.
1: Kazanları da yıkayacaksın. Ben biraz sonra geldim zamanı buraya bitirmiş ol.
0: Tamam.
1: Hadi kolay gelsin.
0: Teşekkürler.
2: Başardın Tuğba. İdris ustayı da kızdırdın sonunda. Tebrik ederim.
0: Hayır! Onu ben yıkamayacağım herhalde değil mi? O çünkü çok büyük.
1: Onu yere bırak ya. Yere bırak. Musa.
3: Bir zahmet. Tertemiz biraz acele olsun.
1: Bak. Bunu hızlı yıkıyorsun. İstiyorlar.
0: Nasıl ya? Böyle mi yıkayacağım?
1: Alacaksın beni. Şimdi içindeki kavalarını al. O şimdi biraz yumuşadı mı? Hadi bakalım.
0: Oh çok sıcak.
2: Şu güçlü kaslı kollarınla yılmadan, pes etmeden ova ova tertemiz yapmalısın Tuğba.
0: Nasıl çıkacak bu ustam peki?
1: Sen ovala ovala çıkar o.
0: Of.
1: Güzel güzel ovala yumuşadı mı şimdi çıkar o.
0: Yapamayacağım ben ya.
1: Ben sana dedim bu iş kolay değil. Yapamazsın dedim. Sen dedin ben yaparım dedin.
0: Ne bileyim ben sadece
1: orada,
0: tabak
1: orada hepsi kırdı tabakları.
0: Tabak yıkayacağım zannettim ben ama sadece. Önlüğüm de kirlendi. Ya ıslandım ya.
2: Kimse Tuğba kadar zarif, estetik ve içten bulaşık yıkayamaz. Görüyorsunuz mutluluğu yüzüne yansıdı güzel kızımızın.
0: Tamam bu kadar yeter.
1: Ne yaptın Tuğba?
0: Şey yıkadım herhalde ama çıkmamış ya lekeleri.
1: Ama bu kazanı yıkamadın.
0: Ama onu ben yıkayamayacağım ya.
1: Niye?
0: İşte.
1: Nasıl bu işi yapacaksın?
0: Çıkmıyor ki dibini tutturmuşlar.
1: Ama şu anda içine su bıraksın o yumuşacak.
0: İşte güzel yumuşayınca arkadaşlar yıkar.
1: Sibel Hanım, buyurun siz gelin. Gelin bak nasıl yıkandığını var ya bir Tuba'ya gösterin. Bu işi kolay sandı.
0: Ya abla özür dilerim sizden ya. Ben kolay zannettim bu işleri de. Değilmiş.
1: Bak seyret. Nasıl çıktı?
0: Vallahi bravo.
1: Gördün mü? Bir de diyorsun ki ben işte yemek yapacağım. Kolay sandın ama kolay değil.
2: Yapamayınca asma öyle suratını Tuğba. Pes etme, vazgeçme, neşeni yitirme. Hah işte Tuğba ben de tam bundan bahsediyordum.
1: Yeter Tuğba var ya çok beni uğraştırdın.
0: Ama ben...
1: Bayağı terlemeye başladım ben. Sibel gel sen bir. Tuba'ya nasıl bulaşık yıkadığını önce göster ona. Ona bir öğret. Yapabildi yapıyor. Yapamasa da kovalım gitsin.
0: Nasıl ya?
1: Yapamasa kovalım gitsin.
0: Evet inceliklerini evet. Alalım sizden.
4: İncelikleri önce işin böyle temizlene. Yıkadıktan sonra arka tarafını tabii ki leke kalmayacak şekilde. Güzelce yıkarız.
2: Sonuç değişmiyor, manzara yine aynı. Tuğba bu işi de diğer işler gibi yapmıyor, yaptırıyor.
0: Evet, ben bugün bir restoranın, sadece bir restoran değil, bayağı büyük bir restoran olduğu için bir sürü bulaşık yığdılar önüme. Aşçı olmaya gelmiştim ama direkt bulaşıktan başladım. O da bir iş, o da bir meslek. Bu işten çok güzel para kazanan, emek harcayıp bir şeyler yapan insanlar var. Saygım sonsuz ama gerçekten çok zor bir işmiş ustam. Yani beni mutfağa sokmakla çok iyi yapmışsınız. Ben biraz daha böyle bir şeyleri anlamaya başladım artık.
1: Kolay sandın ama kolay değildi. Bulaşıkları yıkadı ama istediğimiz gibi bazı şeyler olmadı. Tabaklarımızı kırdı. Kırıp tüktü bayağı bir. Teşekkür ediyoruz. Eldivenlerini çıkartabilirsin.
0: Sonra?
1: Yolcu ediyoruz sizi. Biz düşüneceğiz.
0: Ya beni arayacak mısınız? Sonra
1: aramamız gerekirse arayacağız. Kazan bölümüne geçirdik. Kazan bölümünde de bayağı bir orada iş yaptırdık ona. Daha sonra Tuba'yı gönderdik. Düşüneceğiz. Daha sonra haber vereceğiz kendisine.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum size. Bize mutfağınızı açtığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Arkada kocaman bir ekip var, onlara da teşekkür ediyorum. Efendim ben bugün görevimi bir şekilde tamamlamaya çalıştım. Ne kadar yapabildim takdiri sizlere bırakıyorum. Önümüzdeki programda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.

0: Bir de sen sayıver.
1: Tamamdır, sağ ol.
0: Dün gene telefon etti Serap Hanım. Seni sordu.
1: Ne istiyormuş?
0: Bilmem. Döner dönmez arasın beni dedi. İşler sıkışık bari. Bugün yarın izinlisin. Pazartesi sabahı Kastamonu üzerinden Samsun'a gideceksin.

0: Oh, hop, yavaş! Vay, hoş geldin Yakup'cum!
1: Hoş bulduk. İşler nasıl?
0: Az şekerli. Senin yol bu defa uzun sürdü be.
1: Ya, tam 6 gün. Hmm. Çalıştığım kamyon da hantal bir şey. Direksiyon sallamaktan kollarım koptu.
0: İki kadeh patlattın mı bir şeyin kalmaz. Akşama Selami abideyiz ha!
1: Kafayı vurup bir güzel uyuyacağım.
0: Nurten'e hediye mi gene?
1: Ehemmiyetsiz bir iki vır zıvır. Maksat eli boş gelmemek.
0: Hı hı, sevinecektir.

0: Şey oldu abicim, birdenbire bir şey oldu.
1: Devam et çalmaya.
0: Tövbe abi! Bir daha kaytarırsam ölünü öpeyim abicim.
1: Kendi ölünü öpsün şu herif. Nereye gitti babam?
0: Kahveye çıktı. Talat abi çok kızdırdı ustamı. Büyük şişe ***'miş biriye gittiler. Hem de 101'de bitecek, ya!
2: Geldin Yakup abi.
1: Hoş bulduk Nurten.
2: Akşama bekliyordum seni.
1: Gaz pedalından çekemedim ayağımı. Ne kadar erken gelsem o kadar kârdır diye yüklendim.
2: Çok iyi ettin.
1: Oh! Mis gibi balık kokuyor. Heh. Hem de mezgit balığı bu.
2: Dimitri susmasını öğrenemeyecek.
1: O susunca da kafesteki evladı başlıyor zaten.
2: Üşütmüş kuşcağız. Neşesizmiş, Dimitri üzülüp duruyordu.
1: Asıl üşüten Dimitri, yalnızlık beynine vurdu. İyice manyaklaştı. 3 günlük yolum tozu toprağa, rüzgarı üstümde. Şöyle ateş gibi bir su dökünüp, cayır cayır yansam iyi olacak. Şu da senin. O taraf kadınlarının marifeti. Elde örüp işliyorlar.
2: Ne zahmet ettin gene?
1: Zahmeti neymiş? Parası bedavadan ucuz, taşıması da kamyondan. En çok sana yakışacağını düşündüm.
2: Sağ ol.
3: Aslanım! Döndüğünü duyunca duramadım, herkeslerin selamı var!
4: Aleyküm selam, sağ ol baba!
3: Yol nasıl geçti bakalım?
4: Her zamanki gibi şükür.
5: Şimdi şarkılar geçecek.
4: Kime dedi şişe parasını? Sen mi Karad abi?
3: Bak bakalım içinde kimin ayakları var? Elbet Talat'ın! Alnına yapıştırdım pişpirikleri! Benimle oynamaya tövbe edecek bir gün! Dükkanıma uğradım. Saz mı çalıyordun Nuri?
4: Yo, çalışıyordu.
3: Oo, işit de inanma!
2: Hoş geldin baba!
3: Oo. Pek yakışmış! Yeni mi aldın?
4: Ben getirdim.
3: Hep kız kardeşine mi çalışır insan?
4: Bu da senin, halis oltu taşından.
3: Oo, var ol! Bu makbule geçti doğrusu! Pek şıksın, bakımlısın! Pek güzelsin bu akşam! Hayırlı haberin şerefine, değil mi?
4: Neymiş hayırlı haber?
3: Söylemedi mi Nurten? Bu defa evlendiriyoruz, hem de garanti bu defa!
4: Hadi Allah mübarek etsin!
2: Aslı yok, öyle bir şey olsa önce sana sorar, sana danışırım abi!
3: Sen beni dinle, tamamdır diyorsam tamamdır! Bu defaki sütten çıkma ak kaşık, çöpsüz üzüm! Hem genç, hem yakışıklı, hem de zengin sayılır! Kapalı çarşıda dükkanı var!
4: Kim buldu bu kadar marifetli seni?
3: Hacer Hanım! Ben de her bir tahkikatı yaptırdım hemen, yarın evet, münasiptir diyeceğim.
2: İstemediğimi biliyorsun baba.
3: Ha? Ya, öyle mi?
2: Evet.
3: Bu seferkinin suçu eksiği neymiş? Sana sordum.
2: İstemiyorum, beğenmedim, evlenmeyeceğim.
3: Neden diyorum? Bütün emsallerin, akranların ana oldu, çoluk çocuğa karıştı! Sen ne halt etmeye direniyorsun hala? Nedir senden çektiğim, kaç etti be! Evlenip yuva kurduğunu görmeyecek miyim? Söyle, niçin istemiyorsun?
4: Sakin ol baba!
3: Sen de adam değilsin! Şuna çıkış biraz, ağzından laf çıksın!
1: Sen bilirsin tabii. Fakat duyduğum kadarına göre bu talibin fena sayılmaz.
2: Ne istiyorsunuz benden? Niçin uğraşıyorsunuz? Yanınızda sığıntıyım diye mi bu zulmünüz?
1: Haşa! Bunlar ne biçim laf?
2: Bir lokma ekmeğim, bir entarim mi fazla geliyor? Başınızdan atmak mı istiyorsunuz beni?
3: Tuu, yazıklar olsun! Bu kadar nankör olduğunu bilmiyordum.
2: Nankör olsam çoktan bırakır giderdim sizleri.
3: Kes sesini! Bıktım senden, bıktım usandım artık!

0: Ev dar mı geldi bu akşam? Oh. İçkin bittiyse Yakup gelir alırdı. Ayağına üşenmez o aslan.
1: Yakup'un da canına nur teninde. Bundan sonra ne halleri varsa görsünler. Karışırsam namerdim.
2: Bir tatsızlık mı oldu Rıza amca?
0: Bir seyde kafası bozulmuş. Boş ver, kurcalama.
1: Evlilik lafı duydu mu deliriyor kız. Yuvadır, kocadır, çocuktur dedi mi cinleri tepesinde.
3: Gene mi reddetti birini?
1: Al Yakup'u vur Nurten'e. O da tıpkı onun gibi. Evlenmenin sözünü bile ettirmiyor.
4: Oh. İyi geceler.
1: Canımdan bezdirdiler beni.
0: Tövbe de! Senin evlatların ikisi de pırlandadır.
2: Allah için doğrusu.
0: Benimki gibi hayırsız, vicdansız bir oğlun olsa sorardım sana. Şuna bak! Şunu şu sonradan görme haline bak! Aylardır bir hatırladığı, bir arayıp sorduğu mu var? Geberip gitsem haberi olmayacak.
4: Nurten'e de fazla yüklenme, kızdır nihayet! Önce abisinin evlenmesini ister.
1: Oh. İhtiyarladım, bir ayağım çukurda. Dünya gözüyle düğünlerini yapayım, torun seveyim dedikçe... ...ikisi de daha beter asi oluyor. Hiçbiriyle uğraşmayacağım artık, canları cehenneme!
5: Yolcu kaymak, sinirli kaymak!
6: Hoş geldin Nurten.
7: Hoş bulduk. Geçmiş olsun Hacer abla.
6: Sağ ol kızım, pek şıksın bugün.
7: Her zaman şıktır, bilmez misin? Çorba pişirdim, yapılacak ev işi varsa.
6: Eksik olma, Şazım etle Fitlat her yeri süpürdüler. Sen kararını söyle.
7: Şu ıhlamuru sıcak sıcak içiver.
6: Baban da bu saate kadar uğramadı. Damadımız haber bekliyor. Ne o, gene bir kusur özür mü buldun yoksa?
7: Kusur özür ne demek? Elbet ne demek? Keşke herkese öyle bir kısmet çıksa.
6: Ya ya! Ha, adamın kuyumcu mağazası sarayın hazine dairesi gibi. Kimseciği de yok. Beypız'da babadan kalma yalı, Beyazıt'ta iki tane ev... ...Çırılır nimet mi?
7: Kısmet değilmiş demek.
6: Kaç senedir kimseleri beğendiremedik Nurten'i. Elbet bir sebebi olmalı.
7: Ne sebebi olabilir ki?
6: Gizleme boş yere.
7: Neyi?
6: Gönüllü olduğunu.
7: Kime?
6: İnkar etme.
7: Kime dedim?
6: Yakup'a!
7: Yakup'a mı?
6: Evet.
7: O nasıl laf? Yakup, abim benim.
6: Kim demiş?
7: Bir daha duyarsam yırtarım o ağzını!
6: Parçalarım! Senin gibi komşu olmak iyi mi?
8: Ayıptır! Kızın günahını alır mısın? Beter ol!
7: Utanmaz vicdansız! İnsan Allah'tan korkar be!
6: Şayet yanılıyorsak, Allah bizi affetsin. Bana da öyle geliyor.
7: Sen de mi günahımı alıyorsun?
6: Doğduğundan beri çilelisin, bahtsızsın. Yüzün hiç gülmeyecek mi senin? Vallahi, billahi... ...Bu sır benimle ölecek, benimle gömülecek.

Seviyorum, evet. Çaresizim. Ümitsizim. Dört yaşında geldim o eve.

0: Yakup benden birkaç yaş büyüktü. Güler yüzlü, iyi kalpli bir çocuktu. Benim hiç kimsem yoktu. Kimsesizdim. O da annesizdi. Yakup gibi iyi kalpli babası Rıza amca da kol kanat gerdi üstüme. 20 senemiz bir babanın iki çocuğu gibi geçti. O iyi kalpli adama öz babammış gibi tapıyordum. Yakup'a da gittikçe bağlanıyordum. Birbirimize bir gün bile kırılmadan abi kardeş gibi büyüdük. Meğer o zamanlardan sevmişim Yakup'u. Yakup beni kız kardeşi sayıyor. Herkes de bize abi kardeş gözüyle bakıyor. Abi dediğim Yakup'u nasıl severim ben? Bu ahlaksızlığı duymuş olsalar, önce Yakup'la babası öldürür beni. Ben ahdettim, evlenmeyeceğim. Ama Yakup birini sevecek. Evlenecek bir gün.
1: Kahve içeceğiz Faik amca.
2: Lokumu geri alıp kahve yapmıyorum.
3: Zorla lokum mu yiyeceğiz?
2: Lokum partidendir. Ayrıca kahve içmek isteyen hayvan parasını verir kahvesini içer.
4: Anlaşıldı. Çabuk zengin olacaksın sen.
5: Allah versin. Daha ziyade olsun. Gözümüz yok. Ama dünya malı dünyada kalır.
2: Yaş 70. Dünyada bir dikili ağacın mı var?
3: 3 tane lokumun avantasına minnet etme.
2: Alın bedava ziflenin. Kahveleri de ben ısmarlıyorum. Tamam mı? Hadi.
3: Bağırma, burnumuzdan getirme yahu.
6: İçerleme, körfez olursun.
3: Maça gidiyor muyuz?
5: Sizlere uğurlar olsun.
3: Birini bekler gibisin.
5: Nurten gecikti biraz.
7: Bu yılı mı bilir, bu yılı?
3: Öyle ya, bugün pazar. Hemşireyi gezdirmekle mükellefsin.
8: Merhaba Nurten.
0: Merhaba.
8: Tesadüfen gördüm seni. Hatrını sorayım dedim.
0: Sağ ol, iyiyim. Başka bir soracağın mı var?
8: Biliyorsun.
0: Sen de biliyorsun.
8: Bir daha düşünsen, beklerim. 3 ay, 5 ay ne kadar olursa.
0: Evimize geldiği gün ellerini öptüm annenin. Olamayacağını söyledim. 1-2 defa da sana söyledim. Yeter ama gelme peşimden, ayıp oluyor.
8: Benim niyetim ciddi ve de açık.
0: Benim de kararım kat'i.
8: Yine de iyice bir düşün, belki fikrin değişir.
0: Değişmez. Değişemez.
9: Ne oldu, ne istiyor?
0: Hiç.
9: Hala ısrar mı ediyor? Yok. Yolunu mu kesiyor?
0: Hayır, yok. Rastlaştık, selam verdi, hatır sordu. İnanmıyor musun, yalan söyler miyim hiç?
9: Söylersin. İnsanlar üzülmesin, başları derde girmesin diye yapmayacağın yoktur.

0: Rastgele Dimitri.
1: Bekle ki gelsin, ne yapmış olsam nafile. Motor değil inatçı keçidir, katırdır.
0: Kafesten kuşu çıkart, bin kanatlarına uçursun seni de motoru da.
1: Akşama balık istersen ben sana veririm cevabımı.

0: Yakup nerede?
1: Söz vermiş. Tahsin'le buluşacakmış.
0: Anlaşıldı. Zıkkımlanacak demektir.
1: Ben şimdi sofrayı hazırlarım.
0: İstemem. Su bile içmem senin elinden.
2: Bir daha görürsem...

0: gelsin. Git yorgan kapla, yastık doldur. Haddini bilmedin mi, dükkanı indiririm başına.
1: Ne dediğini anlamış değilim.
0: Bir daha Nurten'in peşine düşse anlatayım. İsmimize, namusumuza söz götürdün mü koparırım kafanı.
2: Ayıptır, yakışmaz sizlere.
3: Hukuk çıldırma oğlum.
2: Hadi Rifat, daha fazla tadı kaçmasın. Sen efendi adamsın, kendine gel.
3: Sakin ol abiciğim, otur şöyle.
1: Allah'ın emri peygamberin kavliyle talip olmuştum. Kötü bir niyetim yoktu.
0: Git ulan, çıldırtma beni. İstersen kötü niyetli ol da göreyim gözünün karasını.
1: Rezilliğini çıkardın Yakup. Herkeslere mahcup düştüm.
0: Hırz düşmanı köpek. Sen kim, Nurten kim ulan? Yorgancı!
4: Gençliktir, delikanlılıktır.

0: Gece yarısı.
1: Buyur Yakup abi.
0: Hesabı getir.
1: Başsın abi.
0: Erken daha. Boş ver, neşem yok. Sabaha da erkenciyim. Kalkalım.
2: Rıfat kabahatlıydı elbet. Lakin senin öfken de fazlaydı. Bunca asabiyetin başka bir sebebi yok mu? Uysal ağır adamsın sen. Böyle patlamazsın. Nurten'in ismi geçti mi aklın gidiyor. Fırttırıyorsun.
3: Anlamadım lafını.
2: Sen can arkadaşımsın benim. Kardeşim gibisin. Gizleme benden.
3: Neyi?
2: Nurten'e yanıksın Yakup.
3: Ben mi?
2: Evet.
4: Kim söyledi bunu?
5: Hiç kimse.
4: Öyleyse nasıl atarsın bu iftirayı? Konuş Tahsin, konuş! Acımam, seni de çiğnerim.
5: İftira değil, hakikat! Yoksa yapmazdım böyle. Kolunu kırar vurmazdım bana.
4: Tahsin diyorum, ecelin etme beni!
5: Önceye kadar arkadaşımsın. Senin derdin, benim derdim. Yakup!
2: Vurgunsun. Yaralısın Yakup.
3: Öyleyim. Çocukluğumdan beri sevdalıyım Nurten'e. Rahmetli anacığımın çok eski bir ahbabının kızıymış. Kimsesiz kalmış. Babam gidip getirdi bir gün. İkimiz de bağrına bastı. Her an beraberdik Nurten'le. Arkadaşa bile ihtiyacımız yoktu. Gece gündüz hiç ayrılmadan güzel bir çocuklukla büyüdük. Meğer deli gibi sevmişim. Utancımdan ölüyorum şimdi. Halimi anlayacak diye ödüm kopuyorum.

Nurten gidecek bir gün. Gelin olacak. Ana olacak. Başkasının olacak. Ön Allah'ın belası, namussuzun biriyim ki! Bana abi diyen bir kızı seviyorum!

0: Eyvallah baba.
1: Bir lokma bir şey yeseydin oğlum.
2: Bir çay içseydin.
0: Vaktim yok. Yolda atıştırırım.
1: Uğurlar olsun. Selametle git, selametle gel. Allah kazadan beladan saklasın.
0: Amin. Sağ ol.

0: Sana yolluk bir şeyler hazırlamıştım. Bakalım beğenecek misin? Bana mı kızgınsın?
1: Niçin olayım?
0: Bilmem, tuhaf bir halin var. Kırgın gibisin.
1: Değilim. Hoşça kalın orada.
0: Güle güle Yakup abi. Yolun açık olsun. Çok kalacak mısın?
1: En fazla 4 gün.

0: Yemek getirme dükkana, ahçıda yiyeceğim. Getirecek olursan dökerim, ona göre.
1: Selam Talat abi, Nebile kardeşimize çeyiz mi hazırlıyorsun?
2: Her şeyleri tamam Nebile'nin. Elektrikte ekmek kızartacağı bile aldım.
1: Helal, maksat damadımızın gönlü hoş olsun.
2: bir acı kahvemi iç de laflayalım.
1: Yola gecikirim, başka zaman.
3: Konuşacaklarım var seninle. Atla arabaya da gidelim.
1: Yollar doludur şimdi, trafik malum, gecikirim. Mesleğimize hakaret gibi ama... vapurlar daha çabuk gidiyor.
3: Doğru dürüst uyuyamadım dün gece.
1: Ben de.
3: Aklını başına al. Nurten'i sevdiğin duyulursa, önce o melek gibi kız kahrolur. Utancından canına bile kıymaya kalkışır. Zavallı babanın yüreğine iner. Mahalleli de topa tutar seni. Nurten bir gün evlenip giderse çıldırırsın. Şimdiden tedbirli ol. Nurten'den kurtulmaya çalış.
1: Ben de koydum kafaya. Kurtulacağım ama... nasıl?
3: Başka birini bulacaksın. Çivi çiviyi söker. Bu derdin başka çaresi yoktur Yakup. Unutma dediklerimi.
4: İki saattir yolda olmalıydın, durma.
5: Biraz paraya ihtiyacım var. 500-600 lira kadar.
4: Avans verilmesini kat'i surette yasakladı Bülent Bey. Dönüşte alırsın maaşını. Çabuk ol, hadi.
5: Merhaba Yakup.
1: Merhaba Niyazi.
4: Aradın mı Serap Hanım?
1: Aklıma gelmedi.
4: Otur şöyle. Tanıyorsun küçük hanımı. Rahmetli babası gibi değil. Sözünü dinlemedin diye bozulur bu züppe. Bana da laf getirtirsin.
1: Söyle telefon numarasını.
4: Bu saatte uyur onlar. Öğleye doğru kalkarlar ancak.
6: Alo? Buyurun. Evet efendim. Bir dakika. Şehirler arası küçük hanım, sizi arıyorlar.
7: Kimmiş, adını söylemedi mi?
6: Buyurun, ben Serap.
1: Sizi aramamı istemişsiniz. Ben şoför Yakup.
6: Ne zaman dönüyorsun?
1: Biraz önce çıktım yola. Ancak perşembe günü.

0: Olmasa cuma İstanbul'dayım.
1: Gelir gelmez beni mutlaka ara. İyi günler. Kimmiş? Şirketten biri. Ne istiyormuş? Onun bir şey istediği yok anne. İsteyen benim.

0: İstemem getirme dememiş miydim sana? Götür hadi. Günaha sokma beni.
1: Üzüm hoşafı da getirdim. Sen mayhoş seversin diye bir iki parça da erik pestili attım içine.
0: İstemem dedim. Nuri yesin.
1: Aa, ona da getirdim.
0: Ne diye geliyorsun? Neden hizmet ediyorsun? Ben kötü bir adamım. Aksi lanet bir ihtiyarım. Senin çiğnediğin lokmada bile gözüm var. Durma hadi. Bin türlü işim var zaten. Bir de seninle uğraşamam. Gel şu kalasları taşı be.

0: Şu gardırobu senin için yapıyordu abla. Kuyumcu abimiz tahrip olunca bir haftadır çeyiz diye hazırlıyordu. Bugün de romatizması tuttu gene. Demin inliyordu sancıdan.
1: Aftosuna gezdiriyordu. Gelecektir şimdi. Bir yalan uyduracaktır. İnanmak lazım. Ne çare?

0: Kaya alıp gitmiştir Mahçıvan Numan. Bekleyeceğiz, ne yapalım? Bir derdin var yoksa?
1: Yok.
0: İstavrit var bugün. Deniz anamız istavrit yavrulamıştır. Hey yavrum, hey!
1: Babam çok sever.
0: Hoş tutmalı Rıza'yı, üzmemeli. Bugünlerde öfkeli çok. Sonra pişman olmuşsun, kaç para? Bak, bende hepsi bu var. Evlenmemişim, alt etmişim. İşte, anam, babam, oğlum, kızım, kardeş, arkadaş, hepsi bu. Kimsesizlik, yalnızlık, maskaralık. Evlenmeli vaktiyle, ana olmalı.
2: Oh.

0: Gene mi tuttu sancısı?
1: Kabahat bende. Palto malto giymiyorum, gençlik taslıyorum aklım sıra.
0: Uzan şöyle.
1: İstemem!
0: Yünlü bez ısıtır, güzelce sararım şimdi.
1: Canımdan daha yakınsın.

0: bana oğlumdan daha çok evladımsın. Bundan sonra tövbe, ağzımı açacak değilim. Ama ikinizin de evlenip yuva kurmanızı istemek suç mu, günah mı?
1: Suçlu benim. Günahı olan benim baba.
0: Haşa! İstediğin gibi birini beklemek hakkındır elbet. Fakat gecikmektesin. Bak! Bak! Talat'ın kızı bile evleniyor. Senden 5 yaş küçüktür Nebile.
1: Gardrobu ona hediye etseydim.
2: Ettim. Nuri mi söyledi?
1: Ben sorunca mecbur oldum. Çok beğenmiştim. Davetiye de pek güzel, pek gösterişli.
2: Beraberce gittiğimiz kaçıncı düğün bu? Şöyle bir davetiye de ne zaman bastıracağım senin için?

0: Havalar iyice ısınmış olacaktı, bahçede yapacaktın bu düğünü.
1: Kuzular çevirecektik, ya. İnce saz getirecektin, İbrahim'e gazel attıracaktık. Nedir bu cazband?
2: Zamane böyle.
1: O kadar yırtındım ama dinleyen olmadı. Bizimki de kızla damada uydu. Başına gelmedi, bilmezsin. Üzülesin diye söylemedim. İnşallah senin delikanlı da döner gelir de mürüvvetini görürsün.
3: Neredeymiş şimdi?
2: Bilemem. 8 aydır ne bir haber, ne bir mektup.
4: Bir gün anlayacak Hanya ile Konya'yı. Dönüp ayaklarına kapanmazsa adam değilim.
5: Gelecektir, hem de böyle ağlamış, pişmanmış, mahcupmuş.
2: Hadi, işin yoksa Dimitri ile uğraş şimdi de.
5: Yok ben Selami gibi canım, bende var çocuk, güzel, hakikatli!
4: Bir makara çekti mi sesi 7 mahalleden duyulur!
5: Şimdi ben evde donunca sevinecek, kafeste çırpınıp ötecek, çık çık çık çık!

0: Dargın mıyız?
1: Yo. Neden olalım?
0: O gün çok üzdüm seni. Asıl ben seni, ne söyledinse, ne yaptınsa haklıydın. Hala utanıyorum. Yanılmışım. Bağışla. Darısı senin başına hayırlısıyla. Gençliğini, güzelliğini, ömrünü ziyan etmeyeceksin Yakup için.
1: Sözün vardı, unutacaktın konuştuklarımızı.
0: Acı çekmene gönlüm razı değil. Yakup günün birinde birine tutulup evlenecek. Şimdiden aramalısın çaresini. Helal süt emmiş bir erkek, nikahta keramet vardır derler. Boy boy çocuklar!
2: Affedersiniz!

0: Merhaba Nurten.
1: Merhaba.
2: Emir Halit Hazretlerinin elçileri Şeyh Hasan ve maiyeti huzurlarınızda sultanım.
1: Sevmediğim bir erkeğe varmaktansa ölmeyi tercih ederim.
3: Bu yaradan kimse kurtulamaz.
4: Üzerinden öldüğünü ispatlayacak bir delil al.
5: Babanın seni götüreceği yerde sevdiğine kavuşacaksın.
6: Emir Halit'le evlenmeye razı mısın?
1: Sultan babam münasip gördükten sonra bana söz düşmez.
7: Sizi satın almak için tam 200 altın saydım.
4: Hoş geldiniz. Kızına göz koyduğu için Şeyh Gaffar onun ölümüne ferman çıkardı.
2: Emir Hazretlerinin buyruğu. Sultan gelinimiz düğün gecesi için bir köleyi azat etmek isterler.
4: Daha düğün gecesi bana ihanet ettin. Bunu çöle atın. Açlıktan ölsün.
1: Korkma baba. At taşı. Sevdiğime kavuşacağım için mutluyum ben.
8: Bağışla kızım. Sana çok kötülük ettim.
9: Leyla ile Mecnun bugün 16.15'te TV4'te.
10: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
11: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Abi motor komple gitmiş.
16: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
17: Hesap.
16: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
17: Hesap kurdu.
18: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısıyla konforunuzu sağlarken... 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
19: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
20: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.

0: sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye sigorta gücü adında.
2: Düğünü balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. 25 yıl boyunca keyifle yediğin favori lezzetlerini sepet kuponuyla Yemek Sepeti'nden 200 TL indirimle söyle.
1: Keyfin yerine gelsin Yemek Sepeti.
3: Her katı katı bambaşka tadı. Volcano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
7: Bir küçük kutudan 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, 5 bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi,
8: dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
8: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
7: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
10: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
12: Yumuşak yastıkları geçiyoruz.
11: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Ne diyor?
5: Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abacus.
9: Kasa.
10: Marul.
11: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Kireç tuvaletinizi ele

0: geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Parasının kıymetini bilenler.
4: Biziz.
5: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
4: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
4: Para mı kaybettirir?
5: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
6: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
5: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişle.

0: İster biraz kesak ediyor.
1: Merhabalar.
2: Buyur bakalım, buyur Ali Bey.
1: Hoş geldiniz. Gözün aydın. Allah mesut bahtiyar etsin ikisini de.
3: Amin. Var ol.
2: Hoş geldin abi.
4: Hoş geldin abi.
5: Safalar getirdin.
6: Beni yalancı çıkardın.
1: Hayrola?
6: Bahse girmiştik. Halil unuttu bizleri, semte uğradı, yok düğüne de gelmez demiştim.
1: Hep aklımdasınız. Gönlümdesiniz ama işlerden baş alamıyorum ki.
6: Malum, duyuyoruz. Allah daha ziyade etsin.
2: İçmez misin büyüdü?
1: Önce gelinle damadı tebrik edeyim.
5: Acelesi yok. Onlar kendi aleminde şimdi. Hele sen bir ağzını ıslat bakalım, hadi.
1: Hediyelerini de yarın göndereceğim. Eşya olarak ne eksikleri varsa söyle. Çamaşır makinası, buzdolabı, televizyon...
6: Maşallah, maşallah.
3: İhya ettim vallahi.
6: Hey gidi hey, şu ne bile ufacıktı. İnsan inanmıyor gelin olduğuna.
7: Sizi gidi sizi.
1: Biraz da haklı beğenmemekte. Çoktandır görmemiştim. Daha da güzelleşmiş.
8: Az önce döndüm. Hal binasındaki yazıhanedeyim. İstediğiniz mucibince telefon ediyorum.
9: Köprünün yakınındaki kavşakta bekle beni. Hemen geliyorum.
10: Birini bulacaksın. Çivi çiviyi söker. Mecbursun, başka çaren yok Yakup.
9: Ne bakıyorsun?
10: Hiç.
9: Gizleme. Yüzüme bakıp bir şeyler düşünüyordun.
10: Dalmış.
9: Ben açık sözlüyümdür, öyle yetiştim. Ömrümde gizlemedim kendimi.
10: Ney?
9: Seni ilk gördüğüm anda beğendim, biliyorsun.
10: İkimiz de boş yere yorulduk buraya kadar.
9: Çok ciddiyim, oyun oynamıyorum Yakup. Otur diyorum, bir yere gidemezsin.

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Çok mu yoruldun bu defa?
1: Yo. İyi gördüm seni. Babam da iyi mi?
0: İyi. İyiyiz, evet.

0: Neredeydin? Nerede kaldın? İşim vardı. Orhan bir saattir seni bekliyor. Unutmuşum, affedersin.
1: Benden değil, çocuklardan özür dile. Kulüpte bekleşiyorlar.
0: Ya, kaç defa telefon ettiler.
1: Hemen çıkalım.
0: Bir dakika, elbise değiştireyim, geliyorum.
2: Babam gecikir belki, biz oturalım istersen.
3: Zahmet etme, gitmem lazım.
2: Nereye?
3: Hususi bir işim var.
2: Nasıl bir iş?
3: Oo, pek fazla soruyorsun.
2: Niçin öfkelisin? Ne yaptım sana?
3: Neden öfkeli olayım?
2: Öyleyse konuş. Anlat.
3: Neyi?
2: Nereye? Kime gideceğini?
3: Sor öyleyse.
2: Güzel.
3: Güzel, evet.
2: Genç mi?
3: Senden birkaç yaş küçük olmalı.
2: Ben tanıyor muyum?
3: Hayır.
2: Ya, ismi ne?

0: O da seni seviyor mu?
1: Öyle diyor.
0: Nerede tanıdın?
1: İş muhitimde. Bizim ölen patronun kızı. Zengin ve de tahsilli üstelik.
0: Hayırlı olsun. Sen ancak öyle birine layıktın.
1: Sevineceğini biliyordum.
0: Tabii sevindim. Çok sevindim abi.

0: Allah'ın sana bir lütfu bu. Sakın vazgeçeyim deme. Böylesini rüyanda göremezsin bir daha.
1: Az önce sanki sevinçliymişim gibi Nurten'e rol keserek anlatırken kahroldum.
0: Ne dedin? Ne yaptın?
1: Çok sevindi tabii. Göklere uçtu. Şerefsiz, namussuz, ahlaksız olmaktan da kurtuldum böylece.
0: Hepimize geçmiş olsun.

0: Hasta mısın?
1: Değilim.
0: Bu saatte yatmazdın hiç.
1: Üşüyorum biraz.
0: Ya, ateşin de var gibi senin. Kalkma hiç, kalkma. Yakup gelmedi mi?
1: Geldi. Yemeğe kalmadı.
0: Meyhaneye mi gitti?
1: Bir kızla buluşacakmış.
0: Bir kızla mı? Nihayet birini bulabilmiş mi? Anlat hele, anlat bakalım.
1: Bulmuş.
0: Ciddi miymiş niyeti? Evlenecek miymiş? Kimin nesiymiş kız? Yoksa sazdan bardan biri mi ha?
1: Değil. Patronun kızıymış.
0: Deme, inanmam.
1: Yalan söylemez ağabeyim.
0: Doğru. Öyleyse ciddi bir iştir. Aslan oğlum benim. durdu. Turni'yi gözünden vurdu desene.
2: Merak ettim şu Yakup'u. Çok merak ettim. Görebileceğini pek sanmıyorum. Gizli gizli buluşuyoruz. Şehirden uzaklara götürüyorum onu.
3: Ne akıllısındır.
2: Ortada ciddi bir şey yokken dile düşmem aptallık olmaz mı?
3: Hem de nasıl.

0: Rujunu, boyanı, allığını azaltacaksın.
1: Olur.
0: Nurten hiç boyanmaz.
1: Kim Nurten?
0: Kız kardeşim.
2: Hoş geldin. Otur beraber yiyelim.
1: Karnımı doyurup geldim ben.
2: Bir çay söyle ablana.
1: İstemem, işlerim var. Alışveriş yapacağım, yemek yok akşama. Hep düşünür müsün böyle?
0: Karma karışıktım zaten, daha beter oldum.
1: Ben de. Çok geç yattım dün gece.
0: Neden?
1: Uyuyamadım, seni düşünmekten.
0: Annen, arkadaşların, Muhit'in iyi dalga geçecekler değil mi? Makaraya alacaklar ikimizi.
1: Hiç kimse ağzını açamaz.
0: Hiç de umulmaz halinden. Param var, nazlısın, boyalı bebeksin. Ama yürekli gibisin. Yakası sökülmüşün. Yeni pantolonum da ütü ister.
1: Bir de kahve pişireyim sana, içkiyi bastırır.
0: Öyle vakti içmezdim ama bugün öyle icap etti.
1: Ne icap ederse yapmalı insan.
0: Elbette.
1: Yemek mi yediniz beraberce?
0: Boğaz içinde. İki defa buluştuk, 550 lira param gitti.
1: Öyle bir kızı muhallebiciye götüremezdin ya. İyi ettin.

0: Elin dert görmez.
1: Yıkanacak, ütülenecek başka şeylerin var mı?
0: Yok, hayır.
1: Al şunu da.
0: Ne bu?
1: Ne zamandır biriktirmiştim. Lazım olur sana.
2: Anlatmayacak mısın?
3: Hı? Neyi?
2: Şu hanımefendi kızı. Müjdeyi bir de senden duyayım.
3: Nurten fazla büyütmüş olacak.
2: Neden?
3: Olacak iş mi baba? Peri padişahının kızı ancak masallarda aşık olur fakir çobana.
2: Sevdayı muhabbet zengin fakir diye ayırır mı? Gönül ferman dinler mi? Çalışkan, namuslu aslan gibi adamsın. Fakirlik suç mu, ayıp mı?
3: Yok, değil.
2: Öyleyse hanım kızımız niçin çarpılmasın sana, hı?
3: O da öyle diyor. Babasının rahmetli oluşundan sonra fabrikada toplamıştı hepimizi. İşler aynen devam edecek diye nutuk çekmişti. Orada görmüş beni ve de sevmiş.
2: Aşk budur işte, tas tamam böyledir. Muhit, tahsil, servet diye budalalık etmeyeceksin, üstüne üstüne gideceksin. Öyle değil mi Nurten?
1: Öyle tabii.
3: Ben de öyle yapıyorum zaten. Kolay gelsin.
2: Buyur buyur, hoş geldin. Sandalye koştur, durma!
3: Oturacak değilim. Seninle konuşacaktım biraz.
2: Hay hay!
3: Burada olmaz. Yazıhaneme gidelim mümkünse.
2: Ne demek? Tabii, tabii.

0: İyi içki içer misin?
1: Yok, sağ ol. Gündüzleri beceremiyorum. Uykumu getiriyor. Orta bir kahve içerim.
0: Tabii.
2: Buyurun efendim.
0: İki orta şekerle lütfen.
2: Baş üstüne.
0: Beni tanırsın.
1: Şimdi daha iyi tanımaktayım.
0: Her şeyim var. Bir eksiğim evlilik. Zengin ve bekar bir çapkın olmaktan bıktım. Düğünden beri Nurten'i düşünüyorum. Sözü uzatmayacağım. Eskiden de beğenirdim ama o gece görünce hayran oldum. Evlenmek istiyorum Nurten'le. En kısa zamanda cevabını bekliyorum.
1: Olur tabii, ne demek? Keşke evet dese bu defa.
0: Şimdilik kimseler duymasın. Hayır demeye kalkışırsa itibarım zedelenir.
1: Velhasıl tanıdığın adam Halil Yabancı değil.
3: Şurada babadan kalma evi vardı. Sattı, o parayla bir işlere kalkıştı.
1: Bir iki ufak apartman dairesi aldı, onları karlı sattı. Bir apartman yaptırdı, kat kat satıverdi. Derken iki üç, Allah yürü ya kulum deyince...
3: İnşaatçılık en tatlı, en karlı iş tabii.
1: Şimdi milyoner, kendi gayreti çalışkanlığıyla kazandı, helal olsun!
3: Fırsatı kaçırmadı desene!
1: Fırsat mırsat! Namusuyla doldurdu ya cebini, sen ona bak be! Görecektin yazıhanesini! Bir de otomobili var, gemi sanırsın! Namusuna, ahlakına da ben kefilim. Karar senin. Bu defa bağırışmayacağız. Küsüp üzmeyeceğim seni bilmiş ol.
4: Öyleyse söyleyeyim. Halil'le evlenmeyi hiç düşünmedim baba.
1: Şimdi düşün işte.
4: Yapamam Halil'le ben. Sevmiyorum. Parası için evet diyemem.
1: Yakup, yarın gezerken bir de sen konuş. Belki razı edersin.
3: Serap'la buluşacaktık.

0: beraber olamayacağız bu pazar.
1: Sağlık olsun.
2: Elbette! Senin iş yürüsün, Nurten daha çok sevinir. Değil mi?
1: Öyle tabii.
2: Bir gün beni sen de sevindireceksin, buna eminim.
3: Böyle uzak yerlerde gizli gizli buluşmamızın sebebi ne?
1: Seninle yalnız olmak hoşuma gidiyor.
3: Babamla kız kardeşime bahsettim, sevindiler. Tanımak istiyorlar seni. Ben de annenin elini öpsem iyi olacak.
1: Biraz daha düşünmeliyiz, birbirimizi biraz daha tanımalıyız. Ciddi bir karar vermek kolay değil ya.
3: Evlenirsek yanında çalışamam artık. Başka bir yerde mesleğe devam ederim. Param pulun senindir. Kendini harcarsın ancak. İç güveysi manzarasında...

0: Yokum, beceremem zaten. Ağır vasıta şoförü Yakup'um ben.
1: Olur mu hiç?
0: Başka türlü hiç olmaz.
1: Gene ne düşünüyorsun?
2: Kız kardeşimi.
1: Nesi var?
2: Hiç. Her hafta ben gezdirirdim.

0: Çok sevindim Rıza amca, tarifsiz sevindim.
1: Piyangonun büyük ikramiyesi budur işte, aferin Yakup'a.
2: Aferin ya.
3: Aferin elbet.
0: Fiyakalı çocuktur, neme lazım, jilet gibi de giyinir.
1: Evet, üstüne başına bayağı meraklıdır.
3: Kazandığını olduğu gibi kendine harcar, evin masrafına bugüne kadar hiç iştirak ettirmedim.
2: Öyle olunca babam da giyinir.
1: Nurten'den de hiçbir şey esirgemezsin, Allah var şimdi. Tanımayan müdür kızı, tüccar kızı zanneder.
4: Babası olsa bu kadar yapmaz.
3: Babası olmadığım için her şeyi fazlasıyla yapıyorum, içlenmesin diye. Ama o beni üzüyor. Çok üzüyor.
1: Gene bir şey mi oldu?
3: Dimitraki, kaldır kafanı be!
1: Ölenle ölünmez. Üstelik sana hiçbir hayrı dokunmamış.
4: Senelerdir de suratını bile görmemişsin.
3: Eyvallah Selami.
1: Güle güle Rıza.
3: Bu akşam bir şişe fazla iç, olsun bitsin.
1: Hiç akrabayı taallukatın yoktu hani?
5: Varmış. Bir tanesi yaşıyormuş, o da oldu işte.

0: Gelmedi mi Yakup?
1: Gelmedi.
0: Ben de bu saatte ancak buldum evin yolunu. Yakup abin yuvadan uçmak üzere. Uçacak. Bir günde ben yok olup gideceğim.
1: Allah korusun.
0: Yapayalnız kalacaksın, bugünden de yalnız. Biraz da bunun için istiyorum evlenmeni. Yuvan, kocan, çocukların olmalı. Bir başına çekilmez bu dünya. Yakup'la sen olmasanız ben de çoktan göçer giderdim öbür tarafa.

0: বাবা, এভলেনিটা ভালিল্লে হাবার বার হেমেন এভলেনিটা
1: Müjdem var sana kıza, apansız bir şeyler oldu ya!
2: Kararı kat'i mi?
1: Evet, hizaya geldi nihayet. Kabul etti.
2: Biliyordum. Emindim ama gene de sevincimi anlatamam.
1: Oo, sevinmeyi bana sor sen. Hemen nişan nikah yapalım, vazgeçmeye kalkmasın.
3: Rıza Efendi'den duydum, tarifsiz sevindim. Aklım başına geldi nihayet. Allah hayırlısıyla tamamına erdirsin. Meğer seni bekliyormuş. Senin güzel haberini aldıktan sonra Nurten de...

0: Başın sağ olsun.
1: Kafeste cansız bulmuşum, okmuşum, ağlamışım, sonra yıkamışım, gömmüşüm deniz kıyısında gizlice. Söylemedim hiçbirinde, tefe koyarlar bana, pah pah pah, kaçırtırlarmış bu mahalleden. Sen de bilmemiş ol.
2: İyi ki söz dinledin, talihlisin de, daha önceden birini buldun, alasını buldun. Nurten evlenince ayrı eve çıkacak nasıl olsa. Daha az göreceksin, daha çabuk unutacaksın.
3: Hastayım biraz. İşlerim de var. 3-5 gün yola gidemeyeceğim.
4: Hay hay! Nasıl istersen. Ne kadar istersen izinlisin.
3: Pek halden anlar oldum birdenbire.
4: Seninle iyi geçinmem lazım. Serap Hanım'la evlenirsen İşimden gücümden olmak istemem. Görüşüyor, buluşuyorsunuz tabii.

0: Bu araba düğün hediye mi olacak sana? Hadi gel. İnşaat bittikten sonra buraya taşınacağız. Biz balayından dönünceye kadar her şey hazır olacak. Beni sadece beğeniyorsun. Sevmediğini biliyorum. Ama eminim kendimden. Kararlıyım. Sana öyle davranacağım ki... bir gün aşık olacaksın bana.
1: Unutma bu sözünü. Yardım et. Kurtar beni. Sevebilsem. Delice sevebilsem keşke.
0: Şüphen olmasın.
2: Gelmeseniz çarşıya koşuyordum. Şimdi mektup aldım oğlumdan. Sağmış, sıhhatliymiş. Af diliyor. Ellerimden öpüyor. Aslan oğlum!
3: Demiştim sana hatırlarsan düğünde!
4: Gözün aydın Selami!
2: Neredeymiş kardeşimiz?
5: İzmir'de! Buca cezaevinde! Para istiyor, iç çamaşırı, daha bir şeyler istiyor. Bir hafta 10 gündürle bir mehane ayarlayın, sabah erkenden yolcuyum.
3: Hayırlısı!
5: Sağ ol! İçkiler benden bu gece.
3: Aa, birazı da benden. Malum ya, çifte düğün yapıyoruz. Nurten'im de Halil'le evleniyor.
4: Duydum da inanamadım.
3: Ben de yeni yeni inanıyorum.
2: Senlik diye buna derler işte.
4: İçkiler bedava diye kokuyu alır almaz düştüm bakıyorum.
3: Lafı bırak. Bugün alışverişe çıktık. Açtım kesenin ağzını! Sultanlar gibi giydirdim Nurten'i!
2: Peki etti!
6: Halil abiye karşı boynu bükük ve de muhtaç gibi olmak sana yakışmazdı.
3: O sebeple Beyoğlu mağazalarına çıktım zaten. Fakat ne kadar birikmişim varsa toz oldu, içim cız etti!
4: Kız gelin etme kolay mı?
5: Hele Nurten gibisi!
3: Bu gece de gezmeye çıktı Halil'le.
6: Eğlensin, hakkıdır bacımız.
5: Hep çatan bugüne çatmış demek. Kısmet Halil'eymiş.
4: Tevekkeli ev zindan gibi. Kimseyi bulamayınca merak etmiştim Nurten'i.
3: Gel otur,

0: gecenin şerefine baba oğul, ilk defa kadeh tokuşturalım.
1: Yarısı benim de başıma. Aslan Yakup. İki kardeş nihayet yüzünü güldürdünüz babanızın.

0: Çok mu geciktik?
1: Yok. Ben merak ettim biraz.
2: Tebrik etmeyecek misin bizi?
1: Canı gönülden saadetler dilerim.
2: Sağ ol. Sen de evleniyor musun? Hayırlı olsun. Hmm. Babanın elini öpeyim. Ya,
1: çoktan uyudu.
2: İyi geceler.
0: Sana da.
2: Yarın ararsın herhalde.

0: Hayır, daha dün bir bugün iki. Ne kadar hazırmışsın. Bu ev sana yakışmıyor artık. Sen de mi böyle şıkır mıkır olacaktın? Senin de mi ağzın işi kokacaktı? Meğer dünden hevesliymişsin.
1: Niçin öfkelisin?
0: Elinin körü için! Kim bu Halil? Neyin oluyor? Sözün henüz. Nişanlım bile değil. Ne malum yarım ters bir iş yapmayacağı?
1: Öyle bir insan değil. Üstelik babamdan izin alıp gittim.
0: Ya ama yok. Sana babamdan çok ben karışırım.
1: Niçin?
0: Niçin mi? Ne demek niçin? Güzelsin sen. Çok güzelsin. Bir tanesin. Melek gibisin. O şımarık herifte de para vagonla. Evlendikten 3-5 ay sonra senden hevesini alıp tekmeyi vurursa...
1: Yapamaz.
0: Maşallah. Pek çabuk tanımışsın.
1: Evlenmemi istemiyorsun sanki. Söyle. İstemiyor musun? İstemiyorsan söyle açıkça. Söyle, hemen ayrılayım.
0: Evlenmeni istemez olur muyum? İsterim tabii. İstiyorum. Hayatta en büyük arzum senin mesul olmandır. Ağlama. Yanlış anlama beni. Niyetim seni üzmek değildi. Bir aksilik olmasın diye... ...üç tane parlak cam parçasıyla gözlerin kamaşmasın diye öfkeliydim.
1: Üzülme benim için.
0: Üzülmüyorum tabii. Seni evlenmiş görmek, seni mesut görmek istiyorum.
1: Gördün işte. Görüyorsun.
0: Görüyorum.

0: Çok da sevinçliyim.
1: Sağ ol.
0: Sakın gücenme bana. Seni ilk defa evde bulamayınca, ilk defa böyle görünce bozuldum biraz. Yanlış bir şey yapmayasın diye konuştum. Abin olarak bu vazifemdir benim.
1: Abimsin evet. Vazifen tabii.

0: Birikmiş hesabım ne kadarsa alacağım.
1: Hay hay! Bir şey mi oldu?
0: Sen bana niçin geldin, neyi kovaladın bilmiyorum. Ama ben... şuramda bir yara vardı. Kanını, acısını dindirir misin diye ümitlendim. Olmadı. Eyvallah.
2: Duydum, çok sevindim. Çeyizine benim de küçük bir ikramım var. Çam sakızı çoban armağanı.
3: Sağ.
4: Kalorifer radyatörleri ay başına kadar takılmalı.
1: Peki beyim.
4: Ah, hoş geldin. Selçuk. Ne bu?
3: Olamayacak. Evlenemeyeceğim. Ne seninle ne de bir başkasıyla.
4: Neler saçmalıyorsun sen?
3: Affet beni.
4: Birdenbire ne oldu?
1: Anlat.
4: Seni seviyorum. Ne istersen yapacağım. Mesut olacaksın. Bin bir gece masalı yaşayacaksın. Daha ne? Ne eksiğin var?
3: Çok istedim inan. Senden daha çok istedim. Ama imkansızmış.
4: İmkansız olan neymiş? Herkes duydu evleneceğimizi. Şimdi pat diye bırakıp kaçamazsın. Oynayamazsın benimle.
3: Alın yazın buymuş, lanet olsun.
4: Bırak bu roman laflarını! Evleniriz, sonra belki ayrılırız. Yoksa bir tarafa gidemezsin! Su gibi para harcadım sana, şımardın! Bana açmaz yapmaya kalkışma, canını okurum!

0: Yapamayacağım. Kalamayacağım buralarda. Çok çırpındım. Çok dayandım. Olamadı. Yüreğimden çıkamadı Yakup. Evlenmesine, düğününe gücüm kalmadı artık. Kendimi tutamam. Her şeyi söylerim. Kendimi de, onları da, Rıza babayı da yakarım diye korkuyorum. En iyisi uzak bir yerlere gitmek. Göz görmeyince gönül katlanırmış.
1: Hoş geldin abi.
2: Oo, buranın yolunu bilir miydin sen? Merak etme, badana boya yaptıracağım, hale yola koyacağım burayı da evi de. Gelin hanım kızımız Eskaz'a gelecek olursa küşayişli görecek her yeri.
3: Evlenmeyeceğim baba.

0: Olacak iş değildi zaten. Ayrıldık.
1: Budala! Hep kafanın dikine git bakalım. Kamyonculuk belki kurtarır seni.
0: İşi de bıraktım. Hı? Buralardan da gidiyorum.
1: Anlamadım. Nereye?
0: Bilmiyorum şimdilik. Mektup yazarım. Habersiz bırakmam sizleri.
1: Nereye dedim, ne oldu? Bizleri nasıl bırakırsın?
0: Barışmayalım, ver elini. Ha.
1: Hem güzelim zengin kızı bırak, hem işten ayrıl, hem bizi terk et, hem de barışmayalım, öyle mi? Ne oldu birdenbire?
0: Hiç.
2: Nasıl hiç? Babanım ulan, sebebini bilmek hakkımdır. Yok, hiçbir sebebi yok, sıkıldım buralardan. Sıkılmış! Çoktan beri dayağımı yemedin, seni ayağımın altına...
3: Hayattan nafile gideceğim buralardan!
4: Nursen evleniyor nasıl olsa. Ben de temelli gitmiyorum. Bir gün dönerim elbet. Hayır duanı eksik etme üstümde.

0: Kimden duydun? Kim söyledi hemen? Çok gayret ettim baba. Çok zorladım kendimi. Olmadı. Olamazdı. Olabilseydi keşke. Daha fazla üzmeyeceğim seni. Hakkım yok. Öz babam olsa çekmezdi beni bu kadar.
1: Bıraktın mı Halil'i yoksa?
0: Affet.
1: Neden ayrıldın? İkinize de yazıklar olsun. Kursağınıza haram lokma sokmadım. İkinizi de namusumla büyütmek için var gücümle çalıştım. Şu ihtiyar zamanımda yüzümü güldüreceksiniz diye ümitlendim. Sen Yakup'tan iyisin gene. O daha beter hayırsız. Hem kızı bırakmış, hem işi.
0: Ayrılmış mı? Evlenmiyor mu?
1: Evlenmesin. Çalışmasın, ne yapalım? Sağlık olsun derdim. Ben çalışır bakardım Yakup'a. Gık demez sabrederdim. Bir de evi terk etti. Bıraktı. Beni de... seni de...
0: Niçin gitti? Neden bıraktın?
1: Durduramadım.
0: Nereye gitti?
1: O da bilmiyormuş. Uzak bir yerlerden mektup yazacakmış bir gün.
0: Ne zaman gitti?
1: Az önce. Yakup'um, sebebi iftiharım. Ah, evlat büyüttü hayrını gör. Halil'den ayrıldığına seviniyorum şimdi. Hiç değilse... sen varsın. Yalnız kalmayacağım sayende.
2: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finansal

0: etmiyor. Uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
2: Abi motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
4: Hesap
3: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
4: Hesap kurdu.
5: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
6: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
7: Sadece duruladım, sen de durula.
6: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
9: Express içelim.
10: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Çay Kur Tiryaki Siyah Çay 309 lira. Kapi Palpi Portakal Aromalı içecek 60 lira.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
4: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
5: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
3: Ben Ömer Necati Albayrak.
4: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
3: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
4: Gün ilk dakikada başlar.
5: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini gel aşka.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Sadece durulan.
9: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo valla.
12: Sen de sadece Duru'la.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra
4: bankayız. Halkbank. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
6: Yumuşak yastıkları geçiyoruz.
5: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet. Sadece
9: durla. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo vallahi.
12: Sen de sadece durula.
13: Süper Kumbara başlıyor.
14: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
15: Ben.
16: Kral Şakir.
17: Armut piş ağzıma düş.
18: Dört arkadaşımızla birlikte.
19: Neydi ya?
20: Ay dilimin ucunda.
18: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
21: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
18: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
22: Ben.
23: Botanik.
22: Abacus.
23: Kasa.
24: Marul.
25: Kumbara.
18: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
26: Süper Kumbara.
13: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
27: Hayrola çocuklar?
28: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
29: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
27: Turkcell çözüm gücü.
30: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
27: Turkcell çözüm gücü.
30: Ne yapacağız biz şimdi?
27: Hadi gelin benimle.
31: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
27: Turkcell'lerin yanında
32: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
33: Siparişiniz
34: ve Pepsi'niz.
35: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Adriana duşta da sadece duruluyor.
36: Sadece duruladım, sen de durula.
9: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
37: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
38: Emir Halit Hazretlerinin elçileri Şeyh Hasan ve maiyeti huzurlarınızda sultanım.
39: Sevmediğim bir erkeğe varmaktansa ölmeyi tercih ederim.
40: Bu yaradan kimse kurtulamaz.
41: Üzerinden öldüğünü ispatlayacak bir delil al.
42: Babanın seni götüreceği yerde sevdiğine kavuşacaksın.
43: Emir Halit'le evlenmeye razı mısın?
39: Sultan babam münasip gördükten sonra bana söz düşmez.
44: Sizi satın almak için tam 200 altın saydım.
41: Hoş geldiniz. Kızına göz koyduğu için Şeyh Gaffar onun ölümüne ferman çıkardı.
45: Emir Hazretlerinin buyruğu. Sultan gelinimiz düğün gecesi için
0: bir köleyi azat etmek isterler.
1: Daha düğün gecesi bana ihanet ettin. Bunu çöle atın. Açlıktan ölsün.
2: Korkma bana. At taşı. Sevdiğime kavuşacağım için mutluyum ben.
3: Bağışla kızım. Sana çok kötülük ettim.
4: Leyla ile Mecnun bugün 16.15'te TV4'te.
32: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum

0: Mum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Wow, baloncuk Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
3: Yakup'u gördün mü?
4: Evet, az önce iskelede doğru gitmiş. Ne var, bir şey olmuş.
5: Yakup'tan sonra Nurten de bindi vapura. Çok telaşlıydı.
6: Eşek Rıza. Çok geç anladım.

0: Seni görmeden, senin yanında olmadan yaşayamam ben. İster döv beni, ister küfret. Yüzüme tükür, öldür istersen. Ama beni bırakıp gitme. Seni seviyorum Yakup.
1: Olamaz.
0: Neden? Sana abi dedim diye mi? Aynı evde beraber büyümüş olmak mı bütün suçumuz? Seni seviyorum. Saklayacak gücüm kalmadı. Gizli gizli değil, bağıra bağıra seviyorum. Yaşamak için sana muhtacım ben.
1: Asıl ben muhtacım sana.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Masal Kemaloğlu. 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Jimnastik yapmayı, paten sürmeyi ve film izlemeyi çok seviyorum. Süper Kumbara'ya katılacağım için çok heyecanlıyım. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum.
2: Merhaba, benim adım Zeynep Cemre. 9 yaşındayım ve 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim resim yapmak, piyano çalmak ve tenise gitmek. Diğer arkadaşlarıma başarılar dilerim.
3: Herkese merhaba, ben Alp Tuna Boylu. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim basketbol oynamak ve bisiklete binmek. Beşiktaşlıyım. İstanbul'da oturuyorum. Ekip arkadaşlarıma başarılar diliyorum ve iyi bir ekip olacağımıza inanıyorum. Görüşürüz.
4: Merhaba, ben Emir Bahtiyar Selim. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Sivaslıyım. Hobilerim yüzmek, futbol oynamak, kitap okumak gibi şeylerdir. Bu yarışmayı çok sevdiğim için katılmaya karar verdim ve buradan bütün yarışmacı arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün birinci masamızda Emir var, ikinci masamızda Cemre, üçüncü masamızda Alp ve dördüncü masamızda Masal. Nasılsınız arkadaşlar?
5: İyiyiz.
0: Harika gözüküyorsunuz. Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. O zaman Emir'cim tekrar hoş geldin, seninle başlayalım.
5: Ben Sivaslıyım. Dördüncü sınıfa gidiyorum. Başarılı arkadaşlarım.
0: Arkadaşlarına başarılar diliyorsun. İyi ki geldin Emir'cim. Teşekkür ederiz. Cemre'cim hoş geldin.
6: Merhaba, ben Cemre. Ben dördüncü sınıfa gidiyorum. Hobilerim piyano çalmak, tenis oynamak.
0: Şahanesin.
6: Diğer arkadaşlarıma başarılar dilerim.
0: Biz de sana başarılar diliyoruz Cemre'cim. Alp'cim hoş geldin.
7: Adım Alp Tuna Boylu. Teşekkür ederim bu arada. Adım Alp Tuna Boylu. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim basketbol oynamak ve bisiklete binmek. Takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum ve iyi bir ekip olacağımıza inanıyorum.
0: Ben de size çok inanıyorum Alp'cim. Masal'cığım hoş
8: geldin. Merhaba, ben Masal Kemaloğlu. 4. sınıfa gidiyorum. 9 yaşındayım. Paten sürmeyi, jimnastik yapmayı çok seviyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum.
0: Biz de başarılar diliyoruz. O zaman başlayalım mı arkadaşlar artık?
8: Evet.
0: Duyamadım, bu ses yeterli
8: değil mi? Evet.
0: O zaman Emir için geliyor harf tablosu.
5: Fatsa'nın F'si.
0: Fatsa'nın F'si 60 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Göz alıcı ve gösterişli olma durumudur. Süremiz başladı.

0: Olmadı. Haydi ekip çalışması. Göz alıcı ve gösterişli olma durumu. Düşünelim biraz. Süremiz var. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Alp?
1: Şerafet.
0: Şerafet mi doğru cevabımız? Olmadı. ...55 saniyemiz var arkadaşlar. Düşünelim. Ben bir kutu açacağım o arada. Açalım bir kutu. Alp?
1: Şatafat mı?
0: Şatafat mı görelim? Bravo! Başta şerafet dedin, şerafetten şatafata geldin değil mi? Kutluyorum seni. Cemre ile devam ediyoruz.
1: Ahmet'in ağası.
0: Ahmet'in ağası 60 puan değerinde ve temizlikten geliyor sorumuz. Genellikle banyodayken kullanılan kokulu ve köpüklü maddedir. Süremiz başladı.
1: Şampuan.
0: Doğru mu görelim? Bravo Cemre. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Alp'le devam ediyoruz.
1: Lüle

0: Lüleburgaz'ın L'si.
1: Lüleburgaz'ın L'si 60 puan değerinde ve canlılardan geliyor sorumuz. Koyun, kuzu veya keçinin bağırarak ses çıkarmasıdır. Süremiz başladı.
0: Meleme.
1: Hızlı bir cevap geldi Alp'ten. Doğruysa kumbaramıza 60 puan ekler miyiz? Biraz daha düşünelim arkadaşlar. Çok yaklaştın Alp'cim.
0: Meylemek.
1: Alp çok yaklaştı dedim. Masal da dedi ki meylemek dedi. Doğru mu görelim? Masal ve Alp'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza puanımızı attık ve masalla devam ediyoruz.
0: Sulhiye'nin sesi.
1: Kimin?
0: Öğretmenim Sulhiye'nin sesi.
1: Sulhiye Hanım'ın sesi 40 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Yemeklere lezzet ve renk katan domates veya biber ezmesidir. Süremiz başladı.
0: Salça.
1: Cevabımız doğru mu görelim? Bravo Masal. Yemeklerle aranız iyi mi arkadaşlar?
0: Evet.
1: Herkesin yemeklerle arası iyi. Şimdi ben bir kumbaramıza gideceğim. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 190 puanımız var ve hedefimiz için kalan puanımız da 2310. Daha çok sorumuz var. Şahane gidiyorsunuz. Emir için geliyor harf tablomuz.
2: Zehra teyzemin Z'si.
1: Zehra teyzenin Z'si 70 puan değerinde ve dizilerden geliyor sorumuz. Nana, Kulina gibi karakterlerin yer aldığı, çocukların sevdiği bir dizidir. Süremiz başladı.
2: Bez Bebek.
1: Cevabımız doğruysa Emir kumbaramıza 70 puan ekler mi görelim? Bravo. Arkadaşlar görselimiz de geldi. Çok da güzel bir görsel. İzlemiş miydik? Emir hemen cevap verdi. İzlemiştin değil mi?
2: Arada sırada.
1: Arada sırada Emir izlemiş. Cemre ile devam ediyoruz.
0: Mandalın M'si.
1: Mandalın M'si 60 puan değerinde ve oyunlardan geliyor sorumuz. Bir kareden belirli düzene göre kesilmiş, geometrik şekillerden oluşan Çin kökenli bir bulmacadır. Süremiz başladı. Olmadı. Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? Bir kareden belirli düzene göre kesilmiş, geometrik şekillerden oluşan Çin kökenli bir bulmaca. Çin kökenli ve geometrik şekillerden oluşuyor. Bir kutu açalım. ...60 saniyemiz var. Bir kutu daha açalım. Masal?
0: Tangram.
1: Doğru mu cevabımız? Bravo. Alp için gelecek harf tablomuz ama görselimizde de görüyorsunuz arkadaşlar ve Alp'le devam ediyoruz.
0: Rakun'un R'si.
1: Rakun'un R'si 70 puan değerinde ve havacılıktan geliyor sorumuz. Hava kuvvetlerimizin tek kişilik F-16 uçaklarıyla gösteri uçuşu yapan ekibinin adıdır. Süremiz başladı.

Olmadı. Haydi ekip çalışması. Bir kutu açalım. F-16 uçaklarıyla gösteri uçuşu yapan ekip. Bir kutu daha açalım.

0: Arkadaşlarım düşünürken ben bir kutu daha açmak istiyorum. Son 50 saniye bir kutu daha açalım. Ne olabilir arkadaşlar? Hava kuvvetlerimizin tek kişilik F-16 uçaklarıyla gösteri uçuşu yapan ekibinin adı. Bir kutu daha açalım. Emir.
1: Solla Türk.
0: Alp'ten de cevap vardı galiba. Elim butona gitti. Katılıyor musunuz Emir'e? Evet. Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar görselimiz geldi ve size Solo Türk ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Resmi sayfalarından aldık bu bilgiyi. Türk Hava Kuvvetleri'nin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye bir gösteri şeklinde sunan gösteri ekibimizdir. Buradan kendilerine de sevgilerimizi iletelim ve masalla devam edelim.
2: Babam Bülent'in B'si.
0: Bülent Bey'in B'si 50 puan değerinde ve sosyal bilgilerden gelecek sorumuz. Şartlara bağlı olarak belli bir yöre içinde yer değiştiren topluluklar için kullanılan ifadedir. Süremiz başladı.
2: Göçebe.
0: Masaldan gelen bu cevapla acaba kumbaramıza 50 puan ekler miyiz? Bravo. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Isınma turu için sadece 4 sorumuz kaldı. Emir'le devam ediyoruz.
1: Annem Esra'nın E'si.
0: Esra Hanım'ın E'si 30 puan değerinde ve bilmecelerden geliyor sorumuz. Dumanı tüter, isterse gider. Balık değildir, denizde yüzer. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı. Olmadı, haydi ekip çalışması Yeme. Derken masaldan gelen bu cevapla kumbaramıza 30 puan ekler miyiz? Bravo. Cemre için gelsin harf tablomuz.
2: Şemsiye'nin şeysi.
0: Şemsiye'nin şeysi 40 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Toprağı veya toprak gibi yumuşak bir şeyi kazmaktır. Süremiz başladı.

0: Olmadı, haydi ekip çalışması. Düşünelim arkadaşlar. Toprağı veya toprak gibi yumuşak bir şeyi kazmak ne olabilir? Emir?
1: Aşmak.
0: Aşmak mı doğru cevabımız? Olmadı. Bir kutu açalım. Al.
1: Eşeme.
0: Eşeme. Eşeme mi doğru cevabımız? Olmadı. Masal?
2: Eşmek.
0: Eşmek mi doğru cevabımız? Bravo. Masal, Alp, Cemre ve Emir'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza puanımızı attık ve Alp'le devam ediyoruz.
1: Arkadaşım Kerem'in K'si.
0: Kerem'in K'si 50 puan değerinde ve eşyalardan gelecek sorumuz. İçine sıvı konulan bir tür kaptır. Süremiz başladı. Olmadı. Masal?
2: Bardak.
0: Doğru mu cevabımız? Bravo. Masalcığım, son harfimiz senin için geliyor.
2: Anneannem Nazmiye'nin nesi?
0: Nazmiye Hanım'a sevgilerimizi gönderelim. 50 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Ağırlık tartmaya yarayan bir araçtır. Süremiz başladı.

0: Olmadı. Haydi ekip çalışması. Bir kutu açalım. Emir?
1: Kantar.
0: Kantar mı doğru cevabımız, görelim. Harikasınız. Arkadaşlar, ısınma turunun sonuna geldik. Nasıl, ısındık mı?
1: Evet.
0: İyiyiz değil mi?
1: Evet.
0: O zaman ben çok merak ediyorum, kumbarada kaç puan birikmiş? Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti. Kumbaramızda 520 puanımız var arkadaşlar ve 2000'in altına düşmüşüz. Bakın 1980 puana ihtiyacımız var. Harikasınız. Harikasınız arkadaşlar. Nasıldı ısınma turumuz? Şahaneydi değil mi?
1: Evet.
0: Artık ısındık diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: O zaman nereye gidiyoruz şimdi?
2: İkinci tura.
0: İkinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. İkinci tura hazır mıyız arkadaşlar?
2: Evet.
0: Harikasınız. O zaman Emir için geliyor harf tablomuz.
1: Babam İbrahim'in iyisi.
0: İbrahim Bey'in iyisi 100 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Yüzerken suyun altında kullanılan bir eşyadır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması.
1: Deniz gözlü.
0: Derken masaldan gelen bu cevapla kumbaramıza 100 puan ekler miyiz? Bravo. Cemre için alalım harf tablomuzu.
1: Arkadaşım Lina'nın L'si.
0: Lina'nın L'si 90 puan değerinde ve canlılardan geliyor sorumuz. Kertenkele, yılan ve timsahı da içinde bulunduran canlı sınıfıdır. Süremiz başladı.
1: Sürüngenler.
0: Son anda gelen bu cevapla kumbaramıza 90 puan ekler miyiz? Bravo. Alp için gelsin harf tablomuz.
2: Babam Alper'in ağası.
0: Alper Bey'in ağası 100 puan değerinde ve bir söz arıyoruz. İnsanların çevresindekilerden yararlanma umudunu anlatan bir sözdür. Nokta nokta nokta nokta bize de düşer. Süremiz başladı. Olmadı, haydi ekip çalışması derken.
1: Komşuda pişer, bize de düşer.
0: Gelen bu cevapla kumbaramıza 100 puan ekler miyiz? Bravo. Masalcığım senin için geliyor tablomuz.
1: Annem Demet'in D'si.
0: Demet Hanım'ın D'si 100 puan değerinde ve coğrafyadan gelecek sorumuz. Karadeniz bölgesinde bulunan denizdeki bir yükseltidir. Süremiz başladı.

0: Olmadı, haydi ekip çalışması. Neresi olabilir? Bir kutu açalım, öyle düşünmeye devam edelim. Bir kutu daha açalım. Hadi ekip çalışması. Karadeniz bölgesini düşünün arkadaşlar. Denizdeki bir yükselti. Bir de bunu düşünelim. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. ...60 saniyemiz var. Bir kutu daha açalım. Masal?
1: Giresun Adası.
0: Giresun Adası mı doğru cevabımız? Görelim. Bravo. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi görselimiz de geldi ve sizinle bir bilgi paylaşmak istiyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Giresun Adası, Karadeniz'de bulunan iki adadan biridir. Giresun Adası kıyıdan 1.6 kilometre açıkta olup 40 bin metrekare alana sahiptir. Hakkında birçok efsaneler anlatılan, Amazonların ve birçok kavmin yaşadığı adada mitolojik çağlara ait birçok kalıntı bulunmaktadır. Yaz mevsiminde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan ada günübirlik ziyaret edilerek pikniklerde yapılmaktadır. Bu bilgiyi de sizinle paylaştım ve Emir'le devam ediyoruz. Hangisi
2: Dinçer'in Ç'si.
0: Dinçer'in Ç'si 130 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Kendini kötü bir olay nedeniyle sıkıntıya sokmaktır. Süremiz başladı. Olmadı. Ekip çalışması derken Alp'ten cevap gelir mi?
1: Başına iç açmak.
0: Başına?
1: İş açmak.
0: İş açmak mı doğru cevabımız, görelim. Olmadı. Emir?
2: Başına dert açmak.
0: Başına dert açmak mı doğru cevabımız, görelim. Kendini kötü bir olay nedeniyle sıkıntıya sokmak.
1: Başına olay açmak.
0: Başına olay açmak mı doğru cevabımız, görelim. Olmadı. Hadi bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Var daha süremiz, düşünelim arkadaşlar. Şimdi ekip çalışması başladı. Herkes düşünüyor. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Herkesin eller butona gitti.
1: Başına bela açmak.
0: Katılıyor mu diğer arkadaşlarım?
1: Evet.
0: Herkesin çünkü butona eller aynı anda gitti ve ekip çok güzel bir çalışma yaptı. Ama cevabımız doğru mu, görelim. Bravo. Arkadaşlar, çok keyifli olmuyor mu bu ekip çalışmaları?
1: Evet.
0: Herkes bir şey söylüyor, sonunda doğru cevabı beraber buluyorsunuz. Şahanesiniz. Cemre ile devam ediyoruz.
1: Ranzanın R'si.
0: Ranzanın R'si 90 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Yaptığı bir yanlıştan dolayı bağışlanmayı istemek anlamındaki ifadedir. Süremiz başladı.

0: Olmadı, haydi ekip çalışması. Ne olabilir cevabımız? Bir kutu açalım. Art.
1: Özür dilemek.
0: Özür dilemek mi doğru cevabımız? Bravo. Harika gidiyoruz. Alp için geliyor Alp ablamız.
1: Annem Senem'in sesi.
0: Senem Hanım'ın sesi 100 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor sorumuz. Hızın önemli olduğu organizasyonlar için üretilen motoru özel olarak güçlendirilmiş otomobildir. Süremiz başladı. Olmadı. Masal?
1: Yarış arabası.
0: Yarış arabası mı doğru cevabımız? Bravo. Masal için geliyor harf tablomuz.
1: Kardeşim Melis'in M'si.
0: Melis'in M'si 80 puan değerinde ve araç gereçlerden gelecek sorumuz. Diğer ismi sürü ölçer olan alettir. Süremiz başladı.
1: Kronometre.

0: 1500 ay.
1: 1300.
0: 1300 masal.
1: 1200.
0: 1200. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 1210 puanımız var ve hedefimize kalan puansa 1290. Harikasınız. Kaldı 4 sorumuz. Emir için gelsin harf tablomuz.
2: Hafin HS.
0: Hafin HS 100 puan değerinde ve beslenmeden gelecek sorumuz. Vücudun enerji ihtiyacını karşılayan ekmek, makarna gibi yiyeceklerin dahil olduğu besin grubudur. Süremiz başladı.
2: Karbonhidrat.
0: Düşündü ve cevabını verdi. Eğer doğruysa Emir kumbaramıza 100 puan ekler mi görelim? Bravo. Arkadaşlar karbonhidratlarla ilgili size bir bilgi vermek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Karbonhidratlar sağlıklı yaşamın olmazsa olmazlarındandır. Vücudun ana yakıtlarının ve enerji kaynaklarının başında karbonhidratlar gelir. Kan dolaşımından nefes alıp vermeye, karaciğer sağlığından kas sağlığına, hücrelerin işlevlerini sağlıklı bir şekilde yürütmelerinden vücut için gerekli enerjinin sağlanmasına kadar birçok yaşamsal faaliyette karbonhidrat kullanılır. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmış olduk ve Cemre ile devam edelim. Hangisi olsun Cemre?
1: Abim Kerem'in K'si.
0: Kerem'in K'si 110 puan değerinde ve şarkılardan geliyor sorumuz. Biz tam 7 cüceyiz sözleriyle başlayan şarkının devamıdır. 14 nokta nokta nokta nokta nokta nokta süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması demeden Alp bastı.
1: Var 14 kollu bir deviz.
0: 14 kollu bir deviz. Mi cevabımız görelim. Bravo. O zaman Alp'cim nasıldı? Biz tam 7 dizeyiz.
1: 14 kollu bir deviz.
0: Var mı bize yan bakan?
1: Bakan ey yan bakan, ey yan bakan.
0: Teşekkür ederiz. Ve seninle devam ediyoruz Alp'cim.
1: Yamaç'ın Y'si.
0: Yamaç'ın Y'si 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Yakınlık gösteren, içten davranan, neşeli kişiler için kullanılan sözdür. Süremiz başladı.
1: Bir şey yakın ama ne yakın bilmiyorum.
0: Olmadı. Haydi ekip çalışması ne olabilir? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Var daha süremiz. Düşünelim arkadaşlar ne olabilir? Yakınlık gösteren, içten davranan, neşeli kişiler için kullanılan söz. Bir kutu daha açalım.

0: Bir kutu daha açalım. Son 60 saniyemiz arkadaşlar. Alp.
1: Gülen yüzlü.
0: Gül.
1: Gülen yüzlü.
0: Gülen yüzlü mü doğru cevabımız görelim. Olmadı.
2: Güler yüzlü. Güler yüzlü.
0: Güler yüzlü mü doğru cevabımız görelim. Alp Gülen dedi. Masal Güler dedi. Harika bir ekip çalışması yaptınız arkadaşlar. Kutluyorum sizi ve masalla devam ediyoruz. Son harfimiz Masalcığım.
2: Üzümün üssü.
0: Üzümün üssü 90 puan değerinde ve zıt anlamlardan gelecek sorumuz. Yerden uzaklığı az olan manasındaki kelime ve zıt anlamlısıdır. Süremiz başladı.

0: Alçak, yüksek.
1: Doğruysa cevabımız, kumbaramıza 90 puanı atıp finale gider miyiz görelim. Bravo. Arkadaşlar harikasınız. Çok da güzel bir ekip çalışması yaptınız. Sizi kutluyorum. Emir'cim nasıldı bu tur senin için?
2: Güzeldi yani.
1: Güzeldi. Cemre'cim?
0: Harikaydı.
1: Harikaydı dedi Cemre de. Alp'cim?
3: Güzeldi yani genel olarak.
1: Genel olarak Alp de beğendi. Teşekkür ediyoruz Alp'cim. Masal?
0: Güzeldi. Bazı sorularda zorlandım ama onun için de iyiydi.
1: Harikaydınız arkadaşlar. Peki kumbaramızda sizce kaç puanımız birikti? Emir bir tahmin.
2: 1350 ya da 1320.
1: 1350 ya da 1320 dedi Emir. Cemre'cim?
0: 2000.
1: 2000 dedi Cemre. Alp?
4: 1990.
1: 1990 geldi Alp'ten ve Masal?
0: 1700.
1: 1700. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 1550 puanımız birikmiş ve hedefimiz için kalan puan 950. Harikasınız. Yani finalde kaç soru bilirsek ödül bizim. Her soru 200 puan, 950
2: beş
1: puansa.
2: 5 soru bilsek.
1: 5 soru bilirsek ödül bizim dedi Emir. O zaten zaman arkadaşlar abi, hızlıca finale gidelim mi artık?
0: Evet.
1: Harikasınız. O zaman biz finale gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından artık geldik final turumuza. Ben bu ekibe çok inanıyorum. Hazır mıyız arkadaşlar?
5: Evet!
1: Hazırsınız, şahanesiniz. Emir için geliyor kategorilerimiz. Coğrafya, tatlılar, ağaçlar, genel kültür. Hangisi olsun?
2: Çimenin çeyesi tatlılar.
1: Tatlılar, çimenin çesi. Sorumuzu görelim. Özellikle Ramazan ayında tüketilen ince yufka ve sütle hazırlanan tatlıdır. Süremiz başladı.
2: Sütlaç.
1: Sütlaç mı cevabımız? Kumbaramıza 200 puan atar mıyız görelim. Olmadı.
2: Güllaç.
1: Emir düşündü, kararını değiştirdi. Doğruysa eğer kumbaramıza 200 puan ekler mi görelim? Bravo. Sütlaçtan güllaça hızlı bir dönüş yaptın Emir'cim. Evet diyor Emir. Cemre'yle devam
2: zaten
1: ediyoruz. Benziyorlar, doğru. Cemre'yle devam edelim.
0: Ağaçlar İstanbul.
1: Ağaçlar İstanbul'un iyisi. Sorumuzu görelim. Dışı kabuklu, içi yağlı ve omega 3 açısından zengin yemişin ve ağacının ortak adıdır. Süremiz başladı. Eller butonda herkesin.
0: Ceviz.
1: Herkes katılıyor mu masala arkadaşlar?
0: Evet.
1: Çünkü herkesin eller bir butona gitti. O zaman Masal, Alp, Cemre ve Emir'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 200 puan ekler miyiz? Harikasınız. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Bir kumbaraya gitsek mi acaba, kaç puan birikti?
0: Evet.
1: Olur. Herkes istiyor. Görelim bakalım kumbaramıza kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 1950 puanımız var ve hedefimiz için kalan puansa 550. Şahanesiniz. 3 soru daha bilebilirsek eğer ödül bizim. Alp'le devam ediyoruz.
0: Coğrafya Ankara'nın ağası.
1: Coğrafya Ankara'nın ağası. Sorumuzu görelim. Haritalarda denizlerin bulunduğu yerlerde kullanılan renktir. Süremiz başladı.
0: Mavi.
1: Cevabımız doğruysa eğer kumbaramıza 200 puan ekler miyiz?

0: Masal için gelsin kategorilerimiz.
1: Tatlılar pastanın P'si.
0: Tatlılar pastanın P'si. Sorumuzu görelim. Şekli genellikle yuvarlak olan ve üstünde yemiş bulunan şerbetli tatlıdır. Süremiz başladı.

0: olmadı. Ekip çalışması derken herkes neyler yine butona gitti arkadaşlar. Alp'cim.
1: Şekerpare.
0: Ekipte de bu cevap mı vardı? Görelim bakalım doğru mu? Harikasınız. Arkadaşlar kumbaraya gidelim mi bir daha?
1: Evet.
0: Herkes istiyor. Görelim bakalım kumbarada kaç puan birikti.
2: Son 250 kaldı. 1350.
0: Arkadaşlar kumbaramızda 2350 puanımız var ve 150 puana ihtiyacımız var. Yani bu ne demek oluyor?
1: Son soru.
0: Evet, daha sorumuz var ama bu soruyu bilebilirsek ödül bizim arkadaşlar. Emir için gelsin kategorilerimiz.
2: Genel kültür Lüleburgaz'ın L'si.
0: Genel kültür Lüleburgaz'ın L'si, sorumuzu görelim. Bir ürünü halka tanıtmak ve beğendirmek için yapılan çalışmaların tümüdür. Süremiz başladı.
2: Reklam.
0: Arkadaşlar katılıyor musunuz Emir'e?
1: Evet.
0: Herkes evet dedi. Masal, Alp, Cemre ve Emir'in ortak çalışmasıyla acaba biz ödüle gider miyiz görelim?
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Bugün anneme onu gösterdim.
9: Şaka.
8: Normalde kimseyi beğenmez. Bayıldım. Çok tatlı diyor.
10: True Love. Anneler de bayılacak. Anneanneler de. Yeni aşkınız True Love.
11: Beğendim.
12: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
13: Sadece durulalım.
14: Yeni Dur'un en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
15: Sen nereden buldun bizim Dur'u?
16: Bravo vallahi.
17: Sen de sadece durula.
18: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
19: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
20: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
21: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
22: Süper Kumbara başlıyor.
0: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
1: Ben.
23: Kral Şakir.
1: Armut piş ağzıma düş.
0: Dört arkadaşımızla birlikte.
1: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.

0: aşkı, neşe, sevgi ve bilgi kum aramızda topluyor.
1: Ben.
2: Botanik.
1: Abacus.
3: Kasa.
1: Marul.
3: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
4: Süper Kumbara.
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
7: Türkiye Sigorta, gücü adında.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Dondurma, dondurma gibi değil, dondurma.
13: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
14: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
13: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
15: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
16: Adriana duşta da sadece duruluyor.
17: Sadece duruladım. Sen de durula.
16: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
18: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
19: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.

0: atmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
3: bankayız, Halkbank. Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
4: 25 yıldır ev, yemek sepeti seninle. 25 yıldır ev.
5: Yıldır hep seninle.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
9: Oral-B Lux Perfection diş macunu Migros mağazaları ve Migros uygulamasında 11-21 Ağustos tarihlerinde sadece 79.95 TL. Bembeyaz gülüşler için Oral-B'yi sen de dene.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adına.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Bakın.
6: Tam da leslik.
5: Bugün anneme onu gösterdim.
7: Şaka.
5: Normalde kimseyi beğenmez. Bayıldım. Çok tatlı diyor.
8: Frulao. Anneler de bayılacak. Anneanneler de. Yeni aşkınız Frulao.
9: Beğendim.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
12: Orijinal Çamlıca gazoz.
13: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
14: Gel.
13: Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Aşkım.

0: Kel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Blendax şampuan çeşitleri 149 lira.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action Kireç Karşıtı Çamaşır Suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
4: Masal Alp, Cemre ve Emir'in ortak çalışmasıyla acaba biz ödüle gider miyiz görelim? Harikasınız!
5: Süper kumbara!
4: Şahanesiniz. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Emir. Bravo Emir. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Cemre. Bravo Cemre. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Alp. Bravo Alp. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Masal. Bravo Masal. Arkadaşlar nasıldı? Nasıldı senin için Emir'ciğim?
6: Çok güzeldi.
4: Eğlendik
6: evet, çok
4: mi?
6: Ortalarda çok eğlendim.
7: Biraz heyecanlandım
6: evet.
7: Ama.
4: Biraz heyecanlandım ama diyor Emir, sonra güzel geçti diyorsun.
6: Evet, yani.
4: Harikaydınız arkadaşlar. Bir sürü anılar biriktirmedik mi bugün?
6: Evet.
4: Hem güldük, hem eğlendik, hem de öğrendik. Şimdi o zaman ödülü de hak ettik değil mi?
6: Evet.
4: Nerede ödül abla? Ben o tarafa doğru bir gideyim. Gördünüz mü?
6: Evet.
4: Herkes benden önce görüyor. Nerede?
6: Şurada.
7: Şurada.
4: Arkamda mı? Evet. Hadi bakalım ödül ablamız her zamanki yerinde. Teşekkür ediyoruz Duygucuğum. Tabletleri de elinde. Arkadaşlar bugün çok güzel çalıştık değil
6: evet,
4: mi? Çok
6: evet.
4: Güzel bir ekip çalışmasıyla sonunda tabletlerimize ulaştık. İyi ki geldiniz. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler arkadaşlar tekrar.
6: Rica ederim.

Tatlı Tuzlu'ya 360 ekranlarına hoş geldiniz. Ben Özge, buradan hepinize kocaman bir merhaba yolluyorum. Yeni nesil yayıncılık anlayışıyla programlarımıza devam ediyoruz. Her zaman günlük kullanabileceğimiz bilgiler, yeni yeni programlarla biz de sizin yanınızda olacağız. Evet, bugün harika iki tarifim var. Tatlı Tuzlu devam ediyor. Bir haşhaşlı çöreğim var, çok lezzetli, fırında pişireceğim. Bir de gerçekten elmalı strudel yapacağız. Kolay baklavalı hamurla yapacağız. Bir 5 dakikada yapılan bir tatlı ama lezzeti gerçekten damaklarınızda tat bırakacak. Bu tarifi bence unutamayacaksınız. Benim çok kullandığım ve çok sevdiğim bir tarif. Evet, hemen hamurumuzu yoğuralım. Bir yandan da sohbetimize devam edelim. Evet, ne yapıyoruz? Hemen malzemelerimizi sayalım. Kuru mayam var, tuzum var, şekerim var. İki türlü şekerim var. Bir tanesini hamurun içine koyacağım, İyice mayalansın diye. Bir tanesi de haşhaşlı çöreğimin içine biraz katacağım ve sıvı yağ ile birlikte onu açacağım bir güzel. Sıvı yağım var haşhaş ezmem için. Ilık sütüm var. Bu çok önemli çünkü mayayı aktif hale getirmemiz gerekiyor. Sıvı yağım var ve unum var. Hadi başlayalım. Ilık süte ve şekere ihtiyacım var. Çünkü mayamı güzelce aktifleştirmek istiyorum. Şöyle yapacağız. Sıvı yağımı da koyalım. Önce şunların ikisini bir karıştırayım. İyice bir mayayı ezeyim ılık sütte. Zaten ılık sütü gören maya şöyle hemen bir çözülmeye başlıyor. Şöyle, bu çörek de çok lezzetli oluyor. Hatta bunun hamuru başka şeylerde de kullanılabilir. Mesela poğaça hamuru yapılabilir. Gerçekten çok güzel bir hamuru var. Buradaki püf nokta mayalanması için tabii ki bir 45 dakika beklemesi gerekiyor. Evet, sıvı yağım var ve tuzum var. Şimdi yavaş yavaş unumu da karıştırayım. Evet, bakalım ne kadar un isteyecek. Şöyle yavaş yavaş koyalım unumuzu da. Ele yapışmayan güzel bir hamur elde edeceğiz. Ben haşhaş kullanmayı çok seviyorum. Belli miktarda alınırsa gerçekten faydası var hepimize. Ama o miktarı geçmemek lazım. Evet, şöyle güzelce yoğuralım. Çok güzel bir hamuru var bu çöreğin. Çörek hamurları zaten, ben bazen hamura böyle, sizin de bir hayranlığınız oluyor. Hamur öyle güzel mayalanıyor ve elinize açılmaya başlıyor ki o zaman diyoruz ki işte çok güzel hamur oldu, ne güzel tuttu. Hamurumuzla gurur duyabiliriz yani. Çörek hamurumuz gerçekten çok lezzetli ve çok güzel oluyor. Şimdi ne yapıyoruz? İsterseniz bir bezle, isterseniz streçle güzelce ağzını kapatıp 45 dakika dinlendiriyoruz. Ben tabii burada 45 dakika bekleyemeyeceğim için önden bu hamuru yoğurmuştum. Evet, şimdi hamurum çok güzel oldu. Bir parça ayırdım. Ne yapıyorum haşhaşıma? Biraz sıvı yağ ekliyorum. Biraz da şeker ekliyorum. Ve haşhaş ezmesini güzelce karıştırıyorum. Ve bu macun kıvamında, marketlerde de satılıyor, rahatlıkla bulabilirsiniz. O kadar lezzet katıyor ki çöreğe. Gerçekten çok güzel oluyor. Ama biraz sıvı yağ ile açmak gerekiyor. Bu arada dolapta saklamak gerekiyor. Bayatlamaması için. Normalde dışarıda duruyor fakat açıldıktan sonra dolapta beklemesi gerekiyor. Evet, şöyle. Bazen elimizden kaçabiliyor. Şöyle yapalım. Evet, hazırladık. Ne yapıyoruz? Hamurumuzu aldık. Hatta şöyle biraz daha azaltayım. Evet. Kare bir form almasını sağlıyoruz. Kendinden zaten ezilen haşhaş yapışmış bile gördüğünüz gibi. Evet, şöyle yavaş yavaş. Ve haşhaşımızı böyle yayıyoruz. Ne kadar sıvı yağ oranını arttırırsanız
o kadar haşhaş daha da dağılıp parçalanabiliyor. Zeytin ezmesi gibi duruyor değil mi? Ay bu çöreği bir gün de zeytin ezmeli mi yapsak acaba? Çok güzel olmaz mı? Böyle içine de baharatlar koysak, pul biberler. Şu anda zeytin ezmesi geldi aklıma. Evet, şöyle güzelce yayalım. Bol olsun. Lezzetini iyice alalım. Şöyle uçlarından başlayalım. Çöreğimizi şekillendirmeye. Çok şık olmuyor mu? Sanki bir rulo şeker gibi duruyor değil mi şu anda? Evet. Çok güzel oldu. Ben şimdi hemen fırın tepsisine bunları yerleştireceğim. Ve öbür hamurumu açmaya başlayacağım. Top top getirdim. Herhalde bu hamurdan yaklaşık 4 top, 5 top çıkıyor. Bol bol haşhaşlı çöreğiniz elinizde olacak. Vişneli strudel yapacağız. Çok kolay bir tatlı. Biz baklavalık hamurla yapacağız. O yüzden daha da kolaylaşacak. Hemen malzemelerimi sayıyorum. 6 tane baklavalık hamurum var. Vişnem var. Pudra şekerim var. Normal şekerim var. Ve erimiş tereyağım var. Evet, ne yapıyorum? Hemen çok basit. Önce şekeri. Sonra da vişneyi. Önce bir tavada güzelce karıştırıyorum. Şöyle yapıyorum. Vişnelerimin biraz suyunu çekmesini ve salmasını istiyorum. Sonra da şekerle güzelce karıştırıyorum. Vişne zaten dondurulmuş vişne kullandım. O yüzden bayağı suyu var. Şimdi güzelce onun suyunu çektirelim. Zaten ne oluyor biliyor musunuz? Bir kıvamı var onun. Suyunu çektiği zaman böyle bir hafif ağırlaşıyor. Bir şerbet kıvamını alıyor. İşte tam o noktada biz de onu ocaktan alıyoruz. Ocaktan alıyoruz ve tatlımızı içine kullanmak için zamanlaması uygun oluyor. Vişne sever misiniz? Ne kadar güçlü bir antioksidanmış biliyor musunuz? Ben çok severim. Ama eskiden daha fazla olurdu. Şikayetçiyim. Ben daha az rastlıyorum. Ya da biraz pahalı oluyor her seferinde. Hani eskiden böyle kasa kasa vişne alıp vişne reçeli yapardık. Çok az görüyorum. Yani eskisi kadar çok vişne görmüyorum. Ama gördüğüm zaman da vişne reçeli yapıyorum. Kışlık saklıyorum. Çünkü bizim evde neredeyse sadece vişne reçeli çok sevilerek tüketiliyor. Yani vişneye hepimizin bir hayranlığı var. Tatlılara çok yakışıyor. Ama siz de benimle aynı fikirde misiniz? Eskisi kadar vişneye rastlamıyorum. Belki daha az çıkıyor olabilir mevsiminde. Ama dondurmuş vişne her zaman bulabiliyoruz. Onda sıkıntı yok. Evet, şöyle güzelce. Ağdalanmasını bekliyorum. Biraz koyulaşınca hemen alacağım. Bu tatlı çıtır çıtır baklavalık yufka zaten çok güzel bir şey. Hem ben ondan ne yapıyorum biliyor musunuz? Baklavalık yufkadan dil peynirini böyle muska gibi sarıp kızartıp börek yapıyorum. Bir gün onu yapalım. O kadar güzel oluyor ki çıtır çıtır bir börek oluyor. Evet, şöyle aldım. Koyulaştı. Hatta biraz daha koyulaştım bence. Ben de alınca koyulaştı zannettim ama biraz daha gerekiyor koyulaşması. Neden koyulaştırıyorum biliyor musunuz? O kıvam önemli. Yakmak da istemiyorum. Çok suyu da gitsin istemiyorum. Koyulaştırmamın sebebi, şimdi biz bu yufkalık, baklavalık yufkaları yayacağız ve onu ortasına döşeyeceğiz. Sonra da kıvıra kıvıra saracağız. Ve tabii ki içinden aksın istemiyorum. O yüzden bu kıvam önemli. Ben oldu zannetmişim ama biraz daha olması gerekiyor. Evet. Ay çok güzel koktu buralar.
Buna aslında bir gece önceden vişnenin içine karanfil atabilirsiniz. Tarçın atıp lezzetlendirebilirsiniz. Çok yakışır. Aa, bu arada ben sizinle ne paylaşmak istiyorum? Ben evde böyle vişne suyu yapıyorum. Vişneye denk geldiğim zaman alıyorum, şekerle kaynatıyorum. Sonra onu pelte gibi eziyorum ve konsantre bir su çıkıyor. Hem şeker hem vişne. Sonra da onun üzerine böyle buzlu suyla sulandırıp çocuklara çok güzel meyve suyu oluyor. Aslında evde meyve suyu yapmak hiç de zor değil. Biraz uğraşmak gerekiyor ama tabii ki her zaman evde yapılan gibisi yok. Evet, kıvamı çok güzel oldu. Altını kapattım, bir tabağa alıyorum. Biraz soğumasını bekliyorum. Köpürttük artık vişnelerimizi. Güzel bir kıvama geldi. İşte acıcı bir rengi var hakikaten vişnenin.

Şimdi biraz soğusun. Sonra da hemen tatlımızı saralım. Evet, vişneli şurubun en zevkli kısmına geldik. Yufkalarımızı böyle koyuyoruz kat kat. Evet, şöyle. Hemen fırçamı alayım. Başlayayım tereyağı sürmeye. Ve başlayalım. Güzelce tereyağımı sürmeye. Şimdi burada tereyağı faktörü çok önemli. Çünkü asıl çıtırlı lezzeti biraz da o verecek. Değil mi? Çok lezzetli bir tatlı hakikaten. Dondurmayla da servis edebilirsiniz. Böyle bir sade kaymaklı dondurmayla o kadar güzel olur ki. Zaten çok lezzetli. Bir de dondurmayla hiç düşünemiyorum. Böyle çocukların da sevebileceği, 5 çaylarına çıkarabileceğiniz. Bir de bunu mesela herkes otursun masaya, sonra siz fırına verin. Çok çabuk pişiyor. Zaten vişne içinde pişmiş ve şerbet olmuş kıvamda. O yüzden de böyle 15 dakika, maksimum 20 dakika fırına göre değişir ama ayırmanız yeterli. Önden pişirmeyin, biraz sıcak sıcak yensin. Size tavsiyem bu şekilde olur bu tatlıyı tüketmekte. Hafif böyle sıcak olursa daha da lezzetli oluyor.

tepsimizi de alalım. Ve şu güzel tatlımızı tepsimize güzelce yerleştirelim. Şöyle enlemesine koydum. Ve tereyağımı alıyorum hemen. Ve üzerine tereyağımı şöyle son kez geçiyorum ki her tarafı çıtır çıtır olsun. Sonra zaten pudra şekeriyle süsleyeceğiz. 180 derece fırına gidiyoruz efendim. Efendim, bugün tatlı tuzlu da ne yaptık? Güzel haşhaşlı çörekler yaptık. Ve şu gördüğünüz harika vişneli strudel'i yaptık. Baklavalık hamurla yaptık. Çok lezzetli oldu. Biraz da şöyle pudra şekeriyle onu görüntüsünü tamamlayalım. Misafir mi geliyor? Korkmayın. Tatlı tuzlu var artık. Hep beraber misafirlerin üstesinden geliriz. Kendinize çok iyi bakın. Bu güzel yemekleri dostlarınıza, sevdiklerinizle harika masalarda tadın. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere.

24 ekranlarından gezmek olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim de bugün gezmek olsun da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Vefa'dayız. Muhteşem, vefalı bir program sizleri bekliyor. O zaman ne duruyoruz? Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında Vefa'da başlasın mı? Başlasın.

0: Vefa semtinde olduğumuzu söylemiştik. Bütün vefalılar, vefasızlar ekran karşısına geçti mi? Kimse kimseye vefasızlık yapmasın. Bakın vefa gerçekten çok önemli bir şey. Vefa sadece bir semt adı olarak kalmasın sevgili seyirciler. Değil mi Mithat?
1: Evet.
0: Evet dedi. Geçen bizim programın internette yayınlanan görüntülerin altında şöyle bir yorum okudum. Mithat senin enerjine nasıl yetişiyor dediler. Mithat senin enerjine yetişebiliyor mu dediler. Mithat her yere yetişir. Mithat'ın adı Mithat, soyadı. Niye gülüyorsun Mithat? Mithat bilir, yetişir değil mi? Mithat bilir, yetişir. Daha devamı da var. İlerleyen zamanlarda Mithat'ın değişik soy isimlerini de sizlerle paylaşacağım. Şaka bir tarafa, gerçekten vefa bir semt adı olarak kalmasın. Herkes vefasını göstersin bence. Değil mi? Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Şu anda Vefa semtinde, İstanbul Avrupa yakasında, Fatih ilçesinde Şehzade Camii sokağındayız. Hemen arka tarafımda da Bozdoğan kemerleri var. Şu an görünmüyor. Onu belirteyim sizlere. Sağ tarafımda da Şehzade Camii sokağının sağ tarafında Vefa Caddesi'nin hemen karşı tarafında köşede Türkiye'nin en eski spor kulüplerinden Vefa Spor Kulübü var. Buraya geldiğiniz zaman Vefa Spor Kulübü'ne uğramadan gitmek olmaz. Neden olmaz? Milli takımımıza geçmişte Beşiktaş'tan sonra en çok futbolcu veren spor kulübü Vefa Spor Kulübü. Detaylar içeride. Ne duruyoruz? Hadi gelin Vefa Spor Kulübü'nün içine girelim birazcık.

İkinci meşrutiyetin ilanından hemen sonra İstanbul'da 3 büyük kulüp kurulmuş. Bunlardan biri de Vefa'ymış. Vefa Spor Kulübü çok çok eski bir spor kulübü sevgili seyirciler. Geçmişte birçok başarılara imza atmış bir spor kulübü. Vefa semtine geldiğiniz zaman mutlaka Vefa Spor Kulübü'ne uğramanızı ben kendi adıma tavsiye ediyorum. Özellikle futbol severler. Yeşil beyaz renkleriyle varlık gösteren bir spor kulübü. Takma adları keçiler. İşte nasıl Galatasaray'ın aslanlar, Beşiktaş'ın kartallar, Fenerbahçe'nin kanaryalar, Trabzon'un hamsilerse Vefa Spor Kulübü'nün de takma adı keçiler. Yeşil beyaz renkleriyle varlık gösterdiğini söyledik. Geçmişte birçok başarılara imza attığını da söyledik Vefa Spor Kulübü'nün. Vefa futbolun yanı sıra sevgili seyirciler, izcilik, atletizm, çim hokeyi, kürek, basketbol, voleybol, handbol, boks, güreş gibi sporun farklı alanlarında da faaliyet gösteren bir spor kulübü. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Bir yere gittikleri zaman deplasmana, mesela Bursa'ya gidiyorlarmış. Buradaki vefalı vatandaşlarla konuştum. Aa, bu vefa, o vefa mı diyorlarmış ve karşılamaları bile daha bir coşkulu oluyormuş. Onu da belirtmek istiyorum. Milli takıma geçmişte Beşiktaş'tan sonra en çok futbolcu gönderen spor kulübüymüş. Vefa Spor Kulübü. Birçok tanınmış futbolcunun da Vefa Spor Kulübü'nden çıktığını belirtmek istiyorum. Ve Vefa Spor Kulübü'nden çıkıyorum. Hemen Vefa Caddesi'nin köşesinde burası. Benden söylemesi, Vefa'ya gelmişken burayı es geçmek kesinlikle olmazdı. Gittiğimiz semt ya da ilçelerde genellikle aslında es geçmiyoruz bazı yerleri. Onu da belirtmek istiyorum. Programımızın süresi kısa olduğu, semtler, ilçeler çok büyük olduğu için süre yetmeyeceğinden dolayı bir sonraki seferde ziyaret etmediğimiz yerleri tekrar ziyaret edelim diye bir açık kapı bırakıyoruz.

0: Şimdi Vefa Spor Kulübü'nden çıktık. Burası Cemal Yener Tosyalı Caddesi sevgili seyirciler. Bozdoğan Kemeri de hemen Mithat'ın arka tarafında kalıyor. Şehzade Camii Sokağı'nda Vefa Spor Kulübü. Hemen karşısında Vefa Caddesi. Biz bugün Vefa Caddesi'ni çekeceğiz. Sizi burada geçmişe götüreceğiz. Onu belirtmek istiyorum. Şimdi boza içeceğiz, leblebi alacağız, leblebi tozu alacağız. Burada gerçekten geçmişe yolculuk yapacağız Vefa Caddesi'nde ve ben Vefa Caddesi'ne giriş yapıyorum. Bir de şunu sormak istiyorum Mithat sana. Boza mı Salep mi? Evet Mithat.
1: Biri soğuk, biri sıcak.
0: Evet, biri soğuk, biri sıcak. Ben eskiden bozayı da sıcak diye biliyordum eskiden.
1: Ben bozayı tercih ederim çünkü salep.
0: Aa, bozayı tercih ediyormuş Mithat. Neden?
1: Salep'in çünkü taklidi çok.
0: Salep'in taklidi çok. Bozanın taklidi yok. Ben bozayı tercih ederim dedi Mithat. Vallahi ben de şöyle bir düşünüyorum. Boza soğuk. Ben fazla boza içen bir insan değilim. Bakacağım şimdi tekrar. Her buraya geldiğimde bir içerim. Bozanın da salebin de aslında faydası saymakla bitmez. Bir caddeye girelim, yiyelim, içelim. Haydi Vefa Caddesi'nde buluşalım.

Vefa Caddesi'ne girdiğiniz zaman 1800'lü yıllara yolculuk yapabiliyorsunuz. Boza, salep, gazoz, leblebi, leblebi tozu ne ararsanız var sevgili seyirciler. Gerçekten çok güzel bir semt. Bunu belirtmek istiyorum. Kışın akşam saatlerinde geldiğiniz zaman burada öyle bir hareketlilik oluyor ki insan trafiği de araç trafiği de fazlasıyla yoğun oluyor. Hareket edemiyorsunuz burada, o kadarını söyleyeyim size. Evet, kışın hava soğuk oluyor ama o soğuk havada insanlar burada boza kuyruğuna giriyorlar. Onu belirtmek istiyorum. Ve önce Vefa Caddesi'ne girdiğimiz zaman arkamdaki gazozcuyu anlatmak istedim sizlere. Şimdi bina geri dönüşümden dolayı yıkılacağı için gazozcunun siz bu programı izlediğiniz zaman yeni yerinde hizmet vereceğini belirtmek isterim. Yeni yeri gazozcunun nerede Yıldızcığım diye sorabilirsiniz. Cemal Yener Tosyalı Caddesi'nde cami var. Caminin karşı tarafında. Vefa Spor Kulübü'nün olduğu caddede gazozcu. Burası Türkiye'nin ilk gazozcularından biriymiş. Vallahi sahibi öyle söyledi. Ben de dedim ki herkes ben ilk gazozcuyum diyor dedim. Hayır, kesinlikle olamaz dedi. Biz açtık ilk burayı dedi. Onu belirteyim. Buraya geldiğiniz zaman şerbetlerden tutun, Osmanlı, Soma'da diyabetik şerbetlerden ya da karadut şerbetlerinden derler ya, bin bir çeşit şerbetlerden tutun, gazozun her çeşidine kadar burada bulup içebilirsiniz. Şöyle bakıyorum, portakallı gazoz, yani neli gazoz istiyorsanız ve şerbet istiyorsanız burada var. Aynı zamanda, şimdi şunu boyum yeter diye düşünüyorum, umarım. Şunu eskiden hatırlar mısınız? Şöyle şişeleri. Bunlar da böyle şeftali nektarı, işte vişne nektarı, kayısı nektarı içilirdi. Bunları da buraya geldiğinizde satın alıp içebiliyorsunuz. Meyve suyu aynen öyle. Benim ilkokul zamanımda vardı bu. Görüyor musun? Yaşlanmışız Mithat. Önemli olan ruhumuz yaşlanmasın. Değil mi? Ruhumuzun gençliği zaten enerjimiz ekran karşısına en güzel şekilde yansıyor diye düşünüyorum. Evet dedi Mithat. Şimdi şöyle bakıyorum. Kuşburnu gazozu, gül gazozu, yani aklınıza gelebilecek bütün gazoz çeşitleri, meyve suyu çeşitleri ve şerbet çeşitleri var. Aynı zamanda limonata da var. Saray limonatasını buraya geldiğiniz zaman şöyle hop, saray limonatasını buraya geldiğiniz zaman içebilirsiniz. Peki bu dükkan haftanın kaç günü açık? Şöyle Mithat uzaktan bir göstersin. Tam bir tarihe yolculuk. Haftanın 7 günü sabah 10'dan gece 12'ye kadar açık bu gazozcu. Tekrar belirtiyorum. Vefa Caddesi'nde şu an bu gazozcu. Şöyle Mithat birazcık uzaktan da size göstersin. Gazozcu bina geri dönüşüme gireceği için yeni yerinde sizleri karşılayacak. Cemal Yener Tosyalı Caddesi'nde hemen caminin karşı tarafındaki dükkanda. Siz bu programı izlediğiniz zaman bu gazozcu orada hizmet veriyor olacak. Benden söylemesi, Vefa'ya yolunuz düşerse lütfen bu gazozcuya uğramadan Vefa'dan çıkmayın.

0: Şimdi 1800'lü yıllara yolculuk yaptık Vefa Caddesi'nde. Ben sizi hep geçmişe götürüyorum şu an burada. Ben kendim de eski İstanbul'u görüyorum ve gerçekten geçmişe yolculuk yapıyorum sevgili seyirciler. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Burası gerçekten tarih kokuyor. İçeriye girer girmez tarih kokuyor. Murtaza abi, abi diyorum çünkü mahallemizin esnafı. Değil mi Murtaza abi? Murtaza abi senelerdir burada. Bu dükkan senelerdir burada. 1922 yılından beri tarihi bir dükkan. Burası eski bakkallar olur ya sevgili seyirciler. Hani o özlediğiniz lezzetleri almak istediğiniz eski bakkallar. Burası işte o eskiye götürüyor sizi. O geçmişe götürüyor. Buraya geldiğiniz zaman günümüzdeki aburları, cuburları fazla bulamazsınız. Benden söylemesi. Buraya geldiğiniz zaman bu dükkanda geçmişe yolculuk yaparsınız. İşte bu yiyeceğiniz çikolatayla şöyle bakın göstereyim. Şöyle buradan böyle alacağınız taze çekirdekle. Bunlar ne ki? Bunlar hikaye. Bir dakika. Bakın şununla. Bu ne ki? Hikaye. Yavaş yavaş içeriye girmek istiyorum. Hop. Leblebi helvası. Hop, leblebili kurabiye. İlk kez duydum hayatımda bu arada. Evet, yemin ederim. Ben çekimden önce Murtaza abiye geldim. Ona şeye bakıyorum, buranın içine bakıyorum. Böyle bunlar ne diyorum? Leblebi. Biliyor musun Murtaza abi? Ben dedim ilk kez leblebi tozunu daha yenidir yediğim. Hiç yemedim. Bakın leblebi tozu. Gelenek, 1922'den beri sürdürülen bir gelenek leblebi tozu. Şöyle de alabilirsiniz. Buraya geldiğinizde böyle fıstıklarınızı alabilirsiniz. Buraya geldiğiniz zaman böyle çerezlerinizi alabilirsiniz taze taze. Bu arada leblebilerin böyle olduğuna bakmayın. Bu leblebiler aslında, Mithatçığım geri git. Burada taze taze her zaman pişiyor ve sıcak sıcak sizlere veriyorlar. Karşıdan bozanızı alıyorsunuz, bozacıda leblebi satılmıyor. İşte esnaf. Yemin ederim bak. Konuşun tabii, niye konuş? Konuşayım mı diyor, konuş.
1: Bozacıda leblebi satılmıyor, bu eskiye dayalı bir...
0: Bir dakika ben oraya geleyim şöyle, Mithat bizi uzaktan çeksin, sizin de sesiniz duyulsun, evet.
1: Bozacıda leblebi satılmıyor, bu eskiden dedelerimizden kalma bir görenek, gelenek. Oradan bozayı alırlar, biz buradan leblebisini veririz. Sıcak sıcak, taze taze kapıda kavururuz, biraz önce makineyi de gösterdiğiniz gibi. O şekilde devam ederiz. Ben burada dördüncü kuşağım. Bu 1922 ama bu 1922 resmiyete geçtiği tarih. Tabii bunun öncesi de var. 1922'den beri ben dördüncü kuşak olarak bundan sonra da inşallah devam ettirmeyi düşünüyoruz.
0: Ben size bir şey söyleyeyim mi? Size helal olsun. Ben burada gerçekten geçmişe yolculuk yaptım. Şimdi bunları birçok kişi bilmez. Şunu şöyle göstereyim mesela. Hani bakın şöyle bir çikolata var. Hani bilenler bilir. Sonra eskiye dair burada birçok var. Evet, ben fazla göstermek istemiyorum. Neden? Marka olduğu için sevgili seyirciler. Bakın şöyle, bunlar da geçmişten günümüze çikolatalar. Bu arada buraya geldiğiniz zaman her şeyi lollipop, şeker, jelibon, bu yüzümüzü ekşiten sakız, her şeyi burada bulabilirsiniz. Size şunu

ilçelerinde ve semtlerinde böyle şeyler kalmadı. Saygıya bakar mısınız güzelliğe? Karşısı boza satıyor, burası leblebi satıyor. Ve bozacı, aslında herkes bozayı leblebiyle içiyor. Ve bozacı hiçbir şekilde leblebi satmıyor. Bu eskiden gelen bir gelenek. Normalde ne olur? Burada bozacı, orada bozacı, şurada bozacı. Ha, yok bilmem ne hakiki bozacı, orada bilmem ne hakiki leblebi, yok o, yok bu. Hiç gerek yok bence böyle şeylere. Saygı insanlar arasında olması gereken çok güçlü bir bağdır. Saygı arkasından her iletişim yolunu beraberinde getirir, her duyguyu beraberinde getirir. Keşke geçmişten büyüklerimizin birbirlerine gösterdiği saygıyı günümüzde de bizler birbirlerimize göstersek, o zaman belki şikayet ettiğimiz yerler, şikayet ettiğimiz dünya daha yaşanılabilir, nefes alınabilir hale gelir diye düşünüyorum ben. Ve buraları boş bırakmamanızı tavsiye ediyorum. Haftanın kaç günü açık? Sabah kaçtan akşam kaça kadar? Sabah 8'den gece 12'ye kadar haftanın 7 günü. Buraya gelip bozacıdan bozayı alıp buradan alışverişinizi yapabilirsiniz. Şöyle leblebi helvası, kurabiyesi, tozu ne ararsanız var. Şimdi ben buraya birazdan yine geleceğim. Siz buraya şöyle kısaca bir dışarıdan içeriden göz atın. Bozacıda buluşalım. Murtaza abi görüşürüz. Bozayı alıp geri geleceğim zaten.

1876'dan günümüze kadar halen hizmet vermekte olan tarihi Bozacı'ya geldik. Vefa Caddesi'nde bulunan bu bozacı çok çok çok eski bir bozacı. Zaten tarihi sizlerle paylaştım. Buraya geldiğiniz zaman bozanın yanı sıra şöyle hemen nar ekşisi, üzüm sirkesi, balzamik sirke, onun dışında şöyle bakıyorum elma sirkesi ve limon sosu alabiliyorsunuz sevgili seyirciler. Fiyatları girdiğiniz zaman zaten direkt olarak şurada yazıyor tarife olarak. Bardak alabiliyorsunuz bozayı, şişe olarak alabiliyorsunuz, kavanoz olarak alabiliyorsunuz ya da bu şekilde alabiliyorsunuz. Bakın bozayı böyle alıyorsunuz. Karşıdan 20 liralık, 10 liralık leblebinizi alıyorsunuz ve gidiyorsunuz. Turistlerin bolluğuna bakar mısınız? Bu caddede gerçekten 1800'lü yıllara ve daha eskilere yolculuk yapabiliyorsunuz. Burası ilk kurulduğu yer bozacının. Onu da belirtmek istiyorum. Boza soğuk bir içecek bilmeyenler için. Çünkü ben soğuk olduğunu ilk denediğimde bilmiyordum. Bozayı da salep gibi zannediyordum. Boza soğuk, hafif böyle ekşimtırak, böyle değil mi? Mayalı gibi bir içecek. Uzun süredir içmiyorum. Ben de şimdi içeceğim sizlerle birlikte. Onu da belirtmek istiyorum. Bu dükkanda bile geçmişe yolculuk yapıyorsunuz. Çünkü hiçbir şey değişmemiş. Şu yerleri gösterir misin Mithat? Hiçbir şey değişmemiş bu binada. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Yabancı turistler burayı fazlasıyla doldururken bizler neden buraları boş bırakalım? Bırakmayalım. Bozamızı alalım. Şimdi ben de bir boza alacağım. Sonrasında da leblebimi almaya karşıya geçeceğim.

Bozayı aldım. İstanbul'un havası belli olmuyor. Kışta yazı, yazda kışı yaşayabiliyorsunuz. Mithat'ta da tişört var şu an. Ben üşüyorken çıkarttım üstümü. Güneş fazla yakmaya başladı. Şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Gazozcu da belirttim. Geri gider misin bir Mithat? Şimdi Murtaza

kendisini şu an burada bu binanın kentsel dönüşüme gireceğini söyledik. Murtaza abi yeni yerine geçecek bu arada, hemen çaprazda. Helvacı var, şimdi cami var orada. Mehmet Ağa Camii var. Hemen o caminin yanında hizmet verecek. Ya Murtaza abi oluyor ya da Mehmet abi oluyor, amcası oluyormuş. Yani ikisinden biri gerçek leblebi ve gerçek nostalji bakkal burası. Onu belirteyim size. Şimdi bozayı aldık. Ben bu arada bozayı sevmezdim. Kaşıkla şöyle bir tadına baktım. Boza gerçekten çok güzelmiş. İster 10 liralık al, ister 20 liralık leblebini alıyorsun. Şöyle. Teşekkürler. Evet. Murtaza abi. Bakın leblebiyi koydu. Bu arada akşam saatlerinde buraya geldiğinizde buradan sıcak leblebi de koyuyorlar. Şu anda tek başına olduğu için biraz yoğun çalışıyor. Orada leblebi tozu da hazırlıyor. Şöyle gel bir dakika. Murtaza abi geliyorum. Bakın yeni yeri hemen şurada ileride. Mimar Mehmet Ağa Camii'nin yanında. Onu belirteyim size. Sonrasında buranın kentsel dönüşümü bittiği zaman hemen Bozacı'nın yanına geri geliyor. Herkes leblebiyi sadece Murtaza abiden alıyor. Onu belirteyim size. Şimdi ben afiyetle mahalledeyiz yani, kimse kusura bakmasın. Nereye oturayım? Oturayım şöyle, ne olacak? Vefa. Vefa'da oturuyorum. Bozamı içiyorum. Bu arada ben bozayı normalde vallahi sevmezdim. Uy, soğuk nasıl bir şey öyle falan derdim. Muhteşem. İnsanın zamanla huyları değişiyor galiba, değil mi? Vallahi çok güzelmiş. Mahalle çocuğuyuz. Semt bizim, ev kira. Boza deyince de vefa. Boza çok güzel bir içecekmiş ya, bir tat. Belki de çok çok soğuk olmadığı için güzel. Yani normalde dolapta mesela koyduğumuzda, çıkarttığımızda böyle tadına ucundan baktığımda gerçekten hiç beğenmemişim. Çok enteresan, şu an ben kendime çok şaşırıyorum. Şu kadar içtim, daha birazdan devam edeceğim. Bozayı Bulgar göçmenleri çok tüketiyormuş bu arada. Onu da belirteyim. Ay bayıldım. Ben bozamı içeyim. Sonrasında sadece bir semt ismi olmayan Vefa Caddesi'nde Vefa'da buluşalım. Bozacı'dan çıkamadım çünkü tam çıkarken beyefendiler bana dediler ki onu çektiniz mi? Şimdi birazdan neyi çektiniz mi diye sorduklarını söyleyeceğim. Burası haftanın 7 günü sabah 8'den gece 12'ye kadar hizmet veriyor. Ben hafta içi geldik, boş olur diye düşünüyordum. Kesinlikle hayır. Hafta içi gündüz de böyle. Onu belirteyim. Akşamları gerçekten çok kalabalık oluyor. Şimdi şu bardağı arkamda birazdan kameraman arkadaşım Mithat Kılıç sizlere gösterecek sevgili seyirciler. O bardak Atatürk'ün buraya gelip boza içtiği bardak. 1937 yılında pazartesi günü gelmiş, Ocak ayında. İkinci kanun eski takvime göre Ocak ayı demekmiş. Pazartesi günü Ocak ayında saat 18'de gelip burada boza içmiş Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Buraya geldiğiniz zaman Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de boza içtiği bardağı görebilirsiniz diyelim ve artık Bozacı'dan, tarihi Bozacı'dan çıkalım.

0: Tam bir eski İstanbul'da geziyorum. Vefa gerçekten eski İstanbul'u en güzel yansıtan semtlerden biri. Tam bir mahalle kültürü var değil mi Mithat? Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Hemen sol tarafımda Mimar Mehmet Ağa Camii var. İstanbul Valiliği tarafından restore edilmiş. Buraya geldiğiniz zaman camiyi ziyaret edebilirsiniz. Çünkü tarihi bir cami. 15. yüzyılın ikinci yarısında yapılan bir cami. Hem camiyi ziyaret edebilirsiniz hem de ibadetlerinizi gerçekleştirebilirsiniz camide. Burada sadece Mimar Mehmet Ağa Camii yok. Türbeler var sevgili seyirciler. Onun dışında hemen sol tarafa çıktığınız zaman Süleymaniye Camii var. Tam eski İstanbul'u geziyorsunuz. Bu arada Leblebici taşınacak, bina kentsel dönüşüme girecek demiştim. Leblebici Murtaza abi buraya taşınacak. O yoksa Mehmet abi gelecek, onu da belirteyim. Ve burada bir de fırınlanmış peynir helvası varmış. Fiyatlar yazıyor hemen burada sevgili seyirciler. Şöyle fiyatlara göz attığımda fiyatların bayağı makul olduğunu görüyorum. Onu belirtmek istiyorum. Burada bu arada sadece peynir helvası yok. Ha şunu da belirteyim. Binada helvacı da hizmet veriyormuş. Bina, vay be, bir geri dönüşüme girecek bina. Bütün dükkanlar bu tarafa gelmiş. İyi ki gelmiş ama. Şimdi şunu belirtmek istiyorum bize. Burada peynir helvasının yanı sıra hop dondurmalı sıcak irmik helvası da var. Mahallede fiyatlar, semtte, caddede fiyatlar bence makul. Ne düşünüyorsun? Makul dedi. O zaman peynir helvası mı alalım, irmik helvası mı? Siz hangisini tavsiye edersiniz? Ben her gittiğim yerde bunu soruyorum. Dürüst esnafsa zaten tavsiye ediyor. Neyi tavsiye etmesi gerektiğini biliyor. Elde yiyeceksin ya irmik dedi. Mithat bilir. Mithat bilir. Evet. Ne yiyeyim? Hoş bulduk. Bir dakika. Sabah kaçtan akşam kaça kadar açıksınız?
1: Ben sabah 11'de açıyoruz.
0: Evet.
1: Akşam 12 ama hafta sonları...
0: Sabah 11'den gece 12'ye kadar açıkmış burası ama hafta sonları tabii ki buralar çok kalabalık olduğu için gece 1'e 2'ye kadar hizmet verilebiliyormuş. Hangisini tavsiye edersiniz?
1: Hocam irmik bizim kendi imalatımız.
0: İrmik bizim günlük yapılan kendi imalatımız dedi. Peynir helvası.
1: Peynir helvası da Tekirdağ Markalı'dan günlük olarak geliyor.
0: Tekirdağ'dan günlük olarak geliyormuş. Peynir helvası da ben içeriye geçip oturuyorum. Yürümeyeceğim. Hadi içeride ikisinin de tadına bakalım. Gelin.

Peynir helvasını iki türlü yiyebiliyorsunuz burada. Biri üstü yanık böyle kazan dibi gibi, sütlaç gibi. Biri de şöyle hop sade. Mithat Bey sade yememi uygun gördü sevgili seyirciler. Mis gibi şey kokuyor, irmik helvası kokuyor burası. Şu irmiğimi de ister soslu alabilirsiniz bu arada damak zevkinize göre. Ben içi dondurmalı tercih ettim. Hop. Ay irmik ne güzelmiş. Çok şekerli değil, baymıyor. Aa. İrmik gerçekten çok şekerli değil, hiç baymadı. Hani böyle bayar ya bazı tatlılar böyle hemen arkasından kahve içmek istersin.

0: Dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira. Metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Parasının kıymetini bilenler.
6: Biziz biz.
7: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
6: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
6: Para mı kaybettirir?
8: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
7: Biz en iyisi kalgona geçelim.
8: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
9: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Süper Kumbara başlıyor.
13: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
14: Ben.
15: Kral Şakir.
16: Armut piş ağzıma düş.
13: Dört arkadaşımızla birlikte.
16: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
13: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
16: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
13: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
15: Ben.
17: Botanik.
15: Abacus.
16: Kasa.
15: Marul.
16: Kumbara.
13: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
18: Süper Kumbara.
12: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
19: Hayrola çocuklar?
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
19: Anlamadım.
15: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
1: Buna tıkladığınızda oluyor.
15: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
19: Bilmem mi?
1: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'le. Telefonlar full, internetler cayır.
19: Turkcell çözüm gücü.
16: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
19: Turkcell çözüm gücü.
1: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
14: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
16: Şak diye.
15: Vallahi bravo Turkcell'e.
19: Turkcell çözüm gücü.
16: Ne yapacağız biz şimdi?
19: Hadi gelin benimle.
12: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
19: Turkcell'lerin yanında
11: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
3: Türkiye Sigorta gücü adında.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum.

0: Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
0: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
0: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
6: Oral-B Lux Perfection diş macunu Migros mağazaları ve Migros uygulamasında 11-21 Ağustos tarihlerinde sadece 79.95 TL. Bembeyaz gülüşler için Oral-B'yi sen de dene.
7: Suç işleyip elime düşen benden acıma, hoşgörü beklemesin.
8: Senin acımana, hoşgörüne ihtiyacımız yok bizim komiserim.
7: Bugün misafirimsiniz.
9: Karnımda oynuyor, tekmeler atıyor.
8: Yaman olacak benim oğlum. Eninde sonunda seni kıstıracağım.
10: Kadının kocası sen misin?
8: Bir şey mi oldu?
10: Polisler evi kuşatmış, geçemezsin.
9: Bir oğlun oldu.
8: Adını Deniz koyun.
9: Deniz'in hediyesi. Bu da benimki.
8: Bu dosya burada kapanmalı müdür bey. Boşuna uğraşıyorsunuz. Bu iş sizin gücünüzü aşar. Seni bebekliğinden tanıyan, seni çok seven bir aile dostu. Poyraz. Poyraz Murat.
11: Baban arabada seni bekliyor.
9: Bu babamın arabası değil.
11: Size 12 saat mühlet veriyoruz. Bu süre içinde takibat durmazsa, çıkış yollarındaki kontrol kalkmazsa oğlunuz ölecek.
8: Bunu boynuna tak.
12: Baskın bugün 18'de TV4'te.
1: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
0: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
15: Sadece durula.
16: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
17: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
18: Bravo valla.
19: Sen de sadece Duru'la.
20: Bu var ya bu.
21: Blok dersten çıkıyor.
20: Atıştırmalık?
21: Yok, ben doymalık takılıyorum.
20: Bir şey diyeyim mi?
17: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
20: Abi bu adam ne yiyor ya?
22: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
23: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
24: Emir Halit Hazretlerinin elçileri Şeyh Hasan ve maiyeti huzurlarınızda sultanım.
25: Sevmediğim bir erkeğe varmaktansa ölmeyi tercih ederim.
26: Bu yaradan kimse kurtulamaz.
27: Üzerinden öldüğünü ispatlayacak bir delil al.
28: Babanın seni götüreceği yerde sevdiğine kavuşacaksın.
29: Emir Halit'le evlenmeye razı mısın?
25: Sultan babam münasip gördükten sonra bana söz düşmez.
30: Sizi satın almak için tam 200 altın saydım.
27: Hoş geldiniz. Kızına göz koyduğu için Şeyh Gaffar onun ölümüne ferman çıkardı.
31: Emir Hazretlerinin buyruğu. Sultan gelinimiz düğün gecesi için bir köleyi azat etmek isterler.
27: Daha düğün gecesi bana ihanet ettin. Bunu çöle atın. Açlıktan ölsün.
25: Korkma baba. At taşı. Sevdiğime kavuşacağım için mutluyum ben.
29: Bağışla kızım. Sana çok kötülük ettim.
12: Leyla ile Mecnun. Birazdan TV4'te.
21: Hayrola çocuklar?
2: Ati başla.
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik.
5: Buna tıkladığınız oluyor.
2: Bu kadar mı?
5: Ya lütfen.
2: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: E tabii mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
7: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
6: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
2: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
8: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
2: Ne diye diyor?
7: Şak diye.
6: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
2: Bu nasıl bir teknoloji ya?
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: E ne yapacağız biz şimdi?
6: Hadi gelin benimle.
9: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
6: Turkcell'lerin yanında
10: Türkcell'in çözüm gücü var.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
18: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
19: Türkiye Sigorta, gücü adında.
11: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
26: Ama ne otel?
32: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
26: Trivago'ya bakmadın mı?
33: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
26: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
2: Sadece duruladım. Sen de durula.
1: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Whiten Cookies. 5 kat lezzet.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dimesi,
9: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasını.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bak.

0: Bakmadın mı?
1: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
1: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
1: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Blendax şampuan çeşitleri 149 lira.
5: Nostaljik bir bakkala geldik. Şimdi Murtaza abiyle buranın farkı, orada kuru yemiş leblebi, leblebi tozu satılıyor. Tabii ki geçmişe dönük ürünler de var. Burası da tam bir çocukluğumuzun bakkalı. Ya şunları hatırlıyor musunuz? O kadar mutlu oluyordum ki şunları görürken. Hani sanki böyle paralar, altınlar elimdeymiş gibi. Şunları hatırlayan var mı? Şöyle, marka veremediğimiz için çok Mithat yakınıma gelemiyor. Peki. Şu kırılmasın. Peki siz bu kolonyayı hatırlıyor musunuz? Şuradan böyle açıyorduk. Ha, açıldı. Bakın, böyle kolonya sürüyorduk. Şimdi aslında burası 50 senedir hizmet veren bir bakkal. Karşıda hizmet veriyormuş. 4. nesil tarafından devam ediliyor. Neden burada? Orada Nihat amca varmış, kapanmış. Şu anda oğlu devam ettiriyor bu geleneği. Senelerce Vefa Caddesi'nde bakkal olarak, mahallenin bakkal amcası olarak Nihat amca hizmet vermiş. Şimdi şunu da göstermek istiyorum. Şunları kaç kişi biliyor? Ben biliyorum. Ben bu kadar eski miyim Mithat ya? Sen de biliyorsun. Biz bu kadar eski miyiz? Şunları kim biliyor? Kaç kişi biliyor? Bakın, buraya geldiğiniz zaman koleksiyon yapabilirsiniz. Evinizde. Buradan alıp evinize götürebilirsiniz. Onun yanı sıra burada her köşede fotoğraf çekebilirsiniz, çektirebilirsiniz. Şimdi ben biraz buraları dağıttım. Akide şekeri. Sonra şunu şöyle kaldırmak istiyorum. Şu toplarla kim top oynamadı? Yemin ederim ben erkek çocuğu gibi oynadım. Sonra şu. Bak şöyle göstereyim. Şimdi ekran karşısında yeni nesil bilmez bunu. Şöyle bırakıyorsun. Evet Mithat, ama ben bunu hayatım boyunca beceremem. Bir dakika dur. Çevirip kuruyormuşsun. Sonra bırakıyormuşsun. Ama ben bunu kırdım galiba. Kırılmaz o diyor. Mithat benden eski sevgili seyirciler. Saniye. Görüyor musunuz? Bakın. Hop, siz ona bakarken şunu göstereyim. Ay benim vardı bundan evde. Şöyle bakın. Sonra şunu göstereyim. Şimdiki çocuklar bunları pek bilmezler bak. Şöyle. Sonra eski masa tenisi raketlerini göstereyim. Ya az oynamadık şunlarla. Tabii şimdi daha havalıları falan çıktı. Burası eğer evinizde nostalji ürünleri koleksiyon yapıyorsanız tam size göre. Fiyatlara bakıyorum şöyle dışarıdan. Eski deterjanlar var oradan. Kolonya doldurabilirsiniz. Eski külotlu çoraplar var. Eski kibritler var. Ateşe yaklaşmayınız. Gereksiz yerlerde de kullanmayınız. Onu da belirtmek istiyorum. Yani buraya geldiğiniz zaman bütçeniz doğrultusunda alışverişinizi en güzel şekilde yapabilirsiniz. Fiyatlar ne kadardan başlıyor biliyor musunuz? 5 liradan, ne 5 lirası bir dakika, 3 liradan başlıyor sevgili seyirciler. 3 liradan 35 liraya, 40 liraya kadar geçmişinize dair yolculuk yapıp buradan bu ürünleri alıp evinize götürüp gerçekten bir koleksiyon yapabilirsiniz. Size o kadarını söyleyeyim. Şimdi sizi buradaki güzel ürünlerle çocukluğunuza gönderiyorum. Sonrasında Vefa Caddesi'nden tekrar karşılıyorum.

Vefa Caddesi'nde programımız tüm hızıyla devam ediyor. Gerçekten İstanbul'un tarihine yolculuk yaptık bu programda. Şimdi Vefa semtinin ismi nereden geliyor? Ebul Vefa Hazretlerinden geliyor sevgili seyirciler. Padişahların aşık olduğu veli Ebul Vefa Hazretleri. Bilgileri buraya geldiğiniz zaman hem Türkçe hem İngilizce okumanın yanı sıra şöyle İstanbul Valiliği'nin koymuş olduğu QR koddan telefonunuzun kamera bölümünü açarak okutup da yine bilgileri okuyabilirsiniz diyelim. Geldiğiniz zaman Şeyh Ebul Vefa Camii'ni dilerseniz ziyaret edebilirsiniz, dilerseniz ibadetlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda şu bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Türbe, cuma günleri özellikle cuma namazından sonra fazlasıyla yoğun olan ve ziyaret edilen bir türbe. Onun yanı sıra cuma, cumartesi, pazar günleri fazlasıyla kalabalık oluyormuş Şeyh Ebul Vefa Hazretlerinin türbesi. Haftanın 6 günü pazartesi günleri kapalı türbe. Sabah 8.30'dan akşam 5'e kadar açık ama tabii ki cami günün her saatinde hizmet vermeye devam ediyor. Ramazan aylarında da türbe fazlasıyla ziyaretçi alıyormuş. Bu bilgiyi de sizlere paylaşmak istedim ve Vefa Caddesi'nden ilerlemeye devam etmek istedim.

İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Vefa semtinde Vefa Caddesi'nde gerçekten tarihi bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Geçmişten günümüze birçok tarihi binayı görüyorsunuz. Birazdan kameraman arkadaşımız Mithat arkamdaki binayı anlattıktan sonra da gösterir sizlere. Süleymaniye Camisi var Mithat'ın arka tarafında da. Şu anda Mithat'ın göstermiş olduğu bina Atıf Efendi Kütüphanesi sevgili seyirciler. Kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç binayı gösteriyor. Baş defterdar ve divan sahibi bir şair olan Atıf Mustafa Efendi'nin 1741 yılında yaptırmış olduğu bağımsız binası olan bir kütüphaneymiş. Şu anda Mithat'ın gösterdiği kütüphane. Osmanlı Devleti'nde de bağımsız bir binaya sahip olan ikinci kütüphaneymiş sevgili seyirciler. Onu da belirteyim sizlere. Birinci kütüphane de bu ikinci kütüphane. Birinci kütüphane de 1678 yılında Köprülü Fazıl Ahmet Paşa tarafından yaptırılan Köprülü Kütüphanesiymiş. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Kütüphaneden aşağı doğru yani sol tarafa doğru indiğiniz zaman yani şöyle yokuş aşağı doğru indiğiniz zaman muhteşem manzarayı da görüyorsunuz ve yürüyerek Eminönü sahil tarafına gidiyorsunuz. Sarı Beyazıt Caddesi diye geçiyor. Böyle devam ettiğinizde de şimdi şöyle görmüş olduğunuz gibi korumalar var. Hem kentsel dönüşüm için yenileniyor hem de bazı tarihi binaların restorasyon ve inovasyon çalışmalarının yapıldığını da belirtmek istiyorum sizlere. Bu şekilde düz devam ettiğiniz zaman Eminönü'nün arka tarafına çıkmış oluyorsunuz. Onu da eklemek istiyorum. Biraz önce Süleymaniye Camii'de Mithat'ın arkasında kalıyor diye eklemiştim. Kameraman arkadaşımız Mithat da Süleymaniye Camii'yi gösteriyor. Yani buradan 100 metre yürüyerek Süleymaniye'ye de gidebilirsiniz. Onu da belirtmek istiyorum sizlere.

Altıf Efendi Kütüphanesi'nin hemen çaprazında bir otopark var. Zaten Süleymaniye Camisi'ni de Mithat biraz önce oradan gösterdi. Köşede de Nilgün abla var. Burada el emeği, göz nuru ürünler örüyor ve aynı zamanda satıyor. Şurada yaptığı ürünler var. Burada da kendisi halen örüyor. Çok tatlı. Bana baştan tembih etti. Dedi ki beni öyle kameraya çekip de dedi yanlış bir şey çekmeyeceksin, yapmayacaksın değil mi dedi. Yapmayacağım. Yaptırtmam.

0: Hocam.
1: Ben 70 yaşındayım.
0: 70 mi? Allah sağlık versin. Gerçekten. Hayır, olur mu öyle şey? Ben seni hiçbir şeyle uğraştırmam.
1: Aynı zamanda evet emekliyim. Hani en azından da olsa 16.900 lira bir maaşım var. Bunları da yaptım. Geçinip gideceğim kızım işte.
0: E süper. Boş durmuyorsun. Vaktin çok güzel geçiyor. Kafanı meşgul ediyorsun. Yaşlılığının önüne geçiyorsun. Yaş almanın. Ha, onu söyleyecektim ya. Yaşlılık ve yaş almanın.
1: Bilmece bulmaca çözüyorum gazetelerde.
0: Ne yapıyorsun?
1: Gazetelerin bilmece bulmacalarını da çözüyorum.
0: Sana helal olsun. Şimdi yaşlanmanın önüne geçiyorsun dedim de sana yaşlısın demek istemedim. Sakın yanlış anlama.
1: Her yaşın aslında güzelliği var, kusura bakmayın.
0: Her yaşın inanıyorum. Bir güzelliği var, en güzel çağındayım.
1: Aynen.
0: Ya gelir geçersin hayatımdan ya da gelir kalır diyor Nilgün abla. Şimdi her yaşın bir güzelliği var ama bence sayılar önemli değil. İnsan hissettiği yaştadır. Hemen Vefa Caddesi'nden yürürken Altıf Efendi Kütüphanesi'nin çaprazında Nilgün ablayı görürseniz selam vermeden geçmeyin. Yaşlanmanın dedim ama aslında ben Alzheimer olmanın ve bir çeşit hani beyin hastalıklarının önüne geçmenin daha iyi geldiğini söyleyecektim. Ekran karşısında da bunu alınanlar varsa gerçekten çok özür diliyorum. Şunu söyleyeyim. Böyle şeylerle meşgul olmak beyni çok iyi çalıştırıyormuş. Ay bu arada bir şey söyleyeyim mi? Beyni dedikodu da çok iyi çalıştırıyor.
1: Evet de günahı bol oluyor. Bu yaştan sonra olmaz. Gençken yapıyordum, artık olmaz.
0: Bir şey söyleyeceğim. Ben dedikodu yaptığım insanın yüzüne de söylüyorum.
1: Öyle.
0: Tutamıyorum. Ay ben şu dilimi hiç tutamıyorum. Az önce de dedim ya tatlıcıda. Nilgün abla hiç durmuyor dilim. Sen nerede oturuyorsun? Vefa'da mı?
1: Tabii. Bu yolun bitimine doğru tatlı bina var, orada oturuyorum.
0: Çok güzel evler var orada. Vefa Caddesi böyle devam ediyor sevgili seyirciler. Çok güzel evler var. Şimdi bazı tarihi binalar biraz önce de dediğim gibi restorasyon, renovasyon çalışması yapılıyor. Ama onun dışında kentsel dönüşüme giren binalar da var. Ama burası böyle bitince tarihi binalarla da çok güzel bir yer burası. Ve fazlasıyla yerli halkımız, bizim İstanbul içinden gelen insanlar açısından kalabalık olan bir yer. İstanbul'un içindeyseniz ve halen buralara uğramadıysanız mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. İşin gücün rast gitsin. Allah sağ sana ya. Bol müşteri versin. Enerjin ya. Hep böyle olsun. Sen hala gençsin, dedikodu yapabilirsin. Sen de benim gibi zaten yüzüne söylüyormuşsun.
1: Aynen.
0: Değil mi?
1: Aynen.
0: O yüzden işin gücün rast gitsin. Allah sana sağlık versin.
1: Sağ ol yavrucuğum.
0: Rica ederim.
1: Amin. Amin. Amin. Bir de cuma.
0: Ay amin amin. Evet biz şu an hafta içi cuma günü çekimi yapıyoruz. Onu da belirtmiş oldu Nilgün abla diyelim ve her yaşın bir güzelliği var. En güzel çağımdayım.

Ben bugün çok keyifli bir gün geçirdim. Umarım ekran karşısındaki siz değerli izleyicilerime de bugünün keyfi yansımıştır. İstanbul Avrupa Yakası Fatih ilçesinde Vefa semtindeydik. Vefa Caddesi'ni gezdik. Çok keyifli bir yer. Mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Ve Vefa'nın sadece bir semt ismi olmamasını gönülden dilerim. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerine olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Vefalı insanlarla karşılaşmanız dileğimle. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın.

0: Oldukça biz varız.
1: İç vade sev güzel, varisa kuşu. Ah vezirim, iç de hayatın tadına var.
2: Bağışlayın sultanım, içkiyle başım hoş değildir.
1: Kadeye sanki Azrail görmüş gibi bakarsın. Neden korkarsın be Ahmet, karından mı?
2: Hayır sultanım, sadece günah işlemekten korkarım.

0: Bir kızınız oldu.
1: Veren Allah'a şükürler olsun.
2: Evladınız hayırlı, uğurlu, uzun ömürlü olsun sultanım.
1: Geçmiş olsun sultanım.
3: Sağ olun Haşmetlim.
1: Kızımı verin bana.

0: Konuş falcı kadın, anlat gördüklerini.
1: Bir kızın olmuş. Maşallah. Emsalsiz güzelliği dünyaya nam salacak.
0: Konuş, daha ne görürsün?
1: Aşk, çok büyük bir aşk. Şimdiye kadar yeryüzünde böyle bir aşk yaşanmadı. Bundan sonra da yaşanmayacak.
0: Kim yaşayacak bu aşkı?
1: Kızın. Bugün doğan yoksul bir çocuğa gönül verecek. Birbirlerini çok sevecekler. Aşkları dillere destan olacak. Öyküleri kuşaktan kuşağa anlatılacak. Bu aşk ateşi dünya durdukça yanacak.
0: Sonu hayır mı şer mi?
1: Hayır da şer de senin elinde. Onlara yardımcı olursan yaşamları güllük gülistanlık olacak.
0: Ya olmazsam?
1: O zaman ortalık kana bulanacak. Bu kan senin sarayını da saracak.
0: Buyruğumdur. Bugün ülkemde doğan bütün yoksul erkek çocuklar kılıçtan geçirilsin. Zengine, soyluya ilişmeyin. Kızıma layık olana dokunmayın.
2: Bağışlayın sultanım. Ben böyle bir günaha giremem.
0: Buyruğuma karşı mı gelirsin?
2: Haşa sultanım. Ancak Allah'tan korkarım.
0: Kızımın doğumuna şükret. Böyle mübarek bir günde emektar bir kulumun kanını akıtmak istemem. Yoksa hemen boynunu vurdururdum.
2: İradeniz karşısında boynum kıldan incedir sultanım.
0: Bundan sonra ayağını denk alasın. İtaatsizliğe karşı asla müsamaham yoktur. Hişam, buyruğumu dinledin.
3: Buyruğunuz başım üstünedir sultanım.
0: Öyleyse tez yerine getiresin.
4: Askerler!

0: bugün mü doğdun?
1: Az önce.
0: Kız mı erkek mi?
1: Erkek.
0: Ver şunu ele.
2: Dur! Dur! Nereye? Nereye götürüyorsun yavrumu? Dur! Verin! Verin!
0: Sultanımızın buyruğu. Bugün doğan bütün erkek çocuklar katledilecek.
2: Allah rızası için bağışlayın evladımı. Alçak boğazlar!
0: Alçaklar! Zalim sultan! Sen beni nasıl yaktınsa Allah da seni öyle yaksın. Dilerim çektiğin acının bin katını çekersin. Taş yüreğin sonsuza kadar evlat acısıyla yansın.

0: Mübarek olsun. Bir oğlun daha oldu.
1: Ne? Ne dedin?
0: Bir oğlun daha oldu. Nur topu gibi maşallah.
1: Ey Allah'ım, sen ne büyüksün. Bir yandan alıyor, bir yandan veriyorsun. Oğlum! Bak hatun, bir oğlumuz daha oldu.

0: Seni zalim sultanın zulmünden kurtaracağım.
1: Emirleriniz yerine getirildi sultanım. Bugün doğan erkek çocukların hepsi öldürüldü. Bir teki bile kılıçlarımızdan kurtulamadı.
2: Sağ ol Hişam. Senin gibi sadık kuluma helal olsun bu altınlar.

0: Vah zavallı yavrucak vah.
1: Anlaşılan katliamdan kurtarmak için onu suya bıraktılar. Bundan kimseye söz etmeyeceksiniz.
2: Pek tatlı, pek güzel bir yavrucak maşallah. Hep bir çocuğum olsun isterdim. Ne yazık ki Allah bu dileğimi yerine getirmedi.
1: Dileğin yerine geldi hatun. Bu gece Kadir gecesi. Cenab-ı Hak bize bir evlad ihsan eyledi. Adı Kadir olsun.

0: Korkmayın. Benden size bir zarar gelmez.
1: Kimsin sen?
0: Garip bir derviş.
1: Ne arıyorsun burada?
0: Saf aşkı. Yıllardır bu köhne dünyayı dolaşır durur. Gerçek sevgiyi ararım. Ama görüyorum ki siz onu benden önce bulmuşsunuz. Gelin. Kazın şurayı biraz. Bismillahirrahmanirrahim.

Niyetinizi ektiğim bu kutsal tohum filizlenecek. Buradan bir hurma ağacı bitecek. Sizin bu güzel, bu temiz sevginiz sürdükçe o ağaç yemyeşil kalacak. Yeryüzünde en değerli hazine sevgidir. Aşkınız dünya durdukça yaşasın.

0: Emir Halit Hazretlerinin elçileri Şeyh Hasan ve maiyeti huzurlarınızda sultanım.
1: Hoş geldiniz Şeyh Hazretleri.
2: Hoş bulduk sultanım.
1: Bize ne haberler getirdin?
2: Size hükümdarım Emir Halit'in iyi niyet ve barış dilekleriyle hediyelerini getirdim efendimiz.

0: Hükümdarınız bize karşı pek cömert davranmış. Sebebi ne ola?
1: Beni Hamade ve beni Zübeyir aileleri arasındaki kanlı düşmanlık artık son bulsun efendimiz. Genç hükümdarım size dost elini uzatıyor ve bu dostluğu yeni bir kan bağıyla güçlendirmek istiyor. Allah'ın izni peygamberimizin kavliyle dünyalar güzeli kızınız Leyla Sultan'a talibiz.
0: Teklifiniz bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Hükümdarınızın dostluğundan şeref duyarız. Bu izdivaç gücümüze güç, varlığımıza varlık kalacaktır. Emir Halit Hazretlerine kızımı kendisine verdiğimi ve en kısa zamanda onu çeyiziyle getireceğimi bildirin.
2: Bağışlayın efendimiz. Sevmediğim bir erkeğe varmaktansa ölmeyi tercih ederim.
0: Bunu da nereden çıkardın? Emir Halit sevilmeyecek bir erkek midir? Genç, yakışıklı, aslanlar gibi bir yiğit. Öyle olmasa ben ona kızımı vermeye kalkar mıyım? Sonra koskoca bir ülkenin hükümdarı, sen de onun melikesi olacak, saltanat süreceksin.
2: Sevdiğim erkeğin gönlündeki saltanat bana yeter.
0: Yoksa sevdiğim biri mi var?
2: Evet baba, onu siz de tanıyorsunuz.
0: Kimmiş benim biricik kızımın gönlünü çalan tarihli adam?
2: Veziroğlu Kadir, emir subayınız.
0: Ay, yere bakan, yürek yakan.
2: Bana çok mu kızdınız?
0: Neden kızayım? Kadir'i öz oğlum gibi severim. Sen gönül verdikten sonra akan sular durur.
2: Yani Kadir'e verecek misiniz beni?
0: Elbette. Ondan iyi damat mı bulacağım?
2: Sağ olun efendimiz. Dünyanın en iyi, en tatlı babası. Kadir bunu duyunca sevincinden çıldıracak. İzninizle gidip haber vereyim.

0: Sana büyük bir müjdem var Kadir'im.
1: Hayrola?
0: Babam beni Emir Halit'e vermekten vazgeçti.
1: Daha iyi birini bulmuştur.
0: Doğru. Daha iyi birini buldu. Onun kim olduğunu merak etmez misin?
1: Neden merak edeyim? Ha birine varmışsın ha ötekine. Ne fark eder ki? Benim için ikisi de ölmek demek.
0: Ölmene gerek yok. Babam beni sana vermek ister.
1: Eğer gerçekse bu müjde dünyanın bütün hazinelerine değer.
0: Unuttun mu? Derviş ne demişti?
1: Yeryüzünde en değerli hazine sevgidir.
0: Sev beni yeter.
2: Çok önceden bir gence gönül vermiş olup bundan henüz haberimiz olmuştur. Bu sebeple zat-ı şahanelerine vermiş olduğumuz söz geçersiz kalmıştır. Kızım Leyla'yı sevdiği gençle evlendirmek kararındayız. Umarız anlayışla karşılarsınız. Malum haliniz, gönül ferman dinlemez. Hal ve keyfiyet bundan ibarettir. Baki selamlar.
3: Mektup hazırdır sultanım.
2: Kadir oğlum.
1: Buyur sultanım.
2: Hemen hazırlanıp yola çıkasın. Bu mektubu Emir Halit Hazretlerine teslim edesin.
1: Baş üstüne sultanım.
2: Tez gidip tez dönesin. Hakkında hayırlı düşüncelerimiz var.
1: Sağ olun sultanım.
0: Sevincimize ayrılığın acısı karıştı.
1: Üzülme. Bir aya varmaz dönerim.
0: Koskoca bir ay sensiz nasıl geçer? Her günü bin yıla bedel.
1: Düğünümüzü düşün. Dönüşte gelin olacaksın. Karım olacaksın. Beklemeye değmez mi?
0: Bağışla Kadir'im. İlk ayrılık bu. Korkuyorum.
1: Korkuyu sil yüreğinde. Aşkımız korur bizi.

0: Bak bakalım ölmüş mü?
1: Ölmüş. Bu yaradan kimse kurtulamaz.
0: Üzerinden öldüğünü ispatlayacak bir delil al.

0: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Dove deodorant ve roll-on çeşitleri 119 lira.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Parasının kıymetini bilenler.
10: Biziz.
11: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
10: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
11: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
10: Para mı kaybettirir?
11: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
12: Biz en iyisi kalgona geçelim.
11: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
13: Siparişiniz
14: ve Pepsi'niz.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
17: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
18: Tamam yaparım. Hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
19: Bitti diyeceksin. Nasıl hani daha neyi bitti?
18: Nasıl yetişiyor mu bana?
17: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
20: Ulan ne yapıyorsun?
17: Hava asacağız mı buraya daha?
18: Eyvah yakalandım.
21: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
22: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
23: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
24: Katı katı, bambaşka tadı.
25: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
25: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
26: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
27: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
28: Baloncuklu Lipton mu?
27: Çok lezzetli.
28: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
27: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
29: Günün
0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
5: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
5: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
21: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
14: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
24: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action Kireç Karşıtı Çamaşır Suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Suç işleyip elime düşen benden acıma, hoşgörü beklemesin.
1: Senin acımana, hoşgörüne ihtiyacımız yok bizim komiserim.
0: Bugün misafirimsiniz.
2: Karnımda oynuyor, tekmeler atıyor.
1: Yaman olacak benim oğlum.
0: Eninde sonunda seni kıstıracağım.
3: Kadının kocası sen misin?
0: Bir şey mi oldu?
3: Polisler evi kuşatmış, geçemezsin.
2: Bir oğlun oldu.
4: Adını Deniz koyun.
2: Deniz'in hediyesi. Bu da benimki.
5: Bu dosya burada kapanmalı müdür bey. Boşuna uğraşıyorsunuz. Bu iş sizin gücünüzü aşar.
0: Seni bebekliğinden tanıyan, seni çok seven bir aile dostu. Poyraz. Poyraz Murat.
6: Baban arabada seni bekliyor.
2: Bu babamın arabası değil.
6: Size 12 saat mühlet veriyoruz. Bu süre içinde takibat durmazsa, çıkış yollarındaki kontrol kalkmazsa oğlunuz ölecek.
1: Bunu boynuna tak.
7: Baskın bugün 18'de TV4'te.

0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
9: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
8: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
11: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Çetmen eski koltuk takımınıza 25 bin, yatak odanızı 30 bin, yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Yepyeni Çetmen mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
1: İşte Çetmen, işte hayat.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Çetmen yatak odanızı 30 bin liraya satın alıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Abi motor komple gitmiş.
5: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
6: Hesap!
5: Kartaların yeni müşterileri...

0: özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
1: kurdu. Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8.400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4.200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Emirleriniz yerine getirildi sultanım. Bu çevre üzerinden çıktı.
6: Sağ ol Şam. İyi bir iş başardın. Al hizmetinin karşılığını.
5: Allah siz efendimize uzun ömürler ihsan eylesin.
6: Kadir'in öldüğünü saraya duyurun. Eşkıyalar tarafından pusuya düşürülüp katledildiğini yayın.
7: Hayır, inanmam. Kadir'im ölmüş olamaz. Olamaz. Kim uyduruyor bu yalanı?
6: İşte ispatı. Delili. Hala inanmaz mısın?
7: Bu çevreyi ona ben vermiştim. Elimle işlemiştim. Şimdi kana bulanmış. Kadir'imin kanına. Kadir'im, nasıl kıydılar sana? Sensiz nasıl yaşarım ben? Faciye nasıl dayanırım?

0: Reiva. Reiva.
1: Kadir'e pusu kuruldu. Emir Gaffar'ın buyruğuyla onu Hişam'ın kumandasındaki muhafızlar öldürdü.
2: Bundan emin misin?
1: Ölüm mangasında ben de vardım. Gözlerimle gördüm. Zavallıları ok yağmuruna tutup delik deşik ettiler.
3: Alçaklar.
2: Nankör köpek! Bunca yıllık hizmetimin karşılığı evlat acısı mıdır? Oğluma da bana da ihanet ettin. Senin gibi bir zalimi gebertmek sevaptır.
4: Yakalayın. Cennete gitmek de acele edersin Ahmet. Lakin biz seni cehennemin dibine göndereceğiz.
2: Dilerim seni mazlumların ahı tutsun. Dilerim ettiğin zulmü bin beter acılarla ödeyesin.
4: Sen ölüm fermanını kendi elinle imzaladın. Dilinle mühürledin. Götürün.

Leila.

0: Yürü! Sus Meron! Yürü! Hadi!
1: İnsafsızlar! Yaralı görmüyor musunuz? Vurmayın be! Vurmayın! Vurmayın!
0: Kalk!

Ey ağaç, güzel ağaç, dost ağaç. Benim derdimden yalnız sen anlarsın. Sen. Senin gölgende buluşur. Senin gölgende... Senin gölgende hayatımızın en mutlu anlarını yaşardık. Kaderim ölmüş. Acısı yüreğime sığmaz. Göz pınarlarım kurumuş, yaş akmaz. Güneşim batmış, ışık saçmaz. Varsın eller yaşasın. Yaşamak bana yakışmaz.

0: Behude yere canına kıyma, sevdiğin yaşıyor.
1: Gerçek mi bu?
0: Eğer ölmüş olsaydı bu ağaç kururdu. Bak, yemyeşil.
1: Yaşıyor! Yaşıyor! Yaşıyor!
2: Kızım, ölen ölünmez. Artık Emir Halit'le evlenmenin için bir engel kalmamıştır. Zira Kadir ölmüştür.
1: Hayır baba, ölmedi, yaşıyor.
2: Nereden bilirsin?
1: Nehir kenarında bir hurma ağacı var. Kadir'le her zaman onun altında buluşurduk. O ağacı bizim niyetimize diken dervişi gördüm bugün. O söyledi. Kadir ölmüş olsa ağaç kururmuş. Oysa yemyeşil. Kadir yaşıyor.

0: Ne görürsün?
1: Kadir'i görürüm. Dertlere giriftar olmuştur. Büyük sıkıntılar içinde.
0: Yaşıyor mu?
1: Yaşıyor ve seviyor. Aşkı yüreğinde bir volkan gibi kaynayıp taşıyor.
0: O uğursuz ağaç hemen yıkılsın.

0: Yıktılar, yıktılar ağacımızı. Yıktılar. Yıktılar aşkımızı. Yıktılar.
1: Bağışlayın Sultan Hanım. Size kötü bir haberim var. Elden duyacağınıza benden duyun diye düşündüm.
2: Hayrola Zeliha?
1: Vezir oğlu Kadir'le altında buluştuğunuz ağaç var ya.
2: Ne olmuş ağaca?
1: Yıkılmış. Hişam'la adamları konuşurlarken duydum.
2: Olamaz.

Zavallı ağacımız. Daha bu sabah ayakta dimdik, yemyeşildi. Şimdi ne oldu sana? Hani aşkımız yaşadıkça sen de yaşayacaktın. Aşkımız ölmedi ki. İçim sevgiyle dop dolu. Yoksa Kadir'im öldü mü?

0: mucize bu.
1: Mucize sizin dışınızda değil, kendi içinizde yavrum. Birbirinizi o kadar çok seviyorsunuz ki aşkınız yıkılmış bir ağaca bile can veriyor.
0: Allah rızası için bana kaderimden söz et. Nerededir, ne yapar, onu nasıl bulurum?
1: Kaderin senin hasretinle yanar durur. Babana boyun eğmiş, ne derse kabul etmiş görün. Babanın seni götüreceği yerde sevdiğine kavuşacaksın.

0: Güzel kızımın bir arzusu mu vardır?
1: Kızınız sultan babasından af dilemek ister. Size karşı itaatsizlik ettiğim için beni bağışlayın efendimiz. Evlenme konusunda siz haklıymışsınız, bense yanılmışım. Artık aklım başıma geldi. Bir daha asla sözünüzden çıkma.
0: Yani Emir Halit'le evlenmeye razı mısın?
1: Sultan babam münasip gördükten sonra bana söz düşmez.

0: Aferin kızım. En isabetli karar verdin. Güzel olduğun kadar akıllısın da. Seninle iftar ediyorum. Düğün hazırlığına hemen başlansın.
1: İşte size akıllı, becerikli, hamarat bir ev hanımı. Pişirdiği nefis yemeklerle birlikte parmaklarınızı yersiniz. Hem eğere gelir, hem semere. Her bir işinizi layıkıyla görür. Bu fırsatı kaçırmayın. Açık arttırmayı 10 altınla açıyorum. Bedavadan ucuz. 10 altın! Bu fırsatı kaçırmayın!
2: Çok yaşlı.
1: Yaşlı senin anandır.
2: 5 altından fazla etmez.
1: Bu zamanda 5 altına eşek bile alamazsın. Burası hayvan pazarı değil, insan pazarı. Taban fiyatımız 10 altındır. Yok mu arttıran?
3: 11 altın, 12 altın, 15 altın, 20 altın.
1: 20 altın, yok mu arttıran? Satıyorum. Satıyorum. Sattım. Al hayrını gör. İşte size dünyalar güzeli bir genç kız. Taze. Körpe ve dişinize göre. Bakire olduğuna dair teminat veriyorum. 40 altınla açıyorum. 40 altın. Yok mu arttıran?
3: 45 altın. 50 altın.
2: 60 altın.
1: Satıyorum. Yok mu arttıran?

0: Anladık, yeter. Vurmayın artık.
1: Susun.
2: Sesiniz çıkmasın. Yalnızca söyleneni yapın. Hadi bakalım, yıkanın. Üstünüzü değiştirin. Sultanın önüne temiz çıkın.

0: Lanet olsun kadere. Leyla'sız yapamam ben. Buradan kaçmam lazım.
1: Sabret. Sırası gelince kaçarsın. Sana yardım ederim.
0: Sen de kaçmak istemez misin?
1: Nereye gideyim? Beni bekleyen bir Leyla'm yok ki.
0: Hiç mi bir eşin, sevenin yok?
1: Vardı, öldü. Sevmenin ne demek olduğunu bilirim. Onun için yardım edeceğim sana.
2: Emrettiğiniz köleleri getirdim. Ben Mehlika Sultanım. Siz de benim kölelerimsiniz. Kölem olduğunuz için çok talihlisiniz. Sizi satın almak için tam 200 altın saydım. Senin adın ne?
1: Bilal.
2: Seninki?
0: Kadir.
2: Seni özel hizmetime alıyorum. Sen de Kadir'in yardımcısı olacaksın.

0: Burası köle odaları içinde en iyisidir. Yaşanır hale getirmeye bakın.
1: Gayret ediyoruz.
0: Daha önce ne iş yapardın sen?
1: Kılıç erbabıydım.
0: Onun için kasların gelişmiş. Seni ben satın aldığım için memnun değil misin?
1: Henüz köleliğe alışamadım.
0: Alışmakta zorluk çekmeyeceksin. Bana hizmet pek tatlı, pek zevkli bir iştir.

0: Kendinize bir çeki düzen verin. Saraya gelin bekliyoruz. Yakında düğünümüz var. Bir sürü misafir gelecek. Onlara hizmette kusur etmezsiniz. Duydunuz herhalde. Abim Emir Halit, Şeyh Gaffar'ın kızı Leyla ile evleniyor.
1: Benim Leyla'm bu kadar vefasız olabilir mi? Ettiği aşk yeminlerini nasıl bu kadar çabuk unutur?
2: Babasının baskısına boyun eğmek zorunda kalmıştır.
1: Yüreğime zehirli bir hançer saplanmış olsaydı bana bu kadar acı veremezdi.

0: Buyurun. Bu daireyi sizin için hazırlattım. Umarım beğenirsiniz.
1: Çok güzel.
0: Burası kendi eviniz. Güle güle oturun.
1: Teşekkür ederim.
0: Yerleşince abim sizi görmek isteyecektir. İhtiyaçlarınız için.
2: Leyla burada olduğunu bilmeli. Onunla konuşup her şeyi anlatmalısın.
3: Ben bir köleyim artık. Bu kadar muhafaza aşıp nasıl onun yanına varabilirim ki? Bu ikimizin de sonu olur.
1: Hani Kadir'im nerede? Neden gelip beni bulmaz?
4: Durun Sultan Hanım'ım, hele biraz sabırlı olun. Henüz ayak bastık buraya. Belki de haberi olmamıştır.
1: Nasıl duymuş?

0: Benim buraya gelin geldiğimi Sağır Sultan bile duymuştur.
1: Aman Allah'ım, ben ne yaptım? Ya bu evlenme gerçekleşirse? Ya Emir Halit bana sahip olmaya kalkarsa? O zaman ölmekten başka çarem kalmaz.
2: Allah korusun Sultan Hanım'ım. Bu kadar umutsuzluğa kapılmayın. Sevdiğiniz belki esir düşmüş, belki yaralı, belki de bir yerde tutsaktır. Yoksa koşup gelmez mi?
1: Ne pahasına olursa olsun bulmalıyım onu.
3: Ağabeyim, hükümdarımız Emir Halit Hazretleri.
4: Melikem olmayı kabul etmekle bize şereflerin en büyüğünü bahşettiniz sultanım. Gelişiniz bizi çok mutlandırmış, güzelliğiniz gözlerimizi kamaştırmıştır.
1: İltifat buyurursunuz Emir Hazretleri.
4: Güzelliğinizin metusenaya ihtiyacı yoktur sultanım. Zarafet ve nezaketiniz her türlü takdirin üstündedir.
1: Teşekkür ederim efendim.
4: Acep bir arzunuz var mıdır? Çekinmeyin söyleyin. Yerine getirmekten haz duyarız.
1: Vaktiyle bir kölem kaybolmuştu. Onu arayıp bulmak dileyim.
4: Kumandanım ve muhafızlarım emrinizdedir. Kölenizi dilediğiniz yerde serbestçe arayabilirsiniz.

0: Ne işin var burada? Saray kapısından çıkmanın sana yasak olduğunu bilmiyor musun?
1: Geziniyordum.
0: Ata binmeme yardım et.

0: Sırtınızdan oklanmak istemiyorsanız, ben dönene kadar sarayın bahçesinden ayrılmayın. Unutma, bana iyi hizmet edersen memnun kalırsın.
1: Bu kadın sana niyetli.
2: Boşuna. Benim gözümde Leyla'dan başka kimse yok. Sultan da olsa.
1: Burada olduğunu biliyor mu?
2: Fırsat bulup konuşamadım ki. Mehlika Sultan hep peşimde.

0: Aradığınız köleyi bulamadınız mı sultanım?
1: Ne yazık ki hayır.
0: Bir kölenin ne değeri var? Sana 100 köle feda olsun.
1: Oraya değil, buraya bak. Senin sahibin benim. Hadi yardım et de attan ineyim. Bir köle olduğunu, hayatının iki dudağımın arasında bulunduğunu hiçbir zaman unutma. Peşimden gel şimdi.

0: sarayımızı beğendiniz mi?
1: Muhteşem doğrusu. Hayranlıkla geziyorum.
0: Dilerim gönlünüz hoş olsun.
1: Sağ olun sultanım.
2: Nişan. Emir'in kız kardeşiyle pek ilgilisin bakarım.
1: Efendimiz, yanındaki köleyi tanır gibi oldum da.
2: Bırak köleyi şimdi. Mehlika Sultan'ı bizim saraya getirebilirsen alnını öperim. Bu ülkeyle akrabalıkta yarar var.

0: Ne o? Yoksa geleni mi gözeklersin yine?
1: Yok, ne haddime. Sultanımın bir emri olursa diye bekler.
0: Evet. Benim isteklerim var. Gel benimle.
2: Ben sultanım.
0: Sen kal.

0: Bu köleyi tanırım. Bizim sarayımıza mensuptu. Kızına göz koyduğu için Şeyh Gaffar onun ölümüne ferman çıkardı. Nasılsa kefeni yırtmış buralara gelmiş.
1: Demek bizim gelinin kölem diye tutturduğu buymuş.
0: Durumu abiniz Emir Hazretlerine bildirmeyecek misiniz?
1: Sen akıllı ve güçlü bir kumandansın. Beğendim seni.

Aşkımızı sen ihsan eyledin. Sen kurtar Allah. Bir insanın kendi eliyle canına kıymasının ne büyük bir günah olduğunu biliyorum. Ama buna mecbur. Kaderimden başka bir erkeğin bana el sürmesine dayanamam. Affet beni Allah.

0: gün edem. Sensin
1: Leyla. Korkmayın, ben Kadir'in arkadaşıyım, sizi ona götüreyim.
0: Sensin Leyla'm, Leyla Leyla.
1: Dur! Yasak, emir hazretlerinin izniyle sultan gelinimiz bir köleyi ziyaret etmek isterler.
2: Bağışlayın sultanım.

0: Emir Hazretlerinin buyruğu. Sultan gelinimiz düğün gecesi için bir köleyi azat etmek isterler.
1: Bağışlayın sultanım. Emir Hazretlerinin yazılı buyruğunu görmem gerekir.
0: Al oku.
2: Yürü.
3: Kadir. Kadir. Oh.
2: Leyla.
3: Kadir'im. Kurtulacağız bu acılardan.
2: Allah'ım, düş mü görüyorum ben?
3: Düş değil Kadir, gerçek. Allah'a çok şükürler olsun, kavuştum sana.
2: Leyla'm benim, neler çektiğimi bir bilsen.
3: Ya ben? Ben az mı çektim?
2: Ayrılık meğer ölümden de betermiş Leyla.
3: Artık hiç...

0: kimse ayıramaz bizi.
1: Hadi çabuk olun, gidelim artık buradan. Hadi.
2: Yakalayın!
3: Tutun!
2: Kaçın!
3: Kaçın!

0: Çekil yolumdan Hişam.
1: Bu sefer işini bitireceğim.

0: suç işleyip elime düşen benden acıma, hoşgörü beklemesin.
1: Senin acımana, hoşgörüne ihtiyacımız yok bizim komiserim.
0: Bugün misafirimsiniz.
2: Karnımda oynuyor, tekmeler atıyor.
1: Yaman olacak benim oğlum.
0: Eninde sonunda seni kıstıracağım.
3: Kadının kocası sen misin?
0: Bir şey mi oldu?
3: Polisler evi kuşatmış, geçemezsin.
2: Bir oğlun oldu.
4: Adını Deniz koyun.
2: Deniz'in hediyesi. Bu da benimki.
5: Bu dosya burada kapanmalı müdür bey. Boşuna uğraşıyorsunuz. Bu iş sizin gücünüzü aşar.
0: Seni bebekliğinden tanıyan, seni çok seven bir aile dostu. Poyraz. Poyraz Murat.
6: Baban arabada seni bekliyor.
2: Bu babamın arabası değil.
6: Size 12 saat mühlet veriyoruz. Bu süre içinde takibat durmazsa, çıkış yollarındaki kontrol kalkmazsa oğlunuz ölecek.
1: Bunu boynuna tak.
7: Baskın birazdan TV4'te.

0: ve üzeri alışverişlerinizde Blendax şampuan çeşitleri 149 lira.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
8: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar.

0: Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik, abaküs,
9: kasa,
10: marul,
5: kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara!
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
15: Otel mi? Trivago.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
17: Abi motor komple gitmiş.
18: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
19: Hesap!
18: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
19: Hesap kurdu.
20: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
21: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
22: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone viraja alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos.

0: sponsor Doritos. Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
3: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
4: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
2: Ben Ömer Necati Albayrak.
3: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
2: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
3: Gün ilk dakikada başlar.
4: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
5: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive, cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal.

0: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: Hamşirelerinin parfüm ritüelini tamamla.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuk mu, Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Abi, ne yapıyorsun biz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Otel harika.
10: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.

0: Daha düğün gecesi bana ihanet ettin. Hem de bir köleyle. Cezanı biliyor musun?
1: Bu ırz düşmanı köle acı içinde ölmeli. Önce gözlerine mil çekilsin. Hayır, yapamazsınız bunu. Beni de öldürün. Beni de. Sana da sıra gelecek.
2: Götürün köpeği!
3: Leyla! Leyla!
1: Kadir! Kadir'im benim!
3: Leyla!
1: Bırak!

0: Bağışlayın efendim. Allah rızası için bağışlayın. Ne isterseniz yapmaya hazırım.
1: Başla!
0: Yalvarırım efendim. Durdurun bu işkenceyi.

0: musun? Başlasana!
1: Elini çabuk tut cellat. Gün ışığı haramdır bu köpeğe.
2: Ne olur yeter! Kadın!
0: Bunu çöle atın. Açlıktan ölsün. Leşi kurda kuşa yem olsun.

0: bir köleyle zina etmiş, bize, kocana ihanet etmiş, şerefimizle oynamışsın.
1: Haklısınız Emir Hazretleri. Ben bu suçların hepsini işledim. Cezam neyse razıyım.
2: Kızım ne dediğini bilmiyor Emir Hazretleri. Eskiden adamımız olan bir köleye karşı sadece merhamet duymuştur. Lakin zina asla vuku bulmamıştır.
1: Yanılıyorsunuz baba. Ben kaderin oldum. Karnımda onun çocuğunu taşıyorum.
2: Doğru değil bu. Ne olur, ne olur gerçeği söyle. Hayatın söz konusu.
1: Kaderim öldükten sonra yaşamanın ne anlamı var ki?
2: Yalvarırım kızım. Kendine acımıyorsan babana acı. Onlara doğruyu söyle.
1: Ne diyorsam odur. Ben kaderimin oğlum. Karnımda da onun çocuğunu taşıyorum. Suçunu kendi ağzıyla itiraf etti.
0: Suçlunun zina suçu sabit görülmüş, yasamıza göre taşlanarak öldürülmesine karar verilmiştir.
1: Sağ olun Emir Hazretleri. Bana bundan daha büyük bir iyilik yapamazdınız.
0: Götürün.

0: Emir Hazretleri, ayaklarınıza kapanarak yalvarırım. Kızım masumdur, bağışlayın onu. Beni bu yaştan sonra evlat acısıyla yakmayın.
1: Kalk ayağa. Köpek gibi yalvarmak bir hükümdara yakışmaz.
0: Şu anda huzurunuzda bir hükümdar değil, bir babayım.
1: Suçlunun babası olduğun için infaz sırasında ilk taşı atmak sana düşer.
0: Bunu yapamam. Elim varmaz.
1: Vazifeni yapmazsan sen de ihanete katılmış sayılır ve bu suçunu hayatınla ödersin.

0: Görmüyorum. Her yer karanlık sanki. Hiçbir şey görmüyorum.
1: Göreceksin oğlum. Çok hafif bir mil çektim gözlerine. Bana güven. Bu işin ustasıyım. Yakında, çok yakında tamamen iyileşeceksin.
0: Bu iyiliği neden yaptın bana?
1: Çünkü sen benim oğlumsun. Öz babanım ben senin.
0: Nasıl olur?
1: Göğsündeki işaretten tanıdım seni. Doğduğun gün o hilali ben işlemiştim vücuduna. Seni Gaffar'ın zulmünden kurtarmak için bir sala bağlayıp ırmağa bırakmıştım. Sana tekrar kavuşmak bugün kısmet oldu.
0: Sağ ol baba. Hayatımı ikinci kez kurtarmış oldun.
1: Oğlum, evladım, aslanım benim.
0: Sen beni kurtardın ama ya Leyla, onu kim kurtaracak?
1: Unut onu oğlum. Leyla'dan hayır gelmez artık sana.
0: Sen ne dersin baba? Ben Leyla'sız yaşayabilir miyim? Leyla'sız hayat haram bana. Ben Leyla'sız yaşayamam. Leyla! Leyla! Leyla! Leyla! Leyla!
1: Zavallı oğlum. Bu aşk seni Mecnun'a çevirmiş.
0: Leyla! Leyla! Leyla!

0: onun cezasını vermek herkesten önce sana düşer. Başla.
1: At baba. Bana en büyük iyiliği yapacaksın. At. Kaderime kavuştur beni.
2: Bağışla kızım. Sana çok kötülük ettim.
1: Korkma baba. At taşı. Sevdiğime kavuşacağım için mutluyum ben.

0: Geber!
1: Sana geliyorum Kadir'im. Sana geliyorum.
2: Görüyorum. Görüyorum.

0: Vuruldu mu bey?
1: Tanıyor musun adamları?
0: İlk defa görüyorum.
1: Kimseye bir şey söyleme gözüm.
0: Olur, söylemem.

0: Çiçek alacaktım sana, utandım gülüm. Koskoca Poyraz...
1: Karısına nasıl çiçek alır değil mi?
0: Ne bileyim ben, alışmamışız işte. Bunları yukarıdan aşırdım. Kusura bakma gülüm.
1: Bakmam koca adam. Parayla alsaydın bu kadar güzel olmazdı. Suya koyayım.

0: hazırlayayım mı koca adam?
1: Hazırla gülüm.
0: Poyraz! Poyraz, kapıyı aç!
2: Ne oldu gülüm?
0: Yaralısın sen, kapıyı aç!
1: Nereden çıkardın gülüm?
0: Yaralısın, biliyorum. Aç kapıyı! Aç! Ne oldu sana?
1: Vallahi ben de bilmiyorum gülüm. Önemli değil. Hadi yardım et de saralım şunu. Eşkıya karısı metin olacak biraz.
0: Eşkıyalığımla övünüyorsun.
1: Eşkıyalıkla övünülür mü gülüm?
0: Söz vermiştin bana, bırakacaktın. Yalnız olsam neyse. Şimdi iki canlıyım. Çocuğun babasız mı doğsun koca adam?
1: Ağlama gül. Sen ağladın mı dünya zindan oluyor bana.
0: Sen ağlatıyorsun.
1: Biraz sabır gülüm, az daha. Çok yokluk çektim ben. Çocuğumuz çeksin istemiyorum. Çok ezildim, çok tekme yedim. Benim gülüm, benim yavrum ezilmesin, horlanmasın istiyorum. Az daha sabır. Çekip gideriz buralardan. Başka iş tutarım. Söz sana.
0: Bu sefer de tutmazsan sözünü koca adam.
1: Bırakır mısın beni?
0: Seni böyle sevdim ben koca adam. Olduğun gibi sevdim.
1: Bak. Oğlum doğduğu gün silahı bırakacağım. Söz sana.
0: Nedir o?
1: Aç bakalım.
0: Unutmadın demek.
1: Vay baba. Bu ne güzel şey gülüm.
0: Kapağını aç.
1: Sen açsana.
0: Bıkarsan daha güzel bir kız resmi korsun koca adam.
1: Ben seni çok sevdim gülüm.
3: Selamun aleyküm Osman abi.
4: Aleyküm selam İlyas. Bir şey mi istedin?
3: Bu tarafın haracını ben alıyorum artık. Her ay 10.000 vereceksin.
4: Biz Poyraz'la çalışıyoruz.
3: O hala yaşıyor mu?
4: Galiba.
3: O Poyraz'sa biz kalıyoruz Osman abi. Onda tek yürek varsa bizde çift yürek var.
5: İyi oldu geldin. Biraz es de serinleyelim bari Karayel. Ne oldu? Çifte yüreğin atmaya mı başladı?
3: Adamlarına güveniyorsun değil mi?
5: Kimse bulaşmasın çifte yürekli delikanlıya.
3: Tek kolla mı dövüşeceksin?
5: Demek o hayırlı dost sendin.

0: Kullanmasını bilmediğin silahı çekmeyeceksin İlyas. Benden sana abi nasihatı. Kalkabilecek misin? Al götür şunu.
1: Affedersin abi. İşin içinde senin olduğunu bilmiyordum.
0: Kim yapıyordu kağıdı?
2: Arabalar.
1: Yeni müdürle tanışacakmışız.
3: Yok gördük böylelerini.
1: Boyraz gelmedi mi?
3: Görmedim.
0: Adı neymiş yeni müdürün?
4: Şahin.
0: Ben başkomiser Şahin Atak. Beyoğlu ekipler amirliğine atandım. Sizleri buraya uyarmak için çağırdım. Artık kabadayla kanunsuz işlere paydos diyeceğiz. Bana yardımcı olacağınızı, mesele çıkarmayacağınızı ümit ederim. Suç işleyip elime düşen benden acıma, hoşgörü beklemesin.
5: Senin acımana, hoşgörüne ihtiyacımız yok bizim komiserim.
0: Bugün misafirimsiniz. Tartışmayacağız. Yalnız haberiniz olsun, kabadayılık sökmez bana.
5: Senin kabadayılığın da bana sökmez. İkimizin de görevi yasalara uymak komiserim. Suçlu muamelesi göreceğimizi bilseydim gelmezdim. Başka söyleyeceğiniz var mı?
0: Hayır, yok. Gidebilirsiniz. Kimdi o kafa tutan bana?
6: Poyraz Murat. En akıllılarıdır. Hep delil yetersizliğinden yakayı sıyırır.
0: Peşine adam takın. Ne yaparsa haber vereceksiniz bana.
7: Karnımda oynuyor, tekmeler atıyor.
0: Yaman olacak benim oğlum.
7: Nereden biliyorsun erkek olacağını?
0: Ne bileyim ben gülüm. Öyle bir duygu var içimde.
7: Ya kızın olursa koca adam?
0: Başımın üstünde yeri var gülüm. İkinizin de.
7: Bak gene tekmeledi.

0: Yemekten sonra boğazda dolaştılar. Kağıt helvası aldılar, leblebi çekirdek aldılar. Balık tuttular kireç burnunda. Bir kahvede çay içtiler. Gece de evden çıkmadı hiç.
1: Gelen giden?
0: Kimse gelmedi.
1: Ünlü kabadayı Poyraz'ı mı anlatıyorsun bana? Aşık bir delikanlıyım.
2: 5'te 2 vurdun sen.
1: Bu tüfekler bozuk gülüm.
2: Anlamam. Bozuksa benimki de bozuk.
0: Takibe devam edeyim mi?
1: Sen bırak, Cahit takip etsin bundan sonra.
0: Benim ne kabahatim var komiserim? Adam karısından başka bir şeyle ilgilenmiyor.

0: Benim.
1: Tamam, geliyorum.
2: Nereye gidiyorsun?
1: Bir iş vardı gülüm, o hallolmuş.
2: Gecenin bu vaktinde mi?

0: Eskiden gülerek uğurlardın beni.
1: Şimdi anneyim koca adam. Karnımda senin çocuğunu taşıyorum.
0: Sen anneysen ben de babayım. Hemen döneceğim. Merak etme.
2: Alo? Bu geceymiş demek. Bekliyordum. Anlaşıldı. Acele tertip atalım. Geliyorum tabii.
1: Nereye gidiyorsun bu saatte?
2: Önemli bir iş karıcığım, gitmem lazım.
0: Kapat. Malı hemen nakletmeliyiz, burası emin bir yer değil.
3: Polisler her tarafı sarmışlar abi.
0: Herkes başının çaresine baksın, sakın yakayı ele vermeyin.

0: 10 bin.
1: Salt.
0: Peki.
2: Fuzua.
0: Care as.
2: Müdüriyete kadar geleceksin. Olay çıkarma.

0: Nasıl doktor?
1: Merak etmeyin, ameliyat iyi geçti.
0: Ya ayağı?
1: Endişelenmeyin, bir arıza kalabilir ama hafif.
2: Üzülmeyin, hayatı kurtuldu ya.
0: Bu gece ölebilirdi, değil mi?
3: Sen ateş etmişsin, gözleriyle görmüş.
4: Yanlış görmüş, ben silah kullanmam.
3: Peki olay sırasında ne arıyordun orada?
4: Orada değildim ki.
3: Ya neredeydin?
4: Kulüpteydim.
3: Yalan söylüyorsun.
4: Sen şahitsin ya.
5: Şahin Atak, Şahin Atak.
6: Şahitlerin hepsi yalancı şahit. Hepsi sanığın adamları. Beni vuran Poyraz Murat'tır. Onu gözlerimle gördüm. Dizimi parçalayan kurşunu o attı. Onun yüzünden sakat kaldım. Cezalandırılmasını talep ediyorum.
3: Peki, oturun. Sanık Murat Poyraz. Komiser Şahin'in dediklerini duydun. Sen ne diyorsun bunlara?
6: Anlatılan olaylarla hiçbir ilgim yok. Şahin Bey'i de ben vurmadım. Bunu kendisi de biliyor. Yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyorum Hakim Bey.
3: Peki sen vurmadınsa kim vurdu?
7: Ben vurdum Hakim Bey.
3: Neden vurdun peki?
7: Evime dönüyordum o gece. Silah seslerini duydum. Korktum. Oradan uzaklaşmak istedim. Bu bey elinde silah karşıma çıktı. Bizim 15 yıldır süren kan davamız vardır. Hasımlarımızdan biri zannettim. Korkudan ateş ettim. Polis olduğunu ne bileyim Hakim Bey.
6: Yalan söylüyor efendim. Teslim ettiği silah da Murat'ın silahıydı.
3: Öteki sanıklar Murat Poyraz'ın olay yerinde bulunmadığını söylediler. Adli tıp raporu da silahın üzerindeki parmak izi...

0: sizlerinin sanık Murat Poyraz'a ait olmadığını gösteriyor. Aksini ispat edebilir misiniz?
1: Edemedim. Maalesef edemedim.
0: Kararı bildiriyorum. Eldeki delillere ve tanıkların ifadelerine dayanarak

0: Geçmiş olsun.
1: Eyvallah.
2: Bunu da yırttın evvelallah.
1: Sağ olun.
2: Geçmiş olsun Boyraz kardeş.
3: Boyraz Murat, bu dava belki mahkemede bitecek. Belki gene kurtulacaksın. Ama hayatta bu dava bitmeyecek. Bundan sonra atacağın her adıma dikkat et. Eninde sonunda seni kıstıracağım.
4: İyi şanslar dilerim komiserim.
5: Senin de bir karın var değil mi?
4: Ne işin var burada?
5: Bağışla, seni merak ettim. Geçmiş olsun.
4: Sağ ol gülüm. Keşke gelmeseydin.
5: Sahi sen mi vurdun onu?
4: Yok, ben vurmadım. İnanmıyorsun bana gülüm.
5: İnanmak istiyorum koca adam. Ne olur bitsin artık.
6: Polis!
4: Hoş geldiniz komiserim. Boşuna zahmet ediyorsunuz komiserim. Biliyorsunuz ben silah taşımam.
7: Bu silah kimin?
8: Benimdir beyim.
7: Çifte silah taşıyorsun demek.
8: Taşırım beyim.
1: Yalan söylüyorsun. Bu silah Poyraz verdi sana, şimdi verdi. Doğruyu söyle karışmam.
8: Benim silahım beyim. Çifte silah taşırım ben.
7: Ruhsatları var mı?
8: Yoktur beyim.
1: Götürün şunu. Hı. Bu silah senin biliyorum. Hı. Yanılıyorsun komiserim. Çekirge bir sıçrar iki sıçrar Poyraz. Dediğiniz çekirgeler için komiserim. Sen kendini insan sayıyorsun demek.
3: Bu ay işler pek iyi gitmedi.
4: Ne kadar?
6: 10.000.
4: Gelecek ay 20 ödeyeceksin gözüm. Oldu mu?
1: Dur bakalım. Ne parası bu? Araç değil mi?
4: Bana borcu vardı, onu ödüyor sayın komiserim. Öyle değil mi?
3: Evet öyle.
1: Budalalık etme. Şikayetçi olursan paran cebinde kalacak. Bundan sonra da araç vermekten kurtulacaksın.
3: Benim kimseden şikayetim yok.
1: Allah kahretsin seni korkak herif.
4: İzninizle paramı sayabilir miyim sayın komiserim?
1: Say bakalım. Hapishaneye girince günlerini sayacaksın.
4: Kumar borcu, namus borcu.
6: Ödeyeceğim abi. Mühlet ver, kurbanın olayım.
4: Kaçıncı mühlet? Beni atlatma demiştim, sağ!
5: Her şeyi hazırladım ben. Niye alıyorsun bunları?
4: Hoşuma gidiyor gülüm. Bu kadar küçük mü olacak aya?
5: Koca adam. Tabanca aldırmam oğluma. Oyuncak da olsa aldırmam. Başka şeyle oynasın.
4: Babası da oynamayacak artık silahla. Varsın oğlu da oynamaz.
5: Hep silahınla paylaştım seni. Ortağım gibi kıskandım. Düşmanımdı, nefret ettim, korktum. Bu kadar yıl sonra bırakabilecek misin?
4: Bırakacağım gülüm. Bugünden itibaren silah kullanmayacağım. Söz sana. Varsın Poyraz'ın oğlu bebekle oynasın. Tek sen üzülme gülüm.
5: Koca adam.
4: Gel.
6: Yunus diye biri seni görmek istiyor abi.
4: Al içeri.
6: Selam abi.
4: Gel bakalım. Al şu bardağı.
6: Sağ ol abi, damağım kurumuş.
4: Dur hele, önce duvarın dibine. Hadi sallanma.
6: Burada mı içeyim abi?
4: Bardağı başına koy.
6: Şaka yapıyorsun abi.
4: Başına koy dedim. Sana güvenmem Yunus, bilirsin.
6: Sana kalleşlik yapar mıyım abi?
4: Kim gönderdi seni söyle.
6: Kendim geldim abi, karlı bir iş.

0: Getirdim sana.
1: Ne işiymiş bu gözüm?
0: Müşterisi hazır bir mal var abi. Yarın Marmara'da denize atılacak. 20 milyonluk bir mal. Parolayı öğrendim. Bütün iş dalgıçların yerine geçmek. Tam dalgıç burada göre bir iş. Bana %20 ver yeter.
1: Elini indir. Bardak kalsın. Bardak kalsın dedim. Bu silahı duymuşsundur.
0: Aman abi.
1: Bunun kurşunu kendi başına haklıyı haksızı, iyi kötüyü, namusluyu kalleşi ayırır.
0: Abi, elini ayağını öpeyim abi.
1: Teklifini sonra konuşacağız. Teklifin dürüstse korkma, kurşun bardağı delecektir. Tuzak kuruyorsanız bana...
0: Ben burada kalayım abi. Beni tanırlar.
1: Gelen olursa işaret verirsin.

Yeah.

0: Mala bir bak kimyacı. Sen bu işlere bulaşmazdın Poyraz.
1: Bizim işlerden daha rahatmış. Daha da kolay.
0: Öyledir. Yakayı da ele vermezsen tabii.
1: Bugüne kadar kimseye kolay yaka kaptırmadık Abbas Bey.
2: İyidir.
1: ...20 milyon değil mi?
0: 10 milyon.
3: 40 kilo abi, en iyi cins. 20 milyon dememiş miydik?
4: Polisler her tarafı sarmışlar.
0: Aman lan abiye git sen.
4: Poyraz, dur!
5: Teslim olun! Her yanınız sarıldı. Teslim olun! Teslim olun diyorum. Teslim olun!
1: Hadi gel, atları çözelim.
5: Atlarla beraber fırlayacağız.

0: Dikkat dikkat bütün araçlara. A34 konuşuyor. Ben Komiser Şahin Atak. Şu anda Meşelik mevkiinden geçen yük katarı ilk istasyonda durdurulacak. Tamam.
1: Eyvallah hemşerim.
2: Aslan Ali, ben taşırım.
3: Tam sana göre bir iş verecek kadın. Belki de fabrikasında müdürlük.
4: Neriman Hanım gün görmüş, asaletli, paraya pula gözü tok bir insan. Seni pazar yerinde görünce o kadar heyecanlandım ki. Ah, niçin birbirimize düşmanız? Bu kim, bu nefret neden?
5: Kim getirecek bu evin ekmeğini? Yaşar mı, Bekir mi?
4: Beni paralı biriyle evlendirmek istiyorlar.
6: Bizimkiler de öyle.
4: Ali Bey, bunu yapamazsınız.
7: Müsaade ederseniz, ayda 30.000 lira verdiğiniz o genel müdürlük işini bırakıyorum.
8: Bu evi terk mi ediyorsun?
9: Yediğin ekmeğe nankörlük mü ediyorsun?
4: Biz sensiz yaşayamayız abi. Ardımda bir tek seni unutmayacağım.
10: Canım benim.
11: Duyun beni yarın 18'de...

0: 언제.
1: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
3: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
5: Bu var ya bu.
6: Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: şeyinizi biz çözerdik.
1: Buna tıkladığınızda oluyor.
2: Bu kadar mı?
1: Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
3: Bilmem mi?
2: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'le. Telefonlar full, internetler cayır.
3: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Ha, Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın, çözeyim mi onu?
5: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
2: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
3: Hadi gelin benimle.
7: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
3: Turkcell'lerin yanında...
8: Türkcell'in çözüm gücü var!
9: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
10: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
12: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
13: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
11: Ben Ömer Necati Albayrak.
12: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
11: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
12: Gün ilk dakikada başlar.
13: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
14: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
2: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
7: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Abi motor komple gitmiş.
8: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
9: Hesap!
8: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faiz...

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik. Abaküs.
9: Kasa.
10: Marul.
11: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Öyle merak ettim ki.
1: İmkan olmadı aramak için. Başımız derde girdi gülüm.
0: Yaralı mısın yoksa? Hani söz vermiştin koca adam?
1: Silaha el atmadım gülüm, inan olsun. Yaralı falan da değilim. Bir terslik oldu işte, anlatırım. Şimdi beni iyi dinle. Saatin kaç?
0: 6'ya 5 var.
1: Tam 20 dakika sonra saat 6'yı çeyrek geçe bizim baba gelecek sana.
0: Evi gözlüyorlar. Her yan polis dolu.
1: Korkacak ne var gülüm? Poyraz'ın karısı korkar mı hiç?
0: Kendim için değil koca adam.

0: Çocuğumuz için, senin için.
1: Korkma, yemin sana. Bundan sonra ne silah, ne kavga, ne dövüş. Oğlun güvenli, huzur dolu bir dünyada doğacak. Sözümü tuttum gülüm. Poyraz öldü, Murat var artık. Seni çok üzdüm gülüm, bitti artık. Oğlumla senin için yaşayacağım, inan.
0: Seni çok seviyorum koca adam.
1: Seni bekliyorum gülüm.
2: Motor hazır, bu gece yola çıkarız.
3: Sağ olasın Müslüm kardeş.

0: daha çıkmadılar.
1: Geçen arabaydı. 34 SS 972. Telsiz de haber ver. Çevremde olun. Beni atlatırlarsa siz takip edeceksiniz.
0: Peki efendim.
2: Artık oturabilir miyim baba?
3: Otur gelin kızım, otur.
2: Bebek rahatsız ediyor.
3: Çok var mı?
2: Bugün yarın.
3: Ters zamanı rastladı desene.
2: Durum çok mu kötü baba?
3: Yok, sanmam. İyidir.
1: Dikkat, A34'ten bütün devriye otolarına. 34SS972 plakalı lacivert Beşiktaş'a doğru iniyor. Bütün bölgelere haber verin. Deniz yoluyla kaçmayı deneyebilir. Bütün bölgelere haber verin, tamam.
2: Murat'ı çok eskiden tanırsın değil mi?
3: Çocukluğundan beri. Anlatmıştır belki.
2: Bilirsin, pek bir şey anlatmaz.
3: Koca bir teknem vardı benim gelin kızım. Adı Poyraz'dı. Murat'ın lakabı oradan gelir. Dalgıç Poyraz Murat. Bizim teknede çalışırdı. Bir kan davasına bulaştı sonra. Akdeniz kıyılarında sürttü bir zaman. Sonra İstanbul'a göçtü. İnsanın kaderi işte.
2: Ne oldu baba?
3: Takip ediyorlar.
1: Biraz sıkı duracaksın gelin kızım. Atlatmamız lazım. Dikkat, A34'ten bütün ekiplere. Beni fark ettiler, birinci Levent'e saptılar. Dikkat, bütün yollar tutulsun. Peşlerini bırakmayın, tamam?
3: Gelin kızım.
2: Sancım arttı baba.
3: Biraz gayret. Atlattık galiba. Nasıl olsun?
2: İyiyim baba.
4: Gelirler. Merak etme. Gel bir lokma bir şey yiyelim.
1: Doktor bugün yarın demişti.
3: Bu halde gidemezsin gelin kızım.
2: Gitmemiz lazım baba. Yanımda olması lazım.

0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
2: Aleyküm selam.
0: Ebe var mı bu köyde? Gelininle oğluma gidiyorduk, yolda sancısı tuttu.
1: Mehmet, koş hacı anneyi çağır, acele bize gelsin. Siz de bize buyurun.
0: Gelin arabayla gidelim. Az önce bayıldı.
1: Hacı anne bizim bütün çocukların ebesidir, merak etme.
0: Köyde telefon var mı? Oğluma haber vereyim, merak ederdim. Gelinimi yetiştirelim önce.
3: Bir şey geldi bunların başına.
2: Kötüye yorma her şeyi. Polis takıldıysa peşlerine atlatmak için gecikmişlerdir.
3: Bir şey olursa Nilgün'e... Baba, Nilgün nasıl?
0: İyidir oğlum. Yolda sancısı tuttu. Baygınlık geçirdi biraz. Sepetçi karakolundan telefon ediyorum.
3: Yakaladılar mı sizi?
0: Köyde başka telefon yok. Bayılınca burada kaldık. Kanama olmuş da biraz.
3: Bir şey mi oldu gülüme?
0: İyidir, iyidir, meraklanma. Muhtar Murtaza Bey'in evinde şimdi. Başında ebe var. Doğum yakınmış.
3: Beni bekliyor değil mi?
0: Gelmene gerek yok oğlum. Sonra bana yazarsın, sana getiririm onu.
3: Ona söyle. Koca adam geliyor baba.
4: Nasıl gidersin?
3: Onu yalnız bırakamam Müslüm. Gitmemezlik edemem. Meraklanma, atlatmıştır polisi. Seni de alabilirim değil mi?
4: Beni dinlersen gitme. Hemen yola çıkarız. Yengeye ne yapacak polis? Atlar gelirler peşinden.
3: Beni bekliyordur şimdi. Gitmemezlik edemem. Bu çantada para var. Ben ölürsem onlara verirsin. Sağ olasın Müslüm kardeş.

0: Koca adam. Koca adam neredesin? Gitmem lazım. Murat beni bekliyor. Bırakın.
1: Merkez A34'ü arıyor. Merkez A34'ü arıyor.
2: Ben A34 dinliyorum, tamam.
1: Karakol çavuşu bildirdi. Poyraz'ın karısı Sepetçi köyünde. Poyraz da oraya geliyormuş, tamam.
2: Anlaşıldı merkez. Köye en yakın araçlara haber verin, tamam.

0: Dur. Seni tutukluyorum. Kadın nerede?
1: Muhtarın evinde komiserim.

0: Kızcağızın durumu kötü. Çok kan kaybetti. Hacı anne doktor çağırsın diyor.
1: Karakoldan en yakın hastaneye telefon edin. Acele doktorla ambulans isteyin.
2: Baş üstüne.
1: Siz de evin etrafını sarın.
3: Hey gözüm. Muhtarın evine götür beni.
2: Kadının kocası sen misin?
3: Bir şey mi oldu?
2: Polisler evi kuşatmış, geçemezsin.
3: Sen götür beni.

0: скач, скач! Вояцкий Симон!
1: Мурат!
2: Вояцкий Симон!
3: Başka yol yok mu?
4: Sola dön, bahçelerden geçelim.

0: gülüm.
1: Koca adam. Bir oğlumuz oldun.
0: Gülüm.
1: Seni görmeyeceğim diye öyle korkuyordum ki.
0: Geldim işte gülüm.
1: Oğlum silaha dokunmasın. Kaçmaya, saklanmaya gerek duymasın. Dövüşmeye de. Söz veriyor musun bana?
0: Söz gülüm. Ben senin yüzünü güldüremedim. O sevdiğinin yüzünü güldürsün.
1: Sen benim yüzümü güldürdün koca adam. Seni çok sevdim ben.
0: Üçümüz yeni bir hayat kuracağız gülüm. Her şey senin istediğin gibi olacak. Oğlum için olacak.
1: Koca adam.

0: Poyraz?
1: İçeride efendim, evi sardık.
0: Poyraz! Teslim ol! Teslim ol, her tarafın sarıldı!

0: Binis! Kahveni aldın mı?
1: Aldım anne, derslerimin hepsi peki.
0: Baban çok sevinecek. Benim de sana bir müjdem var. Oku bak şurayı. Yüksek sesle oku. İşitmek hoşuma gidiyor.
1: 6 aydır... İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne vekaleten bakan Şahin Atak bu göreve asaleten atanmıştır. Babama bir hediye alalım.
0: Ben de onun için geldim ya zaten.
1: Ne alalım?
2: Beğendin mi bisikletini?
1: Bu da senin armağanın babacığım.
0: Hı? Deniz'in hediyesi. Bu da benimki.
2: Neyi kutluyoruz Allah aşkına?
1: Anladım, sen gazete okumuyorsun babacığım. Bununla haydutları yakalarsın bundan sonra.
2: Bang bang!
0: Sen baban gibi çocuk değilsin, doğru bahçeye. Dikkat et, sağa sola çarpma. Önüne bak. Hadi yavrum, dikkatli ol. Silah yerine kalem kullanacaksın artık.
2: Anlıyorum, masa başına mahkum edeceksin beni.
0: Artık müdür oldun, imza at yeter.

0: Geçmiş olsun.
1: Sağ ol.
0: Ver, taşıyayım. Müslüm parayı kime vereceğini şaşırmış. Korkudan herhalde. Götürmüş Şahin'e vermiş. Kabahat sende. Bu avanak herife para teslim edilir mi? 10 milyon şimdi elimizde olacaktı. Hey babam.
1: Olmuşun hesabı tutulmaz baba. Sen ihtiyarlamışsın.
0: Senin de huyun değişmiş Murat. Bu huy da hiç iyi bir huy değil. Şahin emniyet müdürü oldu.
1: Duydum.
0: Çıktığından beri hep çocuğu sorarsın diye bekliyorum. Ağzını açıp da nasıl bile demedin.
1: Korkuyorum baba.
0: Korkuyor musun?
1: Benden bahsetmiş midir ona?
0: Sanmam. Çocukları olmuyormuş galiba. Onları ana baba biliyor dediler.
1: Tahmin etmiştim. Şimdi anladın mı neden korktuğum?
0: Yanında bulunsun. Lazım olur.
1: Dur bakalım. Hemen silaha bulaşmak istemiyorum baba.

0: Bir ekip Yaşar'ın kumandasında Balat'taki depoyu basarken komiser Rasim kum kapıda açıkta bekleyen Şileb'i kontrol altına alacak. Aynı anda komiser Celal kral dairesinde kalan şebekenin reisini ve yakın adamlarını gözaltına alacak.
1: Evet.
2: Biri müdür beyle görüşmek istiyor efendim.
0: Sonra arasınlar.
1: Biri değil. Poyraz Murat arıyor deyin.
3: Meşgul işte, sonra gel.
1: Poyraz Murat arıyor deyin.
3: Affedersiniz efendim, isaretler. Müdür bey Poyraz Murat arıyormuş.
0: Büro mahsunlar geliyor.
3: Buyurun. Müdür bey hemen geliyor.

0: Geçmiş olsun.
1: Sağ olasın.
0: Ne kadar büyümüş değil mi?
1: Adı ne?
0: Deniz. Onu bizden ayırmayacaksın değil mi?
1: 10 yıl hep bugünü bekledim. Ona kavuşacağım günü bekledim.
0: Bizi annesi babası biliyor.
1: Annesi öldü. Babası da benim.
0: İyi düşün Poyraz.
1: Düşündüm.
0: Bizim sağladıklarımızı sağlayabilecek misin?
1: Sağlarım.
0: İyi düşün. Mutlu bir hayatı var Deniz'in. Rahat, geleceği güven altında. Bizi annesi babası gibi seviyor. Bu değişikliği nasıl anlatacaksın ona? 10 yaşında bir çocuğu bu kadar güç bir seçim yapmaya nasıl zorlarsın? Ya istemezse? Bizi sevdiği kadar seni sevmezse? Sana rica ediyorum Poyraz. Kendi mutluluğun için 3 kişinin hayatına kıyma.
1: Beni ayakta tutan onun sevgisi oldu müdür bey. Beni yaşatacak tek kuvvet de o olacak. Bana sen canından vazgeç diyorsun.
0: Bir zamanlar bacağımdan vurmuştun beni. Şimdi yüreğimden vurmak istiyorsun. Çocuğa bir şey olursa bu kez yaşatmam seni. Polis olarak değil, baba olarak yaşatmam, haberin olsun.
2: Bir misafirimiz var. Geç.
3: Kimse alamaz onu benden, anladın mı? Kimse.
2: Şükran.
3: Benim oğlumu. Ben büyüttüm onu. Sabahlara kadar ben bekledim başında. Konuşmayı, okumayı ben öğrettim. Onu alamazsın benden. Öldürürüm seni. Kendimi değil, onu düşünüyorum. Sen de onu düşün. 10 yıl önce değil, asıl şimdi anasız babasız bırakacaksın onu. Yalvarırım, Deniz'i bizden ayırma. Para verelim sana. Neyimiz varsa verelim.
1: Evlat parayla satılır mı bacım?
0: Deniz geldi. Böyle görmesin seni. Buyur. Otur şöyle.
4: Anneciğim.
3: Yavrum.
4: Anneciğim, anne.
3: Yavrum, canım benim.
4: Ağladın mı sen?
3: Soğan soyuyordum mutfakta.
4: Babacığım.
0: Buyur yavrum.
4: Sınıf birincisi oldum, biliyor musunuz? Aa,
0: öyle mi?
4: Ne olacaksın dedi müdür bey.
0: Ne dedin yavrum?
3: Sen ne dedin?
4: Mühendis olacağım dedim. Bakın.
0: Nedir o?
4: Bilim ansiklopedisi hediye etti. Mühendis olabilirim değil mi baba?
2: Tabii ya. Olursun tabii. Niye olmayasın? Çalışkansın, akıllısın değil mi?
4: İkinizi de çok seviyorum.
0: Seni bebekliğinden tanıyan, seni çok seven bir aile dostu. Poyraz. Poyraz Murat. Sen de onu seveceksin. Çünkü o senin...
1: Babanın çok eski bir arkadaşıyım evladım. Doğduğun gün görmüştüm seni. Ne kadar büyümüşsün. Karşımda kocaman bir delikanlı buldum. Baban izin verirse... Boş günlerinde bana arkadaşlık eder misin?
4: Ederim tabii, değil mi baba?
0: Tabii yavrum.
3: Hadi gel, elini yüzünü yıka sen.
4: Buradasınız değil mi?
1: Gidiyorum yavrum. İlk fırsatta arayacağım seni.
0: Teşekkür ederim Poyraz.

0: Beni bağışlayın, ne olur.
1: Hayatta olsaydı o da sizin gibi hareket ederdi. Ona analık ettiniz. Sağ ol. Yaptığı fedakarlığı bir gün denize anlatmak isterdim.

0: Teşekkür ederim gülüm.
1: Niye? O senin çocuğun koca adam. Oğlumu okul kapısında bekleyeceğim günlerde gelecek mi acaba?
0: Deniz?
2: Murat amca!
0: Nasılsın arkadaşım?
2: İyiyim.
0: Buradan geçiyordum. Baktım okul dağılıyor. Arkadaşı bir göreyim dedim.
2: Bak,

0: Babamın resmi. Okusana.
1: Emniyet Müdürü Şahin Atak'ın yürüttüğü operasyonda 50 milyon liralık kaçak silah ele geçti.
0: Babam bu sabah döndü eve. Gece hiç gelmedi. Silah kaçakçılarını yakalamışlar. Babam ne demiş, okusana.
1: Gel, şöyle oturalım okuyalım.
0: Okudun mu, babama ateş etmiş adam. Bir insan bir insana nasıl ateş eder? İnsan öldürmek çok kötü değil mi Murat amca?
1: Kötü arkadaşım, çok kötü.
0: Saat kaç oldu? Ne güzel saatim var. Kim bu?
1: Oğlumun annesi.
0: Nerede şimdi?
1: Öldü.
0: Yazık. Ne kadar güzel. Oğlun ne oldu peki?

0: 5'te evde olması lazımdı.
1: Merak etme, arkadaşlarıyla oyuna dalmıştır.
0: Nerede kaldın?
2: Bak, karısının resmiymiş. Murat amcayı çok seviyorum.
0: Hadi sen odana git soyun, ben geliyorum. O gün yalan söyledi bize. Çocuğu alıştıracak kendine, sonra da alıp götürecek.
1: Boşuna endişe ediyorsun yavrucuğum. Poyraz verdiği sözü çiğnemez. Ne yapabilirdim ayrıca? Öz oğlunu göremezsin mi diyecektim. Alıp götürmediğine şükredelim.
0: Bilmiyorum. İçimde garip bir his var.
2: Anneciğim!
0: Geliyorum yavrum.
1: Alo, Emniyet Müdürü Şahin Atak.
3: Sizinle özel olarak konuşmak istiyoruz Şahin Bey. Dün geceki baskınla ilgili olarak.
1: Siz kimsiniz? Ne konuşacaksınız benimle?
3: Sizinle ilgili şeyler. Menfaatiniz olacak, meraklanmayın. Bir şartımız var. Yalnız geleceksiniz. Adamlarınıza haber verirseniz siz ziyan edersiniz. Haberiniz olsun.
1: Yalnız geleceğim. Yeri söyleyin. Anladım. Sabah 7.

0: Günaydın müdür bey.
1: Nedir istediğiniz?
0: Ben aracıyım müdür bey. Size bir teklif getirdim. Bu çantada tam 1 milyon lira var. Bu para sizin olabilir.
1: Anladım. Kaçanların kellesine 1 milyon biçtiler. Yakalayınca bana ikramiye vereceksiniz.
0: Çok şakacısınız müdür bey. Ama karşınızdakiler şakadan anlamaz. Değerli bir insansınız. Başınızın belaya girmesini istemeyiz.
1: Şimdi de tehdit mi ediyorsunuz beni?
0: Biz aracıyız müdür bey. Kazandığınız başarı size yeter. Çeteyi yakaladınız, silahları ele geçirdiniz. 1 milyon da cep harçlığı. Bu dosya burada kapanmalı müdür bey. Boşuna uğraşıyorsunuz. Bu iş sizin gücünüzü aşar.
1: Bitti mi?
0: Sizin işiniz bitti müdür bey.
2: Bak Murat amca.
3: Şu yeşili çıkarsana gözüm.
4: Delikanlı kaç yaşında? 14-15 yaşından küçükler buna binemez.
5: Çıldırdın mı sen koca adam? Çocuk daha karnımda 3 aylık bile değil.
6: Benim oğlum çabuk büyür gülüm, hazır olsun.
4: Oğlunuz kaç yaşında hanımefendi?

Bu büyük gelecek biraz gözüm. Sen şunu sarıver bize. Çocukken jilet takardık, uçurtmalarımızın kuyruğu.

0: 8 yıl oldu değil mi? Upuzun 8 yıl.
1: Dokuz yaşıma basıyorum, gelecek misin?
0: Davet edersen gelirim arkadaş.
1: Babam geldi.
0: Geçmiş olsun.
2: Sen nasılsın? Delilik yaptın.
0: Uçurtmalarımızı yırttılar arkadaş.
1: Simit alabilir miyim dışarıdan? Kantinde kalmamış.
3: Al bakalım. Çabuk ol. Nöbetçi öğretmen görmesin.
1: 3 tane.
4: Al bakalım.
5: Baban arabada seni bekliyor.
1: Bu babamın arabası değil.
5: Gizli işe çıktık, haydutları yakalayacağız, anlarsın ya.
1: Siz kimsiniz? Bırakın beni, bırakın beni!
5: Kesme,
1: susturun şunu! O kaçırdı. Biliyordun başımıza gelecekleri. Beni dinlemedin.
2: Dinlesem ne yapabilirdim yavrum?
1: Şimdi ne yapacağız peki? Ya yurt dışına kaçırdılarsa? Bir daha hiç göremeyeceğim Deniz'i.
2: Yaşar sen misin? Poyraz'ı bulmuş.
1: Deniz'i? Deniz'i bulmuşlar mı söylesene.
2: Benim odaya alın, hemen geliyorum. Yaşar'a çocuğu görmediğini söylemiş.
1: Yalan söylüyor.
2: Bakacağım.
1: Ben de geliyorum.
2: Birimizin evde kalması lazım yavrum. Belki de çıkar gelir Deniz. Telefon edebilir. Durumu hemen bildiririm sana. Merak etme, Deniz'e bir şey yapamazlar. Deniz nerede?
5: Bana mı soruyorsun Deniz'in nerede olduğunu?
2: Sen kaçırdın onu, kabadayı Poyraz, çocuk hırsızı Poyraz. Söyle Deniz nerede?
5: İnsan kendi çocuğunu kaçırır mı müdür bey?
2: Onu vermeyeceğimi biliyordun, kolayca alamayacağını biliyordun. Yalan söyledin bana, iyi niyetliymiş gibi davrandın. Kendini Deniz'e sevdirmeye çalıştın, başardın da bunu. Ama onu kolayca bırakmayacağım sana. Senden fazla benim hakkım var, anladın mı? Ona ben babalık ettim, sen değil.
6: İyi akşamlar müdür bey. İyi dinleyin beni. Kıymetli yavrunuz bizim elimizde. Size 12 saat mühlet veriyoruz. Bu süre içinde takibat durmazsa, çıkış yollarındaki kontrol kalkmazsa oğlunuz ölecek.
0: Bağışla beni.
7: Kim kaçırmış? Dün seni öldürmek isteyenler değil mi?
2: Bu kadar ileri gidebileceklerini tahmin edemedim.
7: Nedir durum? Sana yardımcı olabilirim.
2: 50 milyon değerinde silah geçirdik hele. Orta Doğu'ya naklediceklerini sanıyorum. 8-10 kişi tutukladık. Şeflerini kıstırdı, kaçmayı başardı. Ama Türkiye'den çıkmasına imkan yok. Rüşvet teklif ettiler önce. Şimdi Deniz'in hayatına karşılık Türkiye'den rahatça çıkma hakkı istiyorlar.
7: Kimmiş şefler?
2: Bilmiyorum. Yabancı uyruklu sanıyorum. İtalyan olabilir, önemli biri. Bu kadar ileri gidemezlerdi yoksa. 12 saat mühlet verdiler. Hayatımda ilk defa başarısızlıktan korkuyorum.
7: Onu bulacağız. Ne bahasına olursa olsun bulacağız. Merak etme.
2: Benim yavrum. Keşke Murat kaçırsaydı. Deniz'i bana baskı yapmak için kaçırdılar.
1: İstediklerini yapacaksın değil mi? Yavrumu hemen kurtaracaksın değil mi?
2: Elimden geleni yapacağım yavrum, merak etme.
1: Ona bir şey olursa ölürüm.
8: Hani ihtiyacın yoktu? Hı? Hani bulaşmayacaktın silaha?
7: Oğlum için. Karım beni anlayacaktır. Deniz'i kaçırdılar baba.
8: Kim kaçırabilir Deniz'i?
7: Şahin'i yola getirmek için kaçırmışlar. ...11 saatimiz kaldı.

0: Geçmiş olsun. Arayıp soramadık seni. Ne zaman çıktın?
1: Son silah kaçakçılığı işini biliyorsun.
0: Ben o işleri bıraktım Poyraz.
1: Bana bak. Şefleri bir yerde saklanıyor. Onu mutlaka bulmam lazım.
0: Bu işler bize göre değil Poyraz. Bu işler belalı işler. Biz yaşlandık.
1: Oğlumu kaçırdılar Kudret. Yardım et bana.
0: İlyas'a gideceksin Poyraz. Kibar pavyona müdür oldu. Bilirse o bilir.
1: Sağ ol.
2: Müdürün adamı değil mi bu?
0: Bilmem. Poyraz Murat. Eski bir arkadaş.
2: Ne sordu sana?
3: Hey ufak mı kaçar?

Çocuk nerede? Söyle. Söyle, çocuk nerede? Çocuk görmedim ben. Söyle. Dur, söyleyeceğim.

0: Öpeyim abi. Geçmiş olsun abi. Buyur bizi iç.
1: Bırak zevzekliği. Az önce buraya biri girdi. Söyle nerede?
0: Görmedim abi.
1: Ona bak. Söyle. Söyle. Oğlumu kaçırdılar İlyas. Sen bilirsin. Söyle nerede bulurum onu.
0: Kurtar beni abi. Ölmek istemiyorum.
1: Kurtaracağım İlyas. Oğlumu kim kaçırdı? Söyle.
0: İtalyan.
1: Neredeler?
0: Ölüyorum.
1: Söyle, kurtaracağım seni.

0: Çocuğun var mı senin?
1: Var.
0: Senin?
1: Var müdür bey.
0: Senin?
2: Bir oğlum vardı, öldü.
0: Sizinle emniyet müdürü olarak konuşmuyorum. Bir baba olarak konuşuyorum. O adamlar oğlumu kaçırdılar benim, öldürecekler.
2: Bu işte bir gavur parmağı var müdür bey. İstersen İtalyan sirkine bir bakıver.
3: Kaçta gidiyor patron?
2: 9'da yola çıkmamız lazım.
3: Bu karının resmi mi?
2: Hayır. Sevgilimin. Beğendin mi?
3: Tabii, beğenmez olur muyum? Güzel kadın doğrusu.
4: Nereden buldun bunu?
5: Çocuk nerede?
4: Söyle!
5: Söyle! Söyle! Söyle! Söyle!
4: Beni çocuğa götür! Yoksa kırarım boynunu!
6: Yeter! Götüreceğim!

0: Hata ettiniz müdür bey. Oğlunuzun hayatını tehlikeye attınız. Gene de son bir şans tanımak istiyoruz size. İçeri buyurun da konuşalım.
1: Ne yapacaksınız?
2: Gidip konuşacağım. Başka çare var mı?
0: Yalnız ve silahsız bekliyoruz sizi.
2: Yarım saat bekleyin. Benden haber alamazsanız...
1: Hiç merak etmeyin efendim. Gerekeni yaparım. Fikret Hanım hiç de Aslı'ya benzemiyorlar.
3: Fikret'in hiçbir şeyi yokmuş. Size borçluyum bunu.
1: Bana değil, gençliğinize borçlusunuz.
3: Akşam poker partisi var.
1: Artık bırak da bir gece olsun başımı dinleyeyim.
3: Unutmalıyız birbirimizi. Neşe'ye bir an olsun unutamıyorum.
4: Kışı İstanbul'da geçirelim.
3: Hayır hayır, istemem. Böyle tatlı bir gelinimiz olduğunu düşünebilir miydin Neşe?
1: Seni kaybettiğime inandığım bir zamanda karşıma çıktın.
3: Eskisi gibi dalıp dalıp gidiyor.
1: Fikret.
3: Melek yüzlü bir şeytan ol.
1: Suç yok Fikret'in.
4: Olmayan şerefin üzerine yemin etmeyin.
1: Hiçbir şey sormadan öyle.
3: Kızımdan ayırmayın beni. Fikret yukarıda. Ölüyorum. Ama ölemez oldum ki.
5: Ölmüş bir kadının mektupları. Yarın 16.15'te TV4'te.
6: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
7: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Murat Bey kaşkaval peyniri 299 lira. Beşler dana kangal sucuk 329 lira.
12: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
13: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
14: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
15: Sadece duruladım, sen de durula.
14: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.

0: geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Oral-B Lux Perfection diş macunu, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında 11-21 Ağustos tarihlerinde sadece 79.95 TL. Bembeyaz gülüşler için Oral-B'yi sen de dene.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
7: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: emanet tutuyorum.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
0: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
2: Bitki diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitki ya? Ben
0: nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük olacaksınız.
3: Ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız mı buraya daha?
0: Eyvah yakalandım.
4: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Önce sen kapat. Sana doyamıyorum ki.
5: Truval, kapağını hemen kapatamazsın. Yeni aşkınız True Love.
6: Bakın. Sevgiyle büyütülen o

0: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: 25 yıldır hep yemek sepeti seninle. 25 yıldır hep.
3: Beş yıldır hep seninle.
4: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Sadece durunla.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo vallahi.
9: Sen de sadece Duru'la.
10: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira. 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
11: Ama ne otel.
12: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
12: Gerçekten mi? Kanıtla.
13: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
11: Favori sitendekini bile.
13: Aynı otel. Yarı fiyatına.
11: Trivago'ya bakmamış.
12: Trivago'ya bakmadım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Emir Halit Hazretlerinin elçileri Şeyh Hasan ve maiyeti huzurlarınızda sultanım.
16: Sevmediğim bir erkeğe varmaktansa ölmeyi tercih ederim.
17: Bu yaradan kimse kurtulamaz.
18: Üzerinden öldüğünü ispatlayacak bir delil al.
19: Babanın seni götüreceği yerde sevdiğine kavuşacaksın.
20: Emir Halit'le evlenmeye razı mısın?
16: Sultan babam münasip gördükten sonra bana söz düşmez.
21: Sizi satın almak için tam 200 altın saydım.
18: Hoş geldiniz. Kızına göz koyduğu için Şeyh Gaffar onun ölümüne ferman çıkardı.

0: Emir Hazretlerinin buyruğu. Sultan gelinimiz düğün gecesi için bir köleyi azat etmek isterler.
1: Daha düğün gecesi bana ihanet ettin. Bunu çöle atın. Açlıktan ölsün.
2: Korkma baba. At taşı. Sevdiğime kavuşacağım için mutluyum ben.
3: Bağışla kızım. Sana çok kötülük ettim.
4: Leyla ile Mecnun birazdan TV4'te.
2: Arkadaş, arkadaş! Ölme, ne olur ölme!
5: Ölmem yavrum, ölmem, korkma. Polis kordonu hemen kalkacak. Bir uçak temin edeceksiniz.
6: Yetkimi aşıyor bu. Nasıl uçak temin ederim size?
5: Kendi arabanızla hava alanına götürüp kendi elinizle uçağa bindireceksiniz bizi.
6: Oğlum?
5: Hava alanında teslim ederiz.
6: Uçak vermezler.
5: Yardım et bana oğlum.
6: Emniyet Genel Müdürü ile görüşmek istiyorum. Ben İstanbul Emniyet Müdürü Şahin Atak. Çok önemli. Siz söyleyin bir defa. Müdür bey, benim durumumu biliyorsunuz. Deniz'in hayatına karşılık bir uçak istiyorlar şimdi. Yanlarından telefon ediyorum. Oğlumun hayatı sizin elinizde. Emredersiniz. Numarası kaç buranın?
5: 73-15-46.
6: 73-15-46. Bekleyeceğim. Teşekkür ederim efendim.
5: Ne oldu?
6: İçişleri Bakanı'na telefon edecek. Boşuna uğraşıyoruz, vermeyecekler.
5: Söyleyin dışarıdakilere kordonu kaldırsınlar.
6: Oğluma bir şey olursa hepinizi kendi ellerimle öldürürüm.
2: Korkma, babam kurtarır bizi. Murat amca!
6: Benim müdür bey. Teşekkür ederim efendim, bu iyiliğinizi unutmayacağım. Uçak hazır, oğlumu gösterin bana.
5: Kaçmış.
2: Babacım.
6: Yavrum.
2: Murat amca ölüyor babacım.
6: Poyraz. Acele hastaneye kaldırılacak. Bir doktorla ambulans çağıracağım. Yoksa bir yere gidemezsiniz.

0: Nereye gidiyoruz?
1: Hastaneye. Bıçak ciğere kadar işlemiş. O anda vücudunuzu kasmasaydınız ölmüştünüz.
0: Çocuk nerede?
1: Havaalanına gittiler.
0: Ha? Havaalanına gideceğiz doktor.
1: Çıldırdınız mı? Kıpırdamayın.
0: Havaalanına gideceğiz dedim. Oğlumun hayatı bahis konusu. Durdurun arabayı.
1: Durun. Kendi hayatınızla oynuyorsunuz.
2: Ben hiç korkmuyorum babacığım.
3: Korkacak bir şey yok oğlum.

0: Etrafımı boş bırakmayın. Beni vurmak isteyeceklerdir.
1: Sözümü yerine getirdim. Oğlumu bırak.
0: Uçakta tedbir almadığınızı ne bilelim?
1: Anlaşmayı bozuyorsunuz.
0: Uçağın ineceği ülkede Türk konsolosluğuna teslim ederiz oğlunuzu.
2: Babacığım!
3: Kıpırdama!
0: Seçim hakkınız yok müdür bey. Ya istediklerimizi yaparsınız ya da oğlunuz ölür.
1: Ona bir şey olursa...
2: Babacığım! Babacığım kurtar beni babacığım!
1: Korkma yavrum, öteki uçakla geleceğim.

0: kuşağı biz varız.
1: İç vade sev güzel, varız ağ kuşu. Al vezirim, iç de hayatın tadına var.
2: Bağışlayın sultanım. İçkiyle başım hoş değildir.
1: Kadeye sanki Azrail görmüş gibi bakarsın. Neden korkarsın be Ahmet, karından mı?
2: Hayır sultanım. Sadece günah işlemekten korkarım.

0: Bir kızınız oldu.
1: Veren Allah'a şükürler olsun.
2: Evladınız hayırlı, uğurlu, uzun ömürlü olsun sultanım.
1: Geçmiş olsun sultanım.
3: Sağ olun Haşmetlim.
1: Kızımı verin bana.

0: Konuş falcı kadın, anlat gördüklerini.
1: Bir kızım, bir kızın olmuş. Maşallah, maşallah. Emsalsiz güzelliği dünyaya nam salacak.
0: Konuş, daha ne görürsün?
1: Aşk, çok büyük bir aşk. Şimdiye kadar yeryüzünde böyle bir aşk yaşanmadı. Bundan sonra da yaşanmayacak.
0: Kim yaşayacak bu aşkı?
1: Kızın. Bugün doğan yoksul bir çocuğa gönül verecek. Birbirlerini çok sevecekler. Aşkları dillere destan olacak. Öyküleri kuşaktan kuşağa anlatılacak. Bu aşk ateşi dünya durdukça yanacak.
0: Sonu hayır mı şer mi?
1: Hayır da şer de senin elinde. Onlara yardımcı olursan yaşamları güllük gülistanlık olacak.
0: Ya olmazsam?
1: O zaman ortalık kana bulanacak. Bu kan senin sarayını da saracak.
0: Buyruğumdur. Bugün ülkemde doğan bütün yoksul erkek çocuklar kılıçtan geçirilsin. Zengine, soyluya ilişmeyin. Kızıma layık olana dokunmayın.
2: Bağışlayın sultanım. Ben böyle bir günaha giremem.
0: Buyruğuma karşı mı gelirsin?
2: Haşa sultanım. Ancak Allah'tan korkarım.
0: Kızımın doğumuna şükret. Böyle mübarek bir günde emektar bir kulumun kanını akıtmak istemem.

0: Yoksa hemen boynunu vurdururdum.
1: İradeniz karşısında boynum kıldan incedir sultanım.
0: Bundan sonra ayağını denk alasın. İtaatsizliğe karşı asla müsamaham yoktur. Hişam, buyruğumu dinledin.
2: Buyruğunuz başım üstünedir sultanım.
0: Öyleyse tez yerine getiresin.
3: Askerler!
4: Hayır.

0: Bir oğlumuz oldu. Mübarek olsun.
1: Sağ ol. Aslan gibi maşallah.

0: Bugün mü doğdu?
1: Az önce.
2: Kız mı erkek mi?
1: Erkek.
2: Ver şunu ele.
3: Dur! Dur! Nereye? Nereye götürüyorsun yavrumu? Dur! Verin! Verin!
2: Sultanımızın buyruğu. Bugün doğan bütün erkek çocuklar katledilecek.
3: Allah rızası için bağışlayın evladımı. Alçak boğazlar!
2: Alçaklar! Zalim sultan! Sen beni nasıl yaktınsa Allah da seni öyle yaksın. Dilerim çektiğin acının bin katını çekersin. Taş yüreğin sonsuza kadar evlat acısıyla yansın.

0: Mübarek olsun. Bir oğlun daha oldu.
1: Ne? Ne dedin?
0: Bir oğlun daha oldu. Nur topu gibi maşallah.
1: Hey Allah'ım, sen ne büyüksün. Bir yandan alıyor, bir yandan veriyorsun. Oğlum! Bak hatun, bir oğlumuz daha oldu.

ağlamayın. Seni zalim sultanın zulmünden kurtaracağım.

0: Emirleriniz yerine getirildi sultanım. Bugün doğan erkek çocukların hepsi öldürüldü. Bir teki bile kılıçlarımızdan kurtulamadı.
1: Sağ ol Hişam. Senin gibi sadık kuluma helal olsun bu altınlar.

0: Vah zavallı yavrucak vah.
1: Anlaşılan katliamdan kurtarmak için onu suya bıraktılar. Bundan kimseye söz etmeyeceksiniz.
2: Pek tatlı, pek güzel bir yavrucak maşallah. Hep bir çocuğum olsun isterdim. Ne yazık ki Allah bu dileğimi yerine getirmedi.
1: Dileğin yerine geldi hatun. Bu gece Kadir gecesi. Cenab-ı Hak bize bir evlat ihsan eyledi. Adı Kadir olsun.

0: Korkmayın. Benden size bir zarar gelmez.
1: Kimsin sen?
0: Garip bir derviş.
1: Ne arıyorsun burada?
0: Saf aşkı. Yıllardır bu köhne dünyayı dolaşır durur. Gerçek sevgiyi ararım. Ama görüyorum ki siz onu benden önce bulmuşsunuz. Gelin. Kazın şurayı biraz. Bismillahirrahmanirrahim.

Niyetinize ektiğim bu kutsal tohum filizlenecek. Buradan bir hurma ağacı bitecek. Sizin bu güzel, bu temiz sevginiz sürdükçe o ağaç yemyeşil kalacak. Yeryüzünde en değerli hazine sevgidir. Aşkınız dünya durdukça yaşasın.

0: Emir Halit Hazretlerinin elçileri Şeyh Hasan ve maiyeti huzurlarınızda sultanım.
1: Hoş geldiniz Şeyh Hazretleri.
2: Hoş bulduk sultanım.
1: Bize ne haberler getirdin?
2: Size hükümdarım Emir Halit'in iyi niyet ve barış dilekleriyle hediyelerini getirdim efendimiz.

0: Hükümdarınız bize karşı pek cömert davranmış. Sebebi ne ola?
1: Beni Hamade ve beni Zübeyir aileleri arasındaki kanlı düşmanlık artık son bulsun efendimiz. Genç hükümdarım size dost elini uzatıyor ve bu dostluğu yeni bir kan bağıyla güçlendirmek istiyor. Allah'ın izni peygamberimizin kavliyle dünyalar güzeli kızınız Leyla Sultan'a talibiz.
0: Teklifiniz bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Hükümdarımızın dostluğundan şeref duyarız. Bu izdivaç gücümüze güç, varlığımıza varlık kalacaktır. Emir Halit Hazretlerine kızımı kendisine verdiğimi ve en kısa zamanda onu çeyiziyle getireceğimi bildirin.
2: Bağışlayın efendimiz. Sevmediğim bir erkeğe varmaktansa ölmeyi tercih ederim.
0: Bunu da nereden çıkardın? Emir Halit sevilmeyecek bir erkek midir? Genç, yakışıklı, aslanlar gibi bir yiğit. Öyle olmasa ben ona kızımı vermeye kalkar mıyım? Sonra koskoca bir ülkenin hükümdarı, sen de onun melikesi olacak, saltanat süreceksin.
2: Sevdiğim erkeğin gönlündeki saltanat bana yeter.
0: Yoksa sevdiğim biri mi var?
2: Evet baba, onu siz de tanıyorsunuz.
0: Kimmiş benim biricik kızımın gönlünü çalan tarihli adam?
2: Veziroğlu Kadir, emir subayınız.
0: Ay, yere bakan yürek yakan.
2: Bana çok mu kızdınız?
0: Neden kızayım? Kadir öz oğlum gibi severim. Sen gönül verdikten sonra akan sular durur.
2: Yani Kadir'e verecek misiniz beni?
0: Elbette. Ondan iyi damat mı bulacağım?
2: Sağ olun efendimiz. Dünyanın en iyi, en tatlı babası. Kadir bunu duyunca sevincinden çıldıracak. İzninizle gidip haber vereyim.

0: Sana büyük bir müjdem var Kadir'im.
1: Hayrola?
0: Babam beni Emir Halit'e vermekten vazgeçti.
1: Daha iyi birini bulmuştur.
0: Doğru. Daha iyi birini buldu. Onun kim olduğunu merak etmez misin?

0: Unuttun mu? Derviş ne demişti?
1: Yeryüzünde en değerli hazine sevgidir.
0: Sev beni yeter.
2: Çok önceden bir gence gönül vermiş olup bundan henüz haberimiz olmuştur. Bu sebeple zat-ı şahanelerine vermiş olduğumuz söz geçersiz kalmıştır. Kızım Leyla'yı sevdiği gençle evlendirmek kararındayız. Umarız anlayışla karşılarsınız. Malum haliniz, gönül ferman dinlemez. Hal ve keyfiyet bundan ibarettir. Baki selamlar.
3: Mektup hazırdır sultanım.
2: Kadir oğlum.
4: Buyur sultanım.
2: Hemen hazırlanıp yola çıkasın. Bu mektubu Emir Halid Hazretlerine teslim edesin.
4: Baş üstüne sultanım.
2: Tez gidip tez dönesin. Hakkında hayırlı düşüncelerimiz var.
4: Sağ olun sultanım.
0: Sevincimize ayrılığın acısı karıştı.
1: Üzülme. Bir aya varmaz dönerim.
0: Koskoca bir ay sensiz nasıl geçer? Her günü bin yıla bedel.
1: Düğünümüzü düşün. Dönüşte gelin olacaksın. Karım olacaksın. Beklemeye değmez mi?
0: Bağışla Kadir'im. İlk ayrılık bu. Korkuyorum.
1: Korkuyu sil yüreğinde. Aşkımız korur bizi.

0: Bak bakalım ölmüş mü?
1: Ölmüş. Bu yaradan kimse kurtulamaz.
0: Üzerinden öldüğünü ispatlayacak bir delil al.

0: Emirleriniz yerine getirildi sultanım. Bu çevre üzerinden çıktı.
1: Sağ ol Hişam. İyi bir iş başardın. Al hizmetinin karşılığını.
0: Allah siz efendimize uzun ömürler ihsan eylesin.
1: Kadir'in öldüğünü saraya duyurun. Eşkıyalar tarafından...

0: Suya düşürülüp katledildiğini yayın.
1: Hayır, inanmam. Kadir'im ölmüş olamaz. Olamaz. Kim uyduruyor bu yalanı?
0: İşte ispatı. Delili. Hala inanmaz mısın?
1: Bu çevreyi ona ben vermiştim. Elimle işlemiştim. Şimdi kana bulanmış. Kadir'imin kanına. Kadir'im, nasıl kıydılar sana? Sensiz nasıl yaşarım ben? Facia nasıl dayanırım? Kadir! Kadir!

0: Reiva. Reiva.
1: Kadir'e pusu kuruldu. Emir Gaffar'ın buyruğuyla onu Hişam'ın kumandasındaki muhafızlar öldürdü.
2: Bundan emin misin?
1: Ölüm mangasında ben de vardım. Gözlerimle gördüm. Zavallıları ok yağmuruna tutup delik deşik ettiler.
3: Alçaklar.
2: Nankör köpek! Bunca yıllık hizmetimin karşılığı evlat acısı mıdır? Oğluma da bana da ihanet ettin. Senin gibi bir zalimi gebertmek sevaptır.
4: Yakalayın! Cennete gitmek de acele edersin Ahmet. Lakin biz seni cehennemin dibine göndereceğiz.
2: Dilerim seni mazlumların ahı tutsun. Dilerim ettiğin zulmü bin beter acılarla ödeyesin.
4: Sen ölüm fermanını kendi elinle imzaladın. Dilinle mühürledin. Götürün!

Leila.

0: Yürü! Sus Meron! Yürü! Hadi!
1: İnsafsızlar! Yaralı görmüyor musunuz? Vurmayın be! Vurmayın! Vurmayın!
0: Kalk!

Ey ağaç, güzel ağaç, dost ağaç. Benim derdimden yalnız sen anlarsın. Sen. Senin gölgende buluşur. Senin gölgende... Senin gölgende hayatımızın en mutlu anlarını yaşardık. Kaderim ölmüş. Acısı yüreğime sığmaz. Göz pınarlarım kurumuş, yaş akmaz. Güneşim batmış, ışık saçmaz. Varsın eller yaşasın. Yaşamak bana yakışmaz.

0: Behude yere canına kıyma, sevdiğin yaşıyor.
1: Gerçek mi bu?
0: Eğer ölmüş olsaydı bu ağaç kururdu. Bak, yemyeşil.
1: Yaşıyor! Yaşıyor! Yaşıyor!
2: Kızım, ölen ölünmez. Artık Emir Halit'le evlenmenin için bir engel kalmamıştır. Zira Kadir ölmüştür.
1: Hayır baba, ölmedi, yaşıyor.
2: Nereden bilirsin?
1: Nehir kenarında bir hurma ağacı var. Kadir'le her zaman onun altında buluşurduk. O ağacı bizim niyetimize diken dervişi gördüm bugün. O söyledi. Kadir ölmüş olsa ağaç kururmuş. Oysa yemyeşil. Kadir yaşıyor.

0: Ne görürsün?
1: Kadir'i görürüm. Dertlere giriftar olmuştur. Büyük sıkıntılar içinde.
0: Yaşıyor mu?
1: Yaşıyor ve seviyor. Aşkı yüreğinde bir volkan gibi kaynayıp taşıyor.
0: O uğursuz ağaç hemen yıkılsın.
2: Fikret Hanım hiç de Aslı'ya benzemiyorlar.
3: Fikret'in hiçbir şeyi yokmuş. Size borçluyum.
2: Bana değil, gençliğinize borçlusunuz.
3: Akşam poker partisi var.
2: Artık bırak da bir gece olsun başımı dinleyeyim.
3: Unutmalıyız birbirimizi. Neşe'ye bir an olsun unutamıyorum.
4: Kışı İstanbul'da geçirelim.
3: Hayır, istemem. Böyle tatlı bir gelinimiz olduğunu düşünebilir miydin Neşe?
2: Seni kaybettiğime inandığım bir zamanda karşıma çıktın.
3: Eskisi gibi dalıp gidiyor.
2: Fikret.
3: Melek yüzlü bir şeytan o.
5: Suç yok Fikret'in.
6: Olmayan şerefin üzerine yemin etmeyin.
2: Hiçbir şey sormadan öyle.
3: Kızımdan ayırmayın beni. Fikret yukarıda. Ölürüm. Ama öyle mesudum ki.
7: Ölmüş bir kadının mektupları. Yarın 16.15'te TV4'te.
8: Otel harika.
9: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
13: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
14: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
15: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
16: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
17: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
18: Parasının kıymetini
19: Biziz.
20: Biziz.
19: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz. Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
21: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
19: Para mı kaybettiniz?
21: İşte bunlar hep kireçten.

0: duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
0: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
2: Kalgon'la. Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax Kir ve Küf Temizleyici.

0: Düğünü balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. 25 yıl boyunca keyifle yediğin favori lezzetlerini sepet kuponuyla Yemek Sepeti'nden 200 TL indirimle söyle. Keyfin yerine
1: gelsin Yemek Sepeti. Adriana duşta da sadece duruluyor.
2: Sadece duruladım. Sen de durula.
1: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
3: Probis, probis. Şu probisi bir yapamadınız ya.
4: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
3: Anlıyor, yapamıyor.
4: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis, probis.
5: Bari kötü ayrılmayalım.
4: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
6: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis, Probis.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax Kir ve Küf Temizleyici.

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
0: Pepsi ile hepsi güzel. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
5: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
4: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
5: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
6: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
7: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
9: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Kızım, ilk görüşte aşk diyorsun da stokladın mı? Her şeyine baktın mı?
12: Her şeyine baktım. 20 kalori.
13: Frulao. Tanesi 20 kalori. Yeni aşkınız Frulao.
14: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
15: Probis. Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
16: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
17: Anlıyor, yapamıyor.
16: Neden yapılamıyor bu? Demek ki iş ilişinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis, Probis.
11: Bari kötü ayrılmayalım.
16: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
18: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis, Probis.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
19: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax Kir ve Küf Temizleyici.

0: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
1: Sadece durula. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece Duru'la.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
9: Orijinal Çamlıca gazoz.
10: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax Kir ve Küf Temizleyici.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük kullanacaksınız.
4: Ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız mı sıraya daha?
2: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
10: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
11: Abi motor komple gitmiş.
12: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
13: Ama ne otel?
14: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8.400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
14: Gerçekten mi? Kanıtla.
15: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
13: Favori sitendekini bile.
15: Aynı otel. Yarı fiyatına.
13: Trivago'ya bakmamış.
15: Trivago'ya bakmadım.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yıktılar, yıktılar ağacımızı. Yıktılar. Yıktılar aşkımızı. Yıktılar.
1: Bağışlayın Sultan Hanım'ı. Size kötü bir haberim var. Elden duyacağınıza benden duyun diye düşündüm.
2: Hayrola Zeliha?
1: Vezir oğlu Kadir'le altında buluştuğunuz ağaç var ya.
2: Ne olmuş ağaca?
1: Yıkılmış. Hişam'la adamları konuşurlarken duydum.
2: Olamaz.

Zavallı ağacımız. Daha bu sabah ayakta dimdik, yemyeşildi. Şimdi ne oldu sana? Hani aşkımız yaşadıkça sen de yaşayacaktın. Aşkımız ölmedi ki. İçim sevgiyle dop dolu. Yoksa Kadir'im öldü mü? O ölürse ben yaşar mıyım sanki?

0: mucize bu.
1: Mucize sizin dışınızda değil, kendi içinizde yavrum. Birbirinizi o kadar çok seviyorsunuz ki aşkınız yıkılmış bir ağaca bile can veriyor.
0: Allah rızası için bana kaderimden söz et. Nerededir, ne yapar, onu nasıl bulurum?
1: Kaderin

senin hasretinle yanar durur. Babana boyun eğmiş, ne derse kabul etmiş görün. Babanın seni götüreceği yerde sevdiğine kavuşacaksın.

0: Güzel kızımın bir arzusu mu vardır?
1: Kızınız sultan babasından af dilemek ister. Size karşı itaatsizlik ettiğim için beni bağışlayın efendimiz. Evlenme konusunda siz haklıymışsınız, bense yanılmışım. Artık aklım başıma geldi. Bir daha asla sözünüzden çıkma.
0: Yani Emir Halit'le evlenmeye razı mısın?
1: Sultan babam münasip gördükten sonra bana söz düşmez.
0: Aferin kızım. En isabetli karar verdin. Güzel olduğun kadar akıllısın da. Seninle iftar ediyorum. Düğün hazırlığına hemen başlansın.
2: İşte size akıllı, becerikli, hamarat bir ev hanımı. Pişirdiği nefis yemeklerle birlikte parmaklarınızı yersiniz. Hem eğere gelir, hem semere. Her bir işinizi layıkıyla görür. Bu fırsatı kaçırmayın. Açık arttırmayı 10 altınla açıyorum. Bedavadan ucuz. 10 altın! Bu fırsatı kaçırmayın!
3: Çok yaşlı.
2: Yaşlı senin anandır.
3: 5 altından fazla etmez.
2: Bu zamanda 5 altına eşek bile alamazsın. Burası hayvan pazarı değil, insan pazarı. Taban fiyatımız 10 altındır. Yok mu arttıran?
4: 11 altın! 12 altın! 15 altın! 20 altın!
2: 20 altın! Yok mu arttıran? Satıyorum! Satıyorum! Sattım! Al hayrını gör! İşte size dünyalar güzeli bir genç kız! Taze! Körpe ve dişinize göre! Bakire olduğuna dair teminat veriyorum! 40 altınla açıyorum! 40 altın! Yok mu arttıran?
4: 45 altın! 50 altın!
3: 60 altın!
2: Satıyorum! Yok mu arttıran?

0: Anladık, yeter. Vurmayın artık.
1: Susun. Sesiniz çıkmasın. Yalnızca söyleneni yapın. Hadi bakalım, yıkanın. Üstünüzü değiştirin. Sultanın önüne temiz çıkın.

0: Lanet olsun kadere. Leyla'sız yapamam ben. Buradan kaçmam lazım.
1: Sabret. Sırası gelince kaçarsın. Sana yardım ederim.
0: Sen de kaçmak istemez misin?
1: Nereye gideyim? Beni bekleyen bir Leyla'm yok ki.
0: Hiç mi bir eşin, sevenin yok?
1: Vardı, öldü. Sevmenin ne demek olduğunu bilirim. Onun için yardım edeceğim sana.
2: Emrettiğiniz köleleri getirdim. Ben Mehlika Sultanım. Siz de benim kölelerimsiniz. Kölem olduğunuz için çok talihlisiniz. Sizi satın almak için tam 200 altın saydım. Senin adın ne?
1: Bilal.
2: Seninki?
0: Kadir.
2: Seni özel hizmetime alıyorum. Sen de Kadir'in yardımcısı olacaksın.

0: Burası köle odaları içinde en iyisidir. Yaşanır hale getirmeye bakın.
1: Gayret ediyoruz.
0: Daha önce ne iş yapardın sen?
1: Kılıç erbabıydım.
0: Onun için kasların gelişmiş. Seni ben satın aldığım için memnun değil misin?
1: Henüz köleliğe alışamadım.
0: Alışmakta zorluk çekmeyeceksin. Bana hizmet pek tatlı, pek zevkli bir iştir.

0: Kendinize bir çeki düzen verin. Saraya gelin bekliyoruz. Yakında düğünümüz var. Bir sürü misafir gelecek. Onlara hizmette kusur etmezsiniz. Duydunuz herhalde. Abim Emir Halit, Şeyh Gaffar'ın kızı Leyla ile evleniyor.
1: Benim Leyla'm bu kadar vefasız olabilir mi? Ettiği aşk yeminlerini nasıl bu kadar çabuk unutur?
2: Babasının baskısına boyun eğmek zorunda kalmıştır.
1: Yüreğime zehirli bir hançer saplanmış olsaydı bana bu kadar acı veremezdi.

0: Buyurun. Bu daireyi sizin için hazırlattım. Umarım beğenirsiniz.
1: Çok güzel.
0: Burası kendi eviniz. Güle güle oturun.
1: Teşekkür ederim.
0: Yerleşince abim sizi görmek isteyecektir. İhtiyaçlarınız için.
2: Leyla burada olduğunu bilmeli. Onunla konuşup her şeyi anlatmalısın.
3: Ben bir köleyim artık. Bu kadar muhafaza aşıp nasıl onun yanına varabilirim ki? Bu ikimizin de sonu olur.
1: Hani Kadir'im nerede? Neden gelip beni bulmaz?
4: Durun Sultan Hanım'ım, hele biraz sabırlı olun. Henüz ayak bastık buraya. Belki de haberi olmamıştır.
1: Nasıl duymaz? Benim buraya gelin geldiğimi Sağır Sultan bile duymuştur. Aman Allah, ben ne yaptım? Ya bu evlenme gerçekleşirse? Ya Emir Halit bana sahip olmaya kalkarsa? O zaman ölmekten başka çarem kalmaz.
4: Allah korusun Sultan Hanım'ım. Bu kadar umutsuzluğa kapılmayın. Sevdiğiniz belki esir düşmüş, belki yaralı, belki de bir yerde tutsaktır. Yoksa koşup gelmez mi?
1: Ne pahasına olursa olsun bulmalıyım onu.
0: Ağabeyim, hükümdarımız Emir Halit Hazretleri.

0: Melikem olmayı kabul etmekle bize şereflerin en büyüğünü bahşettiniz sultanım. Gelişiniz bizi çok mutlandırmış, güzelliğiniz gözlerimizi kamaştırmıştır.
1: İltifat buyurursunuz emir hazretleri.
0: Güzelliğinizin metusenaya ihtiyacı yoktur sultanım. Zirafet ve nezaketiniz her türlü takdirin üstündedir.
1: Teşekkür ederim efendim.
0: Acep bir arzunuz var mıdır? Çekinmeyin söyleyin. Yerine getirmekten haz duyarız.
1: Vaktiyle bir kölem kaybolmuştu. Onu arayıp bulmak dilim.
0: Kumandanım ve muhafızlarım emrinizdedir. Kölenizi dilediğiniz yerde serbestçe arayabilirsiniz.

0: Ne işin var burada? Saray kapısından çıkmanın sana yasak olduğunu bilmiyor musun?
1: Geziniyordum.
0: Ata binmeme yardım et.

0: Sırtınızdan oklanmak istemiyorsanız, ben dönene kadar sarayın bahçesinden ayrılmayın. Unutma, bana iyi hizmet edersen memnun kalırsın.
1: Bu kadın sana niyetli.
2: Boşuna. Benim gözümde Leyla'dan başka kimse yok. Sultan da olsa.
1: Burada olduğunu biliyor mu?
2: Fırsat bulup konuşamadım ki. Mehlika Sultan hep peşimde.

0: Aradığınız köleyi bulamadınız mı sultanım?
1: Ne yazık ki hayır.
0: Bir kölenin ne değeri var? Sana 100 köle feda olsun.
1: Oraya değil, buraya bak. Senin sahibin benim. Hadi yardım et de attan ineyim. Bir köle olduğunu, hayatının iki dudağımın arasında bulunduğunu hiçbir zaman unutma. Peşimden gel şimdi.

0: Sarayımızı beğendiniz mi?
1: Muhteşem doğrusu. Hayranlıkla geziyorum.
0: Dilerim gönlünüz hoş olsun.
1: Sağ olun sultanım.
2: Nişan. Emir'in kız kardeşiyle pek ilgilisin bakarım.
1: Efendimiz, yanındaki köleyi tanır gibi oldum da.
2: Bırak köleyi şimdi. Mehlika Sultan'ı bizim saraya getirebilirsen alnını öperim. Bu ülkeyle akrabalıkta yarar var.

0: Ne o? Yoksa geleni mi gözeklersin yine?
1: Yok, ne haddime. Sultanımın bir emri olursa diye bekler.
0: Evet. Benim isteklerim var. Gel benimle.
2: Ben sultanım.
0: Sen kalk.

0: Bu köleyi tanırım. Bizim sarayımıza mensuptu. Kızına göz koyduğu için Şeyh Gaffar onun ölümüne ferman çıkardı. Nasılsa kefeni yırtmış buralara gelmiş.
1: Demek bizim gelinin kölem diye tutturduğu buymuş.
0: Durumu abiniz Emir Hazretlerine bildirmeyecek misiniz?
1: Sen akıllı ve güçlü bir kumandansın. Beğendim seni. Gereğini birlikte düşünebiliriz.

Aşkımızı sen ihsan eyledin. Sen kurtar Allah. Bir insanın kendi eliyle canına kıymasının ne büyük bir günah olduğunu biliyorum. Ama buna mecbur. Kaderimden başka bir erkeğin bana el sürmesine dayanamam. Affet beni Allah.

0: gün edem. Sensin
1: Leyla. Korkmayın, ben Kadir'in arkadaşıyım, sizi ona götüreyim.
0: Sensin Leyla'm, Leyla Leyla.
1: Dur! Yasak, emir hazretlerinin izniyle sultan gelinimiz bir köleyi ziyaret etmek isterler.
2: Bağışlayın sultanım.

0: Emir Hazretlerinin buyruğu. Sultan gelinimiz düğün gecesi için bir köleyi azat etmek isterler.
1: Bağışlayın sultanım. Emir Hazretlerinin yazılı buyruğunu görmem gerekir.
0: Al oku.
2: Yürü.
3: Kadir. Kadir. Oh.
2: Leyla.
3: Kadir'im. Kurtulacağız bu acılardan.
2: Allah'ım, düş mü görüyorum ben?
3: Düş değil Kadir, gerçek. Allah'a çok şükürler olsun, kavuştum sana.
2: Leyla'm benim, neler çektiğimi bir bilsen.
3: Ya ben? Ben az mı çektim?
2: Ayrılık meğer ölümden de betermiş Leyla.
3: Artık hiç kimse ayıramaz bizi.
0: Hadi çabuk olun, gidelim artık buradan. Hadi!
4: Yakalayın! Tutun!
5: Kaçın!
4: Kaçın!
5: Ah!

0: Gül yolumdan Hişam.
1: Bu sefer işini bitireceğim.
2: Ah!

0: Daha düğün gecesi bana ihanet ettin. Hem de bir köleyle. Cezanı biliyor musun?
1: Bu ırz düşmanı köle acı içinde ölmeli. Önce gözlerine mil çekilsin. Hayır, yapamazsınız bunu. Beni de öldür. Beni de. Sana da sıra gelecek.
2: Getirin köpeği!
3: Leyla! Leyla!
1: Kadir! Leyla! Kadir'im!

0: bağışlayın efendim. Allah rızası için bağışlayın. Ne isterseniz yapmaya hazırım.
1: Başla!
0: Yalvarırım efendim. Durdurun bu işkenceyi.

0: yapıyorsun? Başlasana!
1: Elini çabuk tut cellat. Gün ışığı haramdır bu köpeğe.
2: Ne olur yeter! Kadın!
0: Bunu çöle atın. Açlıktan ölsün. Leşi kurda kuşa yem olsun.

0: Ben bu suçların hepsini işledim. Cezam neyse razıyım.
1: Kızım ne dediğini bilmiyor Emir Hazretleri. Eskiden adamımız olan bir köleye karşı sadece merhamet duymuştur. Lakin zina asla vuku bulmamıştır.
0: Yanılıyorsunuz baba. Ben kaderin oldum. Karnımda onun çocuğunu taşıyorum.
1: Doğru değil bu. Ne olur, ne olur gerçeği söyle. Hayatın söz konusu.
0: Kaderim öldükten sonra yaşamanın ne anlamı var ki?
1: Yalvarırım kızım. Kendine acımıyorsan babana acı. Onlara doğruyu söyle.
0: Ne diyorsam odur. Ben kaderimin oğlum. Karnımda da onun çocuğunu taşıyorum. Suçunu kendi ağzıyla itiraf etti.
2: Suçlunun zina suçu sabit görülmüş, yasamıza göre taşlanarak öldürülmesine karar verilmiştir.
0: Sağ olun Emir Hazretleri. Bana bundan daha büyük bir iyilik yapamazdınız.
2: Götürün.

0: bir köleyle zina etmiş, bize, kocana ihanet etmiş, şerefimizle oynamışsın.
1: Haklısınız Emir Hazretleri.

0: Emir Hazretleri, ayaklarınıza kapanarak yalvarırım. Kızım masumdur, bağışlayın onu. Beni bu yaştan sonra evlat acısıyla yakmayın.
1: Kalk ayağa. Köpek gibi yalvarmak bir hükümdara yakışmaz.
0: Şu anda huzurunuzda bir hükümdar değil, bir babayım.
1: Suçlunun babası olduğun için infaz sırasında ilk taşı atmak sana düşer.
0: Bunu yapamam. Elim varmaz.
1: Vazifeni yapmazsan sen de ihanete katılmış sayılır ve bu suçunu hayatınla ödersin.

0: Görmüyorum. Her yer karanlık sanki. Hiçbir şey görmüyorum.
1: Göreceksin oğlum. Çok hafif bir mil çektim gözlerine. Bana güven. Bu işin ustasıyım. Yakında, çok yakında tamamen iyileşeceksin.
0: Bu iyiliği neden yaptın bana?
1: Çünkü sen benim oğlumsun. Öz babanım ben senin.
0: Nasıl olur?
1: Göğsündeki işaretten tanıdım seni. Doğduğun gün o hilali ben işlemiştim vücuduna. Seni Gaffar'ın zulmünden kurtarmak için bir sala bağlayıp ırmağa bırakmıştım. Sana tekrar kavuşmak bugün kısmet oldu.
0: Sağ ol baba. Hayatımı ikinci kez kurtarmış oldun.
1: Oğlum, evladım, aslanım benim.
0: Sen beni kurtardın ama ya Leyla, onu kim kurtaracak?
1: Unut onu oğlum. Leyla'dan hayır gelmez artık sana.
0: Sen ne dersin baba? Ben Leyla'sız yaşayabilir miyim? Leyla'sız hayat haram bana. Ben Leyla'sız yaşayamam. Leyla! Leyla! Leyla! Leyla! Leyla!
1: Zavallı oğlum. Bu aşk seni Mecnun'a çevirmiş.
0: Leyla! Leyla!

0: Onun cezasını vermek herkesten önce sana düşer. Başla.
1: At baba. Bana en büyük iyiliği yapacaksın. At. Kaderime kavuştur beni.
2: Bağışla kızım. Sana çok kötülük ettim.
1: Korkma baba. At taşı. Sevdiğime kavuşacağım için mutluyum ben.

0: Never!
1: Sana geliyorum Kadir'im! Sana geliyorum!
0: Görüyorum. Görüyorum.

0: Ölüm bile güzelliğini bozamamış. Sen benim gözümde hep aynı Leyla'sın.
1: Suç işleyip elime düşen benden acıma, hoşgörü beklemesin.
2: Senin acımana, hoşgörüne ihtiyacımız yok bizim komiserim.
1: Bugün misafirimsiniz.
3: Karnımda oynuyor, tekmeler atıyor.
2: Yaman olacak benim oğlum.
1: Eninde sonunda seni kıstıracağım.
4: Kadının kocası sen misin?
1: Bir şey mi oldu?
4: Polisler evi kuşatmış, geçemezsin.
3: Bir oğlun oldu.
2: Adını Deniz koyun.
3: Deniz'in hediyesi. Bu da benimki.
5: Bu dosya burada kapanmalı müdür bey. Boşuna uğraşıyorsunuz. Bu iş sizin gücünüzü aşar.
1: Seni bebekliğinden tanıyan, seni çok seven bir aile dostu. Poyraz. Poyraz Murat.
6: Baban arabada seni bekliyor.
3: Bu babamın arabası değil.
6: Size 12 saat mühlet veriyoruz. Bu süre içinde takibat durmazsa, çıkış yollarındaki kontrol kalkmazsa oğlunuz ölecek.
2: Bunu boynuna tak.
7: Baskın birazdan TV4'te.
8: Perşembe A101'de aldın aldın. Miss Soda Plus etkili sıvı çamaşır deterjanı 149 lira. Miss Soda Plus çamaşır sodası 69 lira.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
14: Sadece duruladım, sen de durula.
13: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
15: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
16: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
17: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax Kir ve Küf Temizleyici.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
5: Arçelik'ten kaçınılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Abi motor komple gitmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
7: Hesap.
6: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
7: Hesap kurdu.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı

0: her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Ne kadar emanet tutuyor.
6: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
5: Tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
7: Bitki diyeceksin. Nasıl hani daha neyi bitki?
5: Nasıl yakışıyor mu bana?
6: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
8: Ulan ne yapıyorsun?
6: Hava asacağız bu sıraya daha.
5: Eyvah yakalandım.
9: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
0: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
12: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leslik.
13: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
14: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca Gazoz.
4: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dimesi, dimes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
11: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Sadece
15: durulalım. Yeni Dur'un en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
16: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
17: Bravo vallahi.
18: Sen de sadece Duru'la.
19: Fikret Hanım hiç de Aslı'ya benzemiyorlar.
20: Fikret'in hiçbir şeyi yokmuş. Size borçluyum bunu.
19: Bana değil, gençliğinize borçlusunuz.
20: Akşam poker partisi var.
19: Artık bırak da bir gece olsun başımı dinleyeyim.
20: Unutmalıyız birbirimizi.
21: Nejat'ı bir an olsun unutamam.
22: Kışı İstanbul'da geçirelim.
20: Hayır hayır, istemem. Böyle tatlı bir gelinimiz olduğunu düşünebilir miydin Nejat?
19: Seni kaybettiğime inandığım bir zamanda karşıma çıktın.
20: Eskisi gibi dalıp dalıp gidiyor.
19: Fikret.
20: Melek yüzlü bir şeytan o.
19: Suç yok Fikret'in.
22: Olmayan şerefin üzerine yemin etmeyin.
19: Hiçbir şey sormadan öyle.
20: Kızımdan ayırmayın beni. Fikret yukarıda. Ölürüm. Ama ölemez oldum ki.
23: Ölmüş bir kadının mektupları. Yarın 16.15'te TV4'te.

0: Vuruldu mu bey?
1: Tanıyor musun adamları?
0: İlk defa görüyorum.
1: Kimseye bir şey söyleme gözüm.
0: Olur, söylemem.

0: Çiçek alacaktım sana, utandım gülüm. Koskoca Poyraz...
1: Karısına nasıl çiçek alır değil mi?
0: Ne bileyim ben, alışmamışız işte. Bunları yukarıdan aşırdım. Kusura bakma gülüm.
1: Bakmam koca adam. Parayla alsaydın bu kadar güzel olmazdı. Suya koyayım.

0: mı koca adam?
1: Hazırla gülüm.
0: Poyraz! Poyraz, kapıyı aç!
2: Ne oldu gülüm?
0: Yaralısın sen! Kapıyı aç!
1: Nereden çıkardın gülüm?
0: Yaralısın, biliyorum! Aç kapıyı! Aç! Ne oldu sana?
1: Vallahi ben de bilmiyorum gülüm. Önemli değil. Hadi yardım et de saralım şunu. Eşkıya karısı Metin olacak biraz.
0: Eşkıyalığınla övünüyorsun.
1: Eşkıyalıkla övünülür mü gülüm?
0: Söz vermiştin bana, bırakacaktın. Yalnız olsam neyse. Şimdi iki canlıyım. Çocuğun babasız mı doğsun koca adam?
1: Ağlama gül. Sen ağladın mı dünya zindan oluyor bana?
0: Sen ağlatıyorsun.
1: Biraz sabır gülüm, az daha. Çok yokluk çektim ben. Çocuğumuz çeksin istemiyorum. Çok ezildim, çok tekme yedim. Benim gülüm, benim yavrum ezilmesin, horlanmasın istiyorum. Az daha sabır. Çekip gideriz buralardan. Başka iş tutarım. Söz sana.
0: Bu sefer de tutmazsan sözünü koca adam.
1: Bırakır mısın beni?
0: Seni böyle sevdim ben koca adam. Olduğun gibi sevdim.
1: Bak. Oğlum doğduğu gün silahı bırakacağım. Söz sana.
0: Nedir o?
1: Aç bakalım.
0: Unutmadın deme.
1: Vay baba. Bu ne güzel şey gülüm.
0: Kapağını aç.
1: Sen açsana.
0: Bıkarsan daha güzel bir kız resmi korsun koca adam.
1: Ben seni çok sevdim gülüm.
3: Selamun aleyküm Osman abi.
4: Aleyküm selam İlyas. Bir şey mi istedin?
3: Bu tarafın haracını ben alıyorum artık. Her ay 10.000 vereceksin.
4: Biz Poyraz'la çalışıyoruz.
3: O hala yaşıyor mu?
4: Galiba.
3: O Poyraz'sa biz kalıyoruz Osman abi. Onda tek yürek varsa bizde çift yürek var.
5: İyi oldu geldin. Biraz es de serinleyelim bari Karayel. Ne oldu? Çifte yüreğin atmaya mı başladı?
3: Adamlarına güveniyorsun değil mi?
5: Kimse bulaşmasın çifte yürekli delikanlıya.
3: Tek kolla mı dövüşeceksin?
5: Demek o hayırlı dost sendin.

0: Kullanmasını bilmediğin silahı çekmeyeceksin İlyas. Benden sana abi nasihatı. Kalkabilecek misin? Al götür şunu.
1: Affedersin abi. İşin içinde senin olduğunu bilmiyordum.
0: Kim yapıyordu kağıdı?
2: Merhabalar.
1: Yeni müdürle tanışacakmışız.
3: Çok gördük böylelerini.
1: Boyraz gelmedi mi?
3: Görmedim.
0: Adı neymiş yeni müdürün?
4: Şahin. Ben başkomiser Şahin Atak. Beyoğlu Ekipler Amirliğine atandım. Sizleri buraya uyarmak için çağırdım. Artık kabadayıyla kanunsuz işlere paydos diyeceğiz. Bana yardımcı olacağınızı, mesele çıkarmayacağınızı ümit ederim. Suç işleyip elime düşen benden acıma, hoşgörü beklemesin.
0: Senin acımana, hoşgörüne ihtiyacımız yok bizim komiserim.
4: Bugün misafirimsiniz. Tartışmayacağız. Yalnız haberiniz olsun, kabadayılık sökmez bana.
0: Senin kabadayılığın da bana sökmez. İkimizin de görevi yasalara uymak komiserim. Suçlu muamelesi göreceğimizi bilseydim gelmezdim. Başka söyleyeceğiniz var mı?
4: Hayır, yok. Gidebilirsiniz. Kimdi o kafa tutan bana?
5: Boyraz Murat. En akıllılarıdır. Hep delil yetersizliğinden yakayı sıyırır.
4: Peşine adam takın. Ne yaparsa haber vereceksiniz bana.
6: Karnımda oynuyor, tekmeler atıyor.
0: Yaman olacak benim oğlum.
6: Nereden biliyorsun erkek olacağını?
0: Ne bileyim ben gülüm. Öyle bir duygu var içimde.
6: Ya kızın olursa koca adam?
0: Başımın üstünde yeri var gülüm. İkinizin de.
6: Bak gene tekmeledi.
7: Yemekten sonra boğazda dolaştılar. Kağıt helvası aldılar, leblebi çekirdek aldılar. Balık tuttular kireç burnunda. Bir kahvede çay içtiler. Gece de evden çıkmadı hiç.
4: Gelen giden?
7: Kimse gelmedi.
4: Ünlü kabadayı Poyraz'ı mı anlatıyorsun bana? Aşık bir delikanlıyı mı?
6: 5'te 2 vurdun sen.
0: Bu tüfekler bozuk gülüm.
6: Anlamam. Bozuksa benimki de bozuk.
7: Takibe devam edeyim mi?
4: Sen bırak, Cahit takip etsin bundan sonra.
7: Benim ne kabahatim var komiserim? Adam karısından başka bir şeyle ilgilenmiyor.

0: Benim.
1: Tamam, geliyorum.
2: Nereye gidiyorsun?
1: Bir iş vardı gülüm, o hallolmuş.
2: Gecenin bu vaktinde mi?
1: Eskiden gülerek uğurlardın beni.
2: Şimdi anneyim koca adam. Karnımda senin çocuğunu taşıyorum.
1: Sen anneysen ben de babayım. Hemen döneceğim. Merak etme.
3: Alo? Bu geceymiş demek. Bekliyordum. Anlaşıldı. Acele tertip atalım.

0: Geliyorum tabii.
1: Nereye gidiyorsun bu saatte?
0: Önemli bir iş karıcığım, gitmem lazım. Kapat. Malı hemen nakletmeliyiz, burası emin bir yer değil.
2: Polisler her tarafı sarmışlar abi.
3: Herkes başının çaresine baksın, sakın yakayı ele vermeyin.

0: 10.000. Salt.
1: Peki.
0: Bujva.
1: Care as.
0: Müdüriyete kadar geleceksin. Olay çıkarma.

0: Nasıl doktor?
1: Merak etmeyin, ameliyat iyi geçti.
0: Ya ayağı?
1: Endişelenmeyin, bir arıza kalabilir ama hafif.
2: Üzülmeyin, hayatı kurtuldu ya.
0: Bu gece ölebilirdi, değil mi?
3: Sen ateş etmişsin, gözleriyle görmüş.
4: Yanlış görmüş, ben silah kullanmam.
3: Peki olay sırasında ne arıyordun orada?
4: Orada değildim ki.
3: Ya neredeydin?
4: Kulüpteydim.
3: Yalan söylüyorsun.
4: Sen şahitsin ya.
5: Şahin Atak, Şahin Atak!
6: Şahitlerin hepsi yalancı şahit. Hepsi sanığın adamları. Beni vuran Poyraz Murat'tır. Onu gözlerimle gördüm. Dizimi parçalayan kurşunu attı. Onun yüzünden sakat kaldım. Cezalandırılmasını talep ediyorum.
3: Pek, oturun. Sanık Murat Poyraz. Komiser Şahin'in dediklerini duydun. Sen ne diyorsun bunlara?
6: Anlatılan olaylarla hiçbir ilgim yok. Şahin Bey'i de ben vurmadım. Bunu kendisi de biliyor. Yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyorum Hakim Bey.
3: Peki sen vurmadınsa kim vurdu?
7: Ben vurdum Hakim Bey.
3: Neden vurdun peki?
7: Evime dönüyordum o gece. Silah seslerini duydum. Korktum. Oradan uzaklaşmak istedim. Bu bey elinde silah karşıma çıktı. Bizim 15 yıldır süren kan davamız vardır. Hasımlarımızdan biri zannettim. Korkudan ateş ettim. Polis olduğunu ne bileyim Hakim Bey.
6: Yalan söylüyor efendim. Teslim ettiği silah da Murat'ın silahıydı.
3: Öteki sanıklar Murat Poyraz'ın olay yerinde bulunmadığını söylediler. Adli tıp raporu da silahın üzerindeki parmak izlerinin sanık Murat Poyraz'a ait olmadığını gösteriyor. Aksini ispat edebilir misiniz?
6: Edemedim. Maalesef edemedim.
3: Kararı bildiriyorum. Eldeki delillere ve tanıkların ifadelerine dayanarak komiser Şahin Atağı tabanca ile ateş ederek vurduğunu itiraf eden sanık Ömer Kanca'nın tutuklanmasına, sanık Murat Poyraz'ın davasının tutuksuz olarak devamına karar verildi.
8: Geçmiş olsun abi, geçmiş olsun.
6: Eyvallah.
8: Bunu da yırttın evvelallah.
6: Sağ olun.
8: Geçmiş olsun Poyraz kardeş.
6: Poyraz Murat, bu dava belki mahkemede bitecek. Belki gene kurtulacaksın. Ama hayatta bu dava bitmeyecek. Bundan sonra atacağın her adıma dikkat et. Eninde sonunda seni kıstıracağım.
9: İyi şanslar dilerim komiserim.
0: Senin de bir karın var değil mi?
9: Ne işin var burada?
0: Bağışla, seni merak ettim. Geçmiş olsun.
9: Sağ ol gülüm. Keşke gelmeseydin.
0: Sahi sen mi vurdun onu?
9: Yok, ben vurmadım. İnanmıyorsun bana gülüm.
0: İnanmak istiyorum koca adam. Ne olur bitsin artık.
10: Polis!
9: Hoş geldiniz komiserim. Boşuna zahmet ediyorsunuz komiserim. Biliyorsunuz ben silah taşımam.
2: Bu silah kimin?
11: Benimdir beyim.
2: Çifte silah taşıyorsun demek.
11: Taşırım beyim.
6: Yalan söylüyorsun. Bu silahı Poyraz verdi sana, şimdi verdi. Doğruyu söyle karışmam.
11: Benim silahım beyim. Çifte silah taşırım ben.
2: Ruhsatları var mı?
11: Yoktur beyim.
6: Götürün şunu. Hı. Bu silah senin biliyorum. Hı. Yanılıyorsun komiserim. Çekirge bir sıçrar iki sıçrar Poyraz. Dediğiniz çekirgeler için komiserim. Sen kendini insan sayıyorsun demek.
1: Bu ay işler pek iyi gitmedi.
9: Ne kadar?
1: 10.000.
9: Gelecek ay 20 ödeyeceksin gözüm. Oldu mu?
6: Dur bakalım. parası bu? Araç değil mi?
9: Bana borcu vardı, onu ödüyor sayın komiserim. Öyle değil mi?
1: Evet öyle.
9: Budalalık etme. Şikayetçi olursan paran cebinde kalacak. Bundan sonra da araç vermekten kurtulacaksın.
1: Benim kimseden şikayetim yok.
9: Allah kahretsin seni korkak herif.
10: İzninizle paramı sayabilir miyim sayın komiserim?
9: Say bakalım. Hapishaneye girince günlerini sayacaksın. Kumar borcu, namus borcu.
1: Ödeyeceğim abi. Mühlet ver, kurbanın olayım.
9: Kaçıncı mühlet? Beni atlatma demiştim sağ.
0: Her şeyi hazırladım ben. Niye alıyorsun bunları?
9: Hoşuma gidiyor gülüm. Bu kadar küçük mü olacak Aya?
0: Koca adam. Tabanca aldırmam oğluma. Oyuncak da olsa aldırmam. Başka şeyle oynasın.
9: Babası da oynamayacak artık silahla. Varsın oğlu da oynamaz.
0: Hep silahınla paylaştım seni. Ortağım gibi kıskandım. Düşmanımdı, nefret ettim, korktum. Bu kadar yıl sonra bırakabilecek misin?
9: Bırakacağım gülüm. Bugünden itibaren silah kullanmayacağım. Söz sana. Varsın Poyraz'ın oğlu bebekle oynasın. Tek sen üzülme gülüm.
0: Koca adam.
9: Gel.
12: Yunus diye biri seni görmek istiyor abi.
9: Al içeri.
1: Selam abi.
9: Gel bakalım. Al şu bardağı.
1: Sağ ol abi, damağım kurumuş.
9: Dur hele, önce duvarın dibine. Hadi sallanma.
1: Burada mı içeyim abi?
9: Bardağı başına koy.
1: Şaka yapıyorsun abi.
9: Başına koy dedim. Sana güvenmem Yunus, bilirsin.
1: Sana kalleşlik yapar mıyım abi?
9: Kim gönderdi seni söyle.
1: Kendim geldim abi, karlı bir iş getirdim sana.
9: Ne işiymiş bu gözüm?
1: Müşterisi hazır bir mal var abi. Yarın Marmara'da denize atılacak. 20 milyonluk bir mal. Parolayı öğrendim. Bütün iş dalgıçların yerine geçmek. Tam dalgıç Murat'a göre bir iş. Bana %20 ver yeter.
9: Elini indir. Bardak kalsın. Bardak kalsın dedim. Bu silahı duymuşsundur.
1: Aman abi.
9: Bunun kurşunu kendi başına haklıyı haksızı, iyi kötüyü, namusluyu kalleşi ayırır.
1: Abi, elini ayağını öpeyim abi.
9: Teklifini sonra konuşacağız. Teklifin dürüstse korkma. Kurşun bardağa delecektir. Tuzak kuruyorsanız bana...
1: Ben burada kalayım abi. Beni tanırlar.
9: Gelen olursa işaret verirsin.

0: Evet, hadi bakalım.
1: Faraz, duyuyor musun beni?
2: Tamam reis.

0: Tuzağa mı düştük Yunus?
1: Yok abi, gözünü seveyim. Abbas Bey nerede?
2: İçeride sizi bekliyor.

Dikkat dikkat bütün araçlara. A-34 konuşuyor. Ben Komiser Şahin Atak. Şu anda Meşelik mevkiinden geçen yük katarı ilk istasyonda durdurulacak. Tamam.

0: merak ettim ki.
1: İmkan olmadı aramak için. Başımız derde girdi gülüm.
0: Yaralı mısın yoksa? Hani söz vermiştin koca adam?
1: Silaha el atmadım gülüm, inan olsun. Yaralı falan da değilim. Bir terslik oldu işte, anlatırım. Şimdi beni iyi dinle. Saatin kaç?
0: 6:05 var.
1: Tam 20 dakika sonra saat 6:15 bizim baba gelecek sana.
0: Evi gözlüyorlar. Her yan polis dolu.
1: Korkacak ne var gülüm? Poyraz'ın karısı korkar mı hiç?
0: Kendim için değil koca adam. Çocuğumuz için, senin için.
1: Korkma, yemin sana. Bundan sonra ne silah, ne kavga, ne dövüş. Oğlun güvenli, huzur dolu bir dünyada doğacak. Sözümü tuttum gülüm. Poyraz öldü, Murat var artık. Seni çok üzdüm gülüm, bitti artık. Oğlumla senin için yaşayacağım, inan.
0: Seni çok seviyorum koca adam.
1: Seni bekliyorum gülüm.
2: Motor hazır, bu gece yola çıkarız.
1: Sağ olasın Müslüm kardeş.

0: daha çıkmadılar.
1: Geçen arabaydı. 34 SS 972. Telsizle haber ver. Çevremde olun. Beni atlatırlarsa siz takip edeceksiniz.
0: Peki efendim.
2: Artık oturabilir miyim baba?
3: Otur kedim kızım, otur.
2: Bebek rahatsız ediyor.
3: Çok var mı?
2: Bugün, yarın.
3: Ters zamanı rastladı desene.

0: Çok mu kötü baba?
1: Yok, sanmam. İyidir.
2: Dikkat, A34'ten bütün devriye otolarına. 34SS972 plakalı lacivert Beşiktaş'a doğru iniyor. Bütün bölgelere haber verin. Deniz yoluyla kaçmayı deneyebilir. Bütün bölgelere haber verin, tamam?
0: Murat'ı çok eskiden tanırsın, değil mi?
1: Çocukluğundan beri. Anlatmıştır belki.
0: Bilirsin, pek bir şey anlatmaz.
1: Koca bir teknem vardı benim gelin kızım. Adı Poyraz'dı. Murat'ın lakabı oradan gelir. Dalgıç Poyraz Murat. Bizim teknede çalışırdı. Bir kan davasına bulaştı sonra. Akdeniz kıyılarında sürttü bir zaman, sonra İstanbul'a göçtü. İnsanın kaderi işte.
0: Ne oldu baba?
1: Takip ediyorlar.
3: Biraz sıkı duracaksın gelin kızım, atlatmamız lazım.
2: Dikkat, A34'ten bütün ekiplere. Beni fark ettiler, birinci Levent'e saptılar. Dikkat, bütün yollar tutulsun. Peşlerini bırakmayın, tamam?
0: Sancım arttı baba.
3: Biraz gayret.

0: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira. Sadece
1: durulalım. Yeni Duru'nun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
6: Gel.
5: Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
7: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
8: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
9: Anlıyor, yapamıyor.
8: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
10: Bari kötü ayrılmayalım.
8: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
11: %16 protein ve muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.
12: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
13: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
14: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
15: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Süper Kumbara başlıyor.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
9: Armut piş ağzıma düş.
8: Dört arkadaşımızla birlikte...
9: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
8: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
8: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
12: Botanik.
11: Abacus.
12: Kasa.
11: Marul.
9: Kumbara.
8: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara.
7: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
14: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
15: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var.

0: kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
1: Kızım, ilk görüşte aşk diyorsun da stokladın mı? Her şeyine baktın mı?
2: Her şeyine baktım. 20 kalori.
3: Frulao, tanesi 20 kalori. Yeni aşkınız Frulao.
4: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
5: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
6: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
7: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
8: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
8: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
8: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
8: Havuçlu kek ve çefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
8: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
7: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
9: Bu var ya bu.
10: Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
14: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
0: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
15: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
16: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
17: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
16: Anlıyor, yapamıyor.
17: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
1: Bari kötü ayrılmayalım.
17: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
18: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
19: Probis.
20: Siparişiniz
21: ve Pepsi'niz.
22: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
23: Eyvallah hemşerim.
24: Aslan Ali, ben taşırım.
25: Tam sana göre bir iş verecek kadın. Belki de fabrikasında müdürlük.
26: Neriman Hanım gün görmüş, asaletli, paraya pula gözü tok bir insan. Seni pazar yerinde görünce o kadar heyecanlandım ki. Ah, niçin birbirimize düşmanız? Bu kim, bu nefret neden?
27: Kim getirecek bu evin ekmeğini? Yaşar mı, Bekir mi?
26: Beni paralı biriyle evlendirmek istiyorlar.

0: Bizimkiler de öyle.
1: Ali Bey, bunu yapamazsınız.
2: Müsaade ederseniz, ayda 30.000 lira verdiğiniz o genel müdürlük işini bırakıyorum.
3: Bu evi terk mi ediyorsun?
4: Yediğin ekmeğe nankörlük mü ediyorsun?
1: Biz sensiz yaşayamayız abi. Ardımda bir tek seni unutmayacağım.
5: Canım benim.
6: Duyun beni yarın 18'de TV4'te.

0: katı, bambaşka tadı. Kalp katı katı, Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dimesi, dimes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
6: Abi motor komple gitmiş.
7: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
8: Hesap.
7: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
9: Adriana duşta da sadece duruluyor.
10: Sadece duruladım. Sen de durula.
9: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
11: Atlattık galiba. Nasıl olsun?
12: İyiyim baba.
11: Gelirler. Merak etme. Gel bir lokma bir şey yiyelim.
13: Doktor bugün yarın demişti.
11: Bu halde gidemezsin, gelin kızım.
12: Gitmemiz lazım baba. Yanımda olması lazım.

0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
2: Aleyküm selam.
0: Ebe var mı bu köyde? Gelininle oğluma gidiyorduk, yolda sancısı tuttu.
1: Mehmet, koş hacı anneyi çağır, acele bize gelsin. Siz de bize buyurun.
0: Gelin arabayla gidelim. Az önce bayıldı.
1: Hacı anne bizim bütün çocukların ebesidir, merak etme.
0: Köyde telefon var mı? Oğluma haber vereyim, merak ederdim. Gelinimi yetiştirelim önce.
3: Bir şey geldi bunların başına.
2: Kötüye yorma her şeyi. Polis takıldıysa peşlerine atlatmak için gecikmişlerdir.
3: Bir şey olursa Nilgün'e... Baba, Nilgün nasıl?
0: İyidir oğlum. Yolda sancısı tuttu. Baygınlık geçirdi biraz. Sepetçi karakolundan telefon ediyorum.
3: Yakaladılar mı sizi?
0: Köyde başka telefon yok. Bayılınca burada kaldık. Kanama olmuş da biraz.
3: Bir şey mi oldu gülüme?
0: İyidir, iyidir, meraklanma. Muhtar Murtaza Bey'in evinde şimdi. Başında ebe var. Doğum yakınmış.
3: Beni bekliyor değil mi?
0: Gelmene gerek yok oğlum. Sonra bana yazarsın, sana getiririm onu.
3: Ona söyle. Koca adam geliyor baba.
4: Nasıl gidersin?
3: Onu yalnız bırakamam Müslüm. Gitmemezlik edemem. Meraklanma, atlatmıştır polisi. Seni de alabilirim değil mi?
4: Beni dinlersen gitme. Hemen yola çıkarız. Yengeye ne yapacak polis? Atlar gelirler peşinden.
3: Beni bekliyordur şimdi. Gitmemezlik edemem. Bu çantada para var. Ben ölürsem onlara verirsin. Sağ olasın Müslüm kardeş.

0: Koca adam. Koca adam neredesin? Gitmem lazım. Murat beni bekliyor. Bırakın.
1: Merkez A34'ü arıyor. Merkez A34'ü arıyor.
2: Ben A34 dinliyorum, tamam.
1: Karakol çavuşu bildirdi. Poyraz'ın karısı Sepetçi köyünde. Poyraz da oraya geliyormuş, tamam.
2: Anlaşıldı merkez. Köye en yakın araçlara haber verin, tamam.

0: Dur, seni tutukluyorum. Kadın nerede?
1: Muhtarın evinde komiserim.

0: Kızcağızın durumu kötü. Çok kan kaybetti. Hacı anne doktor çağırsınlar diyor.
1: Karakoldan en yakın hastaneye telefon edin. Acele doktorla ambulans isteyin.
2: Baş üstüne.
1: Siz de evin etrafını sarın.
3: Hey gözüm. Muhtarın evine götür beni.
2: Kadının kocası sen misin?
3: Bir şey mi oldu?
2: Polisler evi kuşatmış, geçemezsin.
3: Sen götür beni.
4: Oynaz, kaç, kaç!
5: Başka yol yok mu?
2: Sola dön, bahçelerden geçelim.

0: Gülüm.
1: Koca adam. Bir oğlumuz oldu.
0: Gülüm.
1: Seni görmeyeceğim diye öyle korkuyordum ki.
0: Geldim işte gülüm.
1: Oğlum silaha dokunmasın. Kaçmaya, saklanmaya gerek duymasın. Dövüşmeye de. Söz veriyor musun bana?
0: Söz gülüm. Ben senin yüzünü güldüremedim. O sevdiğinin yüzünü güldürsün.
1: Sen benim yüzümü güldürdün koca adam. Seni çok sevdim ben.
0: Üçümüz yeni bir hayat kuracağız gülüm. Her şey senin istediğin gibi olacak. Oğlum için olacak.
1: Koca adam.

0: Poyraz?
1: İçeride efendim, evi sardık.
0: Poyraz! Teslim ol! Teslim ol, her tarafın sarıldı!

0: anne, derslerimin hepsi peki.
1: Baban çok sevinecek. Benim de sana bir müjdem var. Oku bak şurayı. Yüksek sesle oku. İşitmek hoşuma gidiyor.
0: 6 aydır İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne vekaleten bakan Şahin Atak bu göreve asaleten atanmıştır. Babama bir hediye alalım.
1: Ben de onun için geldim ya zaten.
0: Ne alalım?
2: Beğendin mi bisikletini?
0: Bu da senin armağanın babacığım.
1: Hı? Deniz'in hediyesi. Bu da benimki.
2: Neyi kutluyoruz Allah aşkına?
0: Anladım, sen gazete okumuyorsun babacığım. Bununla haydutları yakalarsın bundan sonra.
2: Bang bang!
1: Sen baban gibi çocuk değilsin, doğru bahçeye. Dikkat et, sağa sola çarpma. Önüne bak. Hadi yavrum, dikkatli ol. Silah yerine kalem kullanacaksın artık.
2: Anlıyorum, masa başına mahkum edeceksin beni.
1: Artık müdür oldun, imza at yeter.

0: Geçmiş olsun.
1: Sağ ol.
0: Ver, taşıyayım. Müslüm parayı kime vereceğini şaşırmış. Korkudan herhalde. Götürmüş Şahin'e vermiş. Kabahat sende. Bu avanak herife para teslim edilir mi? 10 milyon şimdi elimizde olacaktı. Hey babam.
1: Olmuşun hesabı tutulmaz baba. Sen ihtiyarlamışsın.
0: Senin de huyun değişmiş Murat. Bu huyu da hiç iyi bir huy değil. Şahin emniyet müdürü oldu.
1: Duydum.
0: Çıktığından beri hep çocuğu sorarsın diye bekliyorum. Ağzını açıp da nasıl bile demedin.
1: Korkuyorum baba.
0: Korkuyor musun?
1: Benden bahsetmiş midir ona?
0: Sanmam. Çocukları olmuyormuş galiba. Onları ana baba biliyor dediler.
1: Tahmin etmiştim. Şimdi anladın mı neden korktuğum?
0: Yanında bulunsun. Lazım olur.
1: Dur bakalım. Hemen silaha bulaşmak istemiyorum baba.

0: Bir ekip Yaşar'ın kumandasında Balat'taki depoyu basarken Komiser Rasim kum kapıda açıkta bekleyen Şileb'i kontrol altına alacak. Aynı anda Komiser Celal Kral Dairesi'nde kalan şebekenin reisini ve yakın adamlarını gözaltına alacak.
1: Evet.
2: Birim müdür beyle görüşmek istiyor efendim.
0: Sonra arasınlar.
3: Biri değil. Poyraz Murat arıyor deyin.
1: Meşgul işte, sonra gel.
3: Poyraz Murat arıyor deyin.
1: Affedersiniz efendim, isaretler. Müdür bey Poyraz Murat arıyormuş.
0: Büro masumlar geliyor.
1: Buyurun. Müdür bey hemen geliyor.

0: Geçmiş olsun.
1: Sağ olasın.
0: Ne kadar büyümüş değil mi?
1: Adı ne?
0: Deniz. Onu bizden ayırmayacaksın değil mi?
1: 10 yıl hep bugünü bekledim. Ona kavuşacağım günü bekledim.
0: Bizi annesi babası biliyor.
1: Annesi öldü. Babası da benim.
0: İyi düşün Poyraz.
1: Düşündüm.
0: Bizim sağladıklarımızı sağlayabilecek misin?
1: Sağlarım.
0: İyi düşün. Mutlu bir hayatı var Deniz'in. Rahat, geleceği güven altında. Bizi annesi babası gibi seviyor. Bu değişikliği nasıl anlatacaksın ona? 10 yaşında bir çocuğu bu kadar güç bir seçim yapmaya nasıl zorlarsın? Ya istemezse? Bizi sevdiği kadar seni sevmezse? Sana rica ediyorum Poyraz. Kendi mutluluğun için 3 kişinin hayatına kıyma.
1: Beni ayakta tutan onun sevgisi oldu müdür bey. Beni yaşatacak tek kuvvet de o olacak. Bana sen canından vazgeç diyorsun.
0: Bir zamanlar bacağımdan vurmuştun beni. Şimdi yüreğimden vurmak istiyorsun. Çocuğa bir şey olursa bu kez yaşatmam seni. Polis olarak değil, baba olarak yaşatmam, haberin olsun. Bir misafirimiz var. Geç.
2: Kimse alamaz onu benden, anladın mı? Kimse.
0: Şükran.
2: Benim oğlumu. Ben büyüttüm onu. Sabahlara kadar ben bekledim başında. Konuşmayı, okumayı ben öğrettim. Onu alamazsın benden. Öldürürüm seni.

0: Kendimi değil, onu düşünüyorum. Sen de onu düşün. 10 yıl önce değil, asıl şimdi anasız babasız bırakacaksın onu. Yalvarırım, Deniz'i bizden ayırma. Para verelim sana. Neyimiz varsa verelim.
1: Evlat parayla satılır mı bacım?
2: Deniz geldi, böyle görmesin seni. Buyur, otur şöyle.
3: Anneciğim.
0: Yavrum.
3: Anneciğim, anne.
0: Yavrum, canım benim.
3: Ağladın mı sen?
0: Soğan soyuyordum mutfakta.
3: Babacığım.
2: Buyur yavrum.
3: Sınıf birincisi oldum, biliyor musunuz? Aa.
2: Öyle mi?
3: Ne olacaksın dedi müdür bey.
2: Ne dedin yavrum?
0: Sen ne dedin?
3: Mühendis olacağım dedim. Bakın.
2: Nedir o?
3: Bilim ansiklopedisi hediye etti. Mühendis olabilirim değil mi baba?
2: Tabii ya. Olursun tabii. Niye olmayasın? Çalışkansın, akıllısın değil mi?
3: İkinizi de çok seviyorum.
2: Seni bebekliğinden tanıyan, seni çok seven bir aile dostu. Poyraz. Poyraz Murat. Sen de onu seveceksin. Çünkü o senin...
1: Babanın çok eski bir arkadaşıyım evladım. Doğduğun gün görmüştüm seni. Ne kadar büyümüşsün. Karşımda kocaman bir delikanlı buldum. Baban izin verirse... Boş günlerinde bana arkadaşlık eder misin?
3: Ederim tabii, değil mi baba?
2: Tabii yavrum.
0: Hadi gel, elini yüzünü yıka sen.
3: Buradasınız değil mi?
1: Gidiyorum yavrum. İlk fırsatta arayacağım seni.
2: Teşekkür ederim Poyraz.

0: Beni bağışlayın, ne olur.
1: Hayatta olsaydı o da sizin gibi hareket ederdi. Ona analık ettiniz. Sağ olun. Yaptığı fedakarlığı bir gün Deniz'e anlatmak isterdim.

0: Teşekkür ederim gülüm.
1: Niye? O senin çocuğun koca adam. Oğlumu okul kapısında bekleyeceğim günlerde gelecek mi acaba?
0: Deniz?
2: Murat amca!
0: Nasılsın arkadaşım?
2: İyiyim.
0: Buradan geçiyordum. Baktım okul dağılıyor. Arkadaşı bir göreyim dedim.
2: Bak! Babamın resmi. Okusana.
0: Emniyet Müdürü Şahin Atak'ın yürüttüğü operasyonda 50 milyon liralık kaçak silah ele geçti.
2: Babam bu sabah döndü eve. Gece hiç gelmedi. Silah kaçakçılarını yakalamışlar. Babam ne demiş okusana?
0: Gel şöyle oturalım okuyalım.
2: Okudun mu babama ateş etmiş adam? Bir insan bir insana nasıl ateş eder? İnsan öldürmek çok kötü değil mi Murat amca?
0: Kötü arkadaşım. Çok kötü.
2: Saat kaç oldu? Ne güzel saatim var. Kim bu?
0: Oğlumun annesi.
2: Nerede şimdi?

0: işte evde olması lazımdı.
1: Merak etme, arkadaşlarıyla oyuna dalmıştır.
0: Nerede kaldın?
2: Bak, karısının resmiymiş. Murat amcayı çok seviyorum.
0: Hadi sen odana git soyun, ben geliyorum. O gün yalan söyledi bize. Çocuğu alıştıracak kendine, sonra da alıp götürecek.
1: Boşuna endişe ediyorsun yavrucuğum. Poyraz verdiği sözü çiğnemez. Ne yapabilirdim ayrıca? Öz oğlunu göremezsin mi diyecektim. Alıp götürmediğine şükredelim.
0: Bilmiyorum. İçimde garip bir his var.
2: Anneciğim!
0: Geliyorum yavrum.
1: Alo, Emniyet Müdürü Şahin Atak.
3: Sizinle özel olarak konuşmak istiyoruz Şahin Bey. Dün geceki baskınla ilgili olarak.
1: Siz kimsiniz? Ne konuşacaksınız benimle?
3: Sizinle ilgili şeyler. Menfaatiniz olacak, meraklanmayın. Bir şartımız var. Yalnız geleceksiniz. Adamlarınıza haber verirseniz siz ziyan edersiniz. Haberiniz olsun.
1: Yalnız geleceğim. Yeri söyleyin. Anladım. Sabah 7.

0: Günaydın müdür bey.
1: Nedir istediğiniz?
0: Ben aracıyım müdür bey. Size bir teklif getirdim. Bu çantada tam 1 milyon lira var. Bu para sizin olabilir.
1: Anladım. Kaçanların kellesine 1 milyon biçtiler. Yakalayınca bana ikramiye vereceksiniz.
0: Çok şakacısınız müdür bey. Ama karşınızdakiler şakadan anlamaz. Değerli bir insansınız. Başınızın belaya girmesini istemeyiz.
1: Şimdi de tehdit mi ediyorsunuz beni?
0: Biz aracıyız müdür bey. Kazandığınız başarı size yeter. Çeteyi yakaladınız, silahları ele geçirdiniz. 1 milyon da cep harçlığı. Bu dosya burada kapanmalı müdür bey. Boşuna uğraşıyorsunuz. Bu iş sizin gücünüzü aşar.
1: Bitti mi?
0: Sizin işiniz bitti müdür bey.
2: Bak Murat amca.
3: Şu yeşili çıkarsana gözüm.
4: Delikanlı kaç yaşında? 14-15 yaşından küçükler buna binemez.
5: Çıldırdın mı sen koca adam? Çocuk daha karnımda 3 aylık bile değil.
6: Benim oğlum çabuk büyür gülüm, hazır olsun.
4: Oğlunuz kaç yaşında hanımefendi?
6: Bu büyük gelecek biraz gözüm. Sen şunu sarıver bize.
3: Çocukken jilet takardık uçurtmalarımızın kuyruğuna. Düşman mahallelerin uçurtmalarına saldırırdık.
2: Ne oluyor jilet takınca? Bana öğretir misin Murat amca? Yarın doğum günüm benim. Sen de gelir misin arkadaş?
6: Sekiz yıl oldu değil mi? Upuzun 8 yıl.
2: Dokuz yaşıma basıyorum. Gelecek misin?
6: Davet edersen gelirim arkadaş.
2: Babam geldi.
6: Geçmiş olsun.
1: Sen nasılsın? Delilik mi yaptın?
6: Uçurtmalarımızı yırttılar arkadaş.
2: Simit alabilir miyim dışarıdan? Kantinde kalmamış.
7: Al bakalım. Çabuk ol. Nöbetçi öğretmen görmesin.
2: 3 tane.
8: Al bakalım.
9: Baban arabada seni bekliyor.
2: Bu babamın arabası değil.
9: Gizli işe çıktık. Haydutları yakalayacağız. Anlarsın ya.
2: Siz kimsiniz? Bırakın beni. Bırakın beni.
9: Kes be.
2: Bırakın
9: susturun
2: beni.
9: Şunu.
5: O kaçırdı. Biliyordun başımıza gelecekleri. Beni dinlemedin.
1: Dinlesen ne yapabilirdim yavrum?
5: Şimdi ne yapacağız peki? Ya yurt dışına kaçırdılarsa? Bir daha hiç göremeyeceğim Deniz'i.
1: Yaşar sen misin? Poyraz'ı bulmuşlar.
5: Deniz'i? Deniz'i bulmuşlar mı söylesene.
1: Benim odaya alın. Hemen geliyorum. Yaşar'a çocuğu görmediğini söylemiş.
5: Yalan söylüyor.
1: Bakacağım.
5: Ben de geliyorum.
1: Birimizin evde kalması lazım yavrum. Belki de çıkar gelir Deniz. Telefon edebilir. Durumu hemen bildiririm sana. Merak etme, Deniz'e bir şey yapamazlar. Deniz nerede?
9: Bana mı soruyorsun Deniz'in nerede olduğunu?
1: Sen kaçırdın onu. Kabadayı Poyraz, çocuk hırsızı Poyraz. Söyle Deniz nerede?
9: İnsan kendi çocuğunu kaçırır mı müdür bey?
1: Onu vermeyeceğimi biliyordun. Kolayca alamayacağını biliyordun. Yalan söyledin bana. İyi niyetliymiş gibi davrandın. Kendini Deniz'i sevdirmeye çalıştın, başardın da bunu. Ama onu kolayca bırakmayacağım sana. Senden fazla benim hakkım var, anladın mı? Ona ben babalık ettim, sen değil.
10: İyi akşamlar müdür bey. İyi dinleyin beni. Kıymetli yavrunuz bizim elimizde. Size 12 saat mühlet veriyoruz. Bu süre içinde takibat durmazsa, çıkış yollarındaki kontrol kalkmazsa oğlunuz ölecek.
3: Bağışla beni.
6: Kim kaçırmış? Dün seni öldürmek isteyenler değil mi?
3: Bu kadar ileri gidebileceklerini tahmin edemedim.
6: Nedir durum? Sana yardımcı olabilirim.
3: 50 milyon değerinde silah geçirdik hele. Orta Doğu'ya naklediceklerini sanıyorum. 8-10 kişi tutukladık. Şeflerini kıstırdı, kaçmayı başardı. Ama Türkiye'den çıkmasına imkan yok. Rüşvet teklif ettiler önce. Şimdi Deniz'in hayatına karşılık Türkiye'den rahatça çıkma hakkı istiyorlar.
6: Kimmiş şefler?
3: Bilmiyorum. Yabancı uyruklu sanıyorum. İtalyan olabilir. Önemli biri. Bu kadar ileri gidemezlerdi yoksa. 12 saat mühlet verdiler. Hayatımda ilk defa başarısızlıktan korkuyorum.
6: Onu bulacağız. Ne bahasına olursa olsun bulacağız. Merak etme.
3: Benim yavrum. Keşke Murat kaçırsaydı. Deniz'i bana baskı yapmak için kaçırdılar.
5: İstediklerini yapacaksın değil mi? Yavrumu hemen kurtaracaksın değil mi?
3: Elimden geleni yapacağım yavrum, merak etme.
5: Ona bir şey olursa ölürüm.
11: Hani ihtiyacın yoktu? Hı? Hani bulaşmayacaktın silaha?
6: Oğlum için. Karım beni anlayacaktır. Deniz'i kaçırdılar baba.
11: Kim kaçırabilir Deniz'i?
6: Şahin'i yola getirmek için kaçırmışlar. On bir saatimiz kaldı.

0: Oho! Geçmiş olsun. Arayıp soramadık seni. Ne zaman çıktın?
1: Son silah kaçakçılığı işini biliyorsun.
0: Ben o işleri bıraktım Poyraz.
1: Bana bak. Şefleri bir yerde saklanıyor. Onu mutlaka bulmam lazım.
0: Bu işler bize göre değil Poyraz. Bu işler belalı işler. Biz yaşlandık.
1: Oğlumu kaçırdılar Kudret. Yardım et bana.
0: İlyas'a gideceksin Poyraz. Kibar pavyona müdür oldu. Bilirse o bilir.
1: Sağ ol.
2: Müdürün adamı değil mi bu?
0: Bilmem. Poyraz Murat. Eski bir arkadaş.
2: Ne sordu sana?
3: Hey ufak mı kaçar?

Çocuk nerede söyle. Söyle çocuk nerede. Çocuk görmedim ben. Söyle. Dur söyleyeceğim.

0: Öpeyim abi. Geçmiş olsun abi. Buyur bizi iç.
1: Bırak zevzekliği. Az önce buraya biri girdi. Söyle nerede?
0: Görmedim abi.
1: Bana bak. Söyle. Söyle. Oğlumu kaçırdılar İlyas. Sen bilirsin. Söyle nerede bulurum onu.
0: Kurtar beni abi. Ölmek istemiyorum.
1: Kurtaracağım İlyas. Oğlumu kim kaçırdı? Söyle.
0: İtalyan.
1: Neredeler?
0: Ölüyorum.
1: Söyle, kurtaracağım seni.
0: Sen

0: Çocuğun var mı senin?
1: Var.
0: Senin?
1: Var müdür bey.
0: Senin?
2: Bir oğlum vardı, öldü.
0: Sizinle emniyet müdürü olarak konuşmuyorum. Bir baba olarak konuşuyorum. Bu adamlar oğlumu kaçırdılar benim, öldürecekler.
2: Bu işte bir gavur parmağı var müdür bey. İstersen İtalyan sirkine bir bakıver.
3: Kaçta gidiyor patron?
2: 9'da yola çıkmamız lazım.
3: Bu karının resmi mi?
2: Hayır. Sevgilimin. Beğendin mi?
3: Tabii, beğenmez olur muyum? Güzel kadın doğrusu.
4: Nereden buldun bunu? Çocuk nerede?
5: Söyle! Söyle! Söyle! Söyle! Söyle!
4: Beni çocuğa götür! Yoksa kırarım boynunu!
6: Yeter! Götüreceğim!

0: Nasılsınız?
1: Gidip konuşacağım. Başka çare var mı?
0: Yalnız ve silahsız bekliyoruz sizi.
1: Yarım saat bekleyin. Benden haber alamazsanız.
0: Hiç merak etmeyin efendim. Gerekeni yaparım.
2: Arkadaş, ölme, ne olur ölme.
3: Ölmem yavrum, ölmem, korkma.
4: Polis kordonu hemen kalkacak. Bir uçak temin edeceksiniz.
1: Yetkimi aşıyor bu. Nasıl uçak temin ederim size?
4: Kendi arabanızla hava alanına götürüp kendi elinizle uçağa bindireceksiniz bizi.
1: Oğlum?
4: Hava alanında teslim ederiz.
1: Uçak vermezler.
3: Yardım et bana oğlum.
1: Emniyet Genel Müdürü ile görüşmek istiyorum. Ben İstanbul Emniyet Müdürü Şahin Atak. Çok önemli. Siz söyleyin bir defa. Müdür bey, benim durumumu biliyorsunuz. Deniz'in hayatına karşılık bir uçak istiyorlar şimdi. Yanlarından telefon ediyorum. Oğlumun hayatı sizin elinizde. Emredersiniz. Numarası kaç buranın?
4: 731546.
1: 731546. Bekleyeceğim. Teşekkür ederim efendim.
4: Ne oldu?
1: İçişleri Bakanı'na telefon edecek. Boşuna uğraşıyoruz, vermeyecekler.
4: Söyleyin dışarıdakilere kordonu kaldırsınlar.
1: Oğluma bir şey olursa hepinizi kendi ellerimle öldürürüm.
2: Korkma, babam kurtarır bizi. Murat amca!
1: Benim müdür bey. Teşekkür ederim efendim. Bu iyiliğinizi unutmayacağım. Uçak hazır. Oğlumu gösterin bana.
0: Kaçmış.
2: Babacığım.
1: Yavrum.
2: Murat amca ölüyor babacığım.
1: Poyraz. Acele hastaneye kaldırılacak. Bir doktorla ambulans çağıracağım. Yoksa bir yere gidemezsiniz.

0: Nereye gidiyoruz?
1: Hastaneye. Bıçak ciğere kadar işlemiş. O anda vücudunuzu kasmasaydınız ölmüştünüz.
0: Çocuk nerede?
1: Havaalanına gittiler.
0: Havaalanına gideceğiz doktor.
1: Çıldırdınız mı? Kıpırdamayın.
0: Havaalanına gideceğiz dedim. Oğlumun hayatı bahis konusu. Durdurun arabayı.
1: Durun. Kendi hayatınızla oynuyorsunuz.
2: Ben hiç korkmuyorum babacığım.
0: Korkacak bir şey yok oğlum.

0: Etrafını boş bırakmayın. Beni vurmak isteyeceklerdir.
1: Sözümü yerine getirdim. Oğlumu bırak.
0: Uçakta tedbir almadığınızı ne bilelim?
1: Anlaşmayı bozuyorsunuz.
0: Uçağın ineceği ülkede Türk konsolosluğuna teslim ederiz oğlumuzu.
2: Babacığım!
3: Kıpırdama!
0: Seçim hakkınız yok müdür bey. Ya istediklerimizi yaparsınız ya da oğlunuz ölür.
1: Ona bir şey olursa...
2: Babacığım! Babacığım kurtar beni babacığım!
1: Korkma yavrum, öteki uçakla geleceğim.
4: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
6: Abi motor komple gitmiş.
7: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
8: Hesap!
7: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
8: Hesap kurdu.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax Kir ve Küf Temizleyici.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
3: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Hayrola çocuklar?
1: Biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
2: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
0: Turkcell çözüm gücü.
3: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
0: Turkcell çözüm gücü.
4: E ne yapacağız biz şimdi?
5: Hadi gelin benimle.
6: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
7: Turkcell'in çözüm gücü var.
8: Abi ne yapıyoruz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
10: Bu da hala peşimde.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
13: Gel.
12: Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
14: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
15: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
16: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç

0: karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
2: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
3: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
1: Ben Ömer Necati Albayrak.
2: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
1: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
2: Gün ilk dakikada başlar.
3: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
4: Bu var ya bu.
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive, cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye.

0: Bunu boynuna tak.
1: Murat amca.
0: Oğlum.

0: Değerli izleyenlerimiz, Rovers Train'de bu son günümüz 2,5 gündür arkadaşlarla beraber, yani arkadaş olduk, onun için arkadaşlarla beraber diyorum. Çalışanı, müşterisi bir aylık güzel anlar geçirdik. İşte o anlarda bizim yanımızda olan bir isim. Burada her şeyi yapmasıyla dikkat çekti. Hani ayın elemanı seçerler ya, ben olsam bu trenin elemanı Peter'ı seçerdim. Çünkü servisten tut, kokteyl hazırlamaya kadar, işte ortalığı temizlemekten tutun, verdiği bilgilere kadar bir hayli ön plandaydı. Biz de onunla bir röportaj yapmayı tercih ettik. Peter, hello.
1: Hello.
0: I explain my audience that you are doing everything in this train and you are the really, you're like a hero of that train. What you gonna say? Can you tell yourself to my audience?
1: Okay, I've been working for Rovers for 1 year now. I started out working in rooms, making beds, scrubbing toilets, and from there I worked myself up. I can work in a dining car as a barman, as maintenance. I can do quite anything. The only thing I still have to do on the train is being a manager, which I'm aiming for, and I won't call myself a hero yet, but almost.
0: I hope you will be manager, and next time we can see you as a manager in this train company. And what do you think about Turkey? Have you ever met with a Turkish customer in this train?
1: Yes. Yes, I actually have met with Turkish before on this train. We had a whole Turkish group coming from Turkey, so they are very nice people. They know what they want, so they can get demanding, but like all nations, everybody can get demanding, but I like them. Yes, you should come to the train, but learn English first. You're welcome.
0: Trenimizden son kez indik ve yaklaşık 15-20 dakika içinde 3. tura çıkacağız ve o turda neler yaşayacağız inanın bilmiyorum. Macera olsun diye de sormadık. Durduğumuz yer küçük bir kasaba, yeşillikler içinde bir kasaba. Birazcık bu kasabada macera aramaya ne dersiniz? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Hadi gidelim.

Değerli izleyenlerimiz, şu anda bizler turumuzun 3. ve son durağındayız. Bu durak arkamızda görmüş olduğunuz bu klasik Afrika evinden de anlayacağınız gibi bir çiftlik, Ardimor adını taşıyan bir çiftlik burası. Aynı zamanda ata binme imkanı var, bir padoğa sahip ve de tabii ki bizim buraya getiriliş amacımız olan seramikler. Burada seramik üretiliyor ve hani bizim Kapadokya'daki ürünlere benzer ürünler gelen misafirlere servis ediliyor. Biz de şimdi galeriye gideceğiz ve hem yapmış oldukları seramik çalışmaları görüntüleyeceğiz sizler için. Buradaki tarz nasıl anlayacağız, hem de bu güzel doğa ortamını birlikte yaşayacağız.

Değerli izleyenlerimiz, Ladysmith'ten yola çıktık. Yaklaşık yarım saatlik bir yolculuğun ardından işte arkamızda görmüş olduğunuz bu muhteşem alana ulaşmış bulunuyoruz. Burası Battlefield adı verdikleri alan. 1900'lü yılların başlarında burada İngilizlerle Hollanda asıllıların inanılmaz büyük bir savaşı yaşanmış. Arkamızda görmüş olduğunuz bu dağlarda ve bu topraklarda. Şu anda çok keyifli bir açıdayız. Aynı zamanda iki tane nehir ve bir tane de baraj gölü görebiliyorsunuz. Burası hakikaten inanılmaz güzel bir tabiat cenneti. Ama tabii o yıllarda, bundan yaklaşık olarak 120 yıl evvel burada yaşanan savaş herkesi çok çok etkilemiş ve Güney Afrikalılar bu savaşı unutmamışlar. Şu anda bulunduğumuz yerde de bu savaşın anısına ve bu savaşta ölenlerin anısına çeşitli anıt mezarlar yer almakta. Ve bunu hikayeleştiriyorlar ve gelen misafirlere anlatıyorlar. Biz de onlarla beraber, bu misafirlerle beraber bu anıları biraz dinleyelim istiyoruz.

Robust Rail'de artık son günümüz. 2,5 günlük bir yolculuk. Sonlara yaklaşıyoruz. Aslında 600 kilometrelik bir yol Pretoria'dan Durban. Ama biz dura dura çeşitli turlara katıla katıla devam ettiğimiz için, tabii bu trende de yaptığımız için biraz uzuyor ama çok keyifli. Bugün son bir durağımız daha olacak. O duraktan sonra da Durban'a varacağız. Bu arada Bozkır'dan çıktık. Tamamen ormanlara, kırlara, yeşilliğe doğru yol alıyoruz. Hava da biraz soğudu gerçi. Ama güzel ve keyifli yemyeşil manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.

0: Efendim biz maceraya ararken macera bizi buldu. Dedik ki burada yiyecek içecek bir şey var mı? Bir dükkana girdik ve dedik ki selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm esselam ve rahmetullah.

0: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
3: Bu var ya,
4: blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Hayrola çocuklar?
1: Atiba işler.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınız oluyor.
1: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
1: Olur. Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: Tabii. Mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
5: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
0: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
7: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
8: Türkcell'in çözüm gücü var.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Gel. Kara

0: Harika.
1: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yalın.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Yeni Magnum Sandwich.

iki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Abi motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kargoların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.

24 ekranlarından gezmek olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim de bugün gezmek olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün gezmek olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Vefa'dayız. Muhteşem, vefalı bir program sizleri bekliyor. O zaman ne duruyoruz? Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında Vefa'da başlasın mı? Başlasın.

0: Vefa semtinde olduğumuzu söylemiştik. Bütün vefalılar, vefasızlar ekran karşısına geçti mi? Kimse kimseye vefasızlık yapmasın. Bakın vefa gerçekten çok önemli bir şey. Vefa sadece bir semt adı olarak kalmasın sevgili seyirciler. Değil mi Mithat?
1: Evet.
0: Evet dedi. Geçen bizim programın internette yayınlanan görüntülerin altında şöyle bir yorum okudum. Mithat senin enerjine nasıl yetişiyor dediler. Mithat senin enerjine yetişebiliyor mu dediler. Mithat her yere yetişir. Mithat'ın adı Mithat, soyadı. Niye gülüyorsun Mithat? Mithat bilir, yetişir değil mi? Mithat bilir, yetişir. Daha devamı da var. İlerleyen zamanlarda Mithat'ın değişik soy isimlerini de sizlerle paylaşacağım. Şaka bir tarafa, gerçekten vefa bir semt adı olarak kalmasın. Herkes vefasını göstersin bence. Değil mi? Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Şu anda Vefa semtinde İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Şehzade Camii sokağındayız. Hemen arka tarafımda da Bozdoğan kemerleri var. Şu an görünmüyor. Onu belirteyim sizlere. Sağ tarafımda da Şehzade Camii sokağının sağ tarafında Vefa Caddesi'nin hemen karşı tarafında köşede Türkiye'nin en eski spor kulüplerinden Vefa Spor Kulübü var. Buraya geldiğiniz zaman Vefa Spor Kulübü'ne uğramadan gitmek olmaz. Neden olmaz? Milli takımımıza geçmişte Beşiktaş'tan sonra en çok futbolcu veren spor kulübü Vefa Spor Kulübü. Detaylar içeride. Ne duruyoruz? Hadi gelin Vefa Spor Kulübü'nün içine girelim birazcık.

İkinci meşrutiyetin ilanından hemen sonra İstanbul'da 3 büyük kulüp kurulmuş. Bunlardan biri de Vefa'ymış. Vefa Spor Kulübü çok çok eski bir spor kulübü sevgili seyirciler. Geçmişte birçok başarılara imza atmış bir spor kulübü. Vefa semtine geldiğiniz zaman mutlaka Vefa Spor Kulübü'ne uğramanızı ben kendi adıma tavsiye ediyorum. Özellikle futbol severler. Yeşil beyaz renkleriyle varlık gösteren bir spor kulübü. Takma adları keçiler. İşte nasıl Galatasaray'ın aslanlar, Beşiktaş'ın kartallar, Fenerbahçe'nin kanaryalar, Trabzon'un hamsilerse Vefa Spor Kulübü'nün de takma adı keçiler. Yeşil beyaz renkleriyle varlık gösterdiğini söyledik. Geçmişte birçok başarılara imza attığını da söyledik Vefa Spor Kulübü'nün. Vefa futbolun yanı sıra sevgili seyirciler, izcilik, atletizm, çim hokeyi, kürek, basketbol, voleybol, handbol, boks, güreş gibi sporun farklı alanlarında da faaliyet gösteren bir spor kulübü. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Bir yere gittikleri zaman deplasmana, mesela Bursa'ya gidiyorlarmış. Buradaki vefalı vatandaşlarla konuştum. Aa, bu vefa, o vefa mı diyorlarmış ve karşılamaları bile daha bir coşkulu oluyormuş. Onu da belirtmek istiyorum. Milli takıma geçmişte Beşiktaş'tan sonra en çok futbolcu gönderen spor kulübüymüş. Vefa Spor Kulübü. Birçok tanınmış futbolcunun da Vefa Spor Kulübü'nden çıktığını belirtmek istiyorum. Ve Vefa Spor Kulübü'nden çıkıyorum. Hemen Vefa Caddesi'nin köşesinde burası. Benden söylemesi, Vefa'ya gelmişken burayı es geçmek kesinlikle olmazdı. Gittiğimiz semt ya da ilçelerde genellikle aslında es geçmiyoruz bazı yerleri. Onu da belirtmek istiyorum. Programımızın süresi kısa olduğu, semtler, ilçeler çok büyük olduğu için süre yetmeyeceğinden dolayı bir sonraki seferde ziyaret etmediğimiz yerleri tekrar ziyaret edelim diye bir açık kapı bırakıyoruz.

0: Şimdi Vefa Spor Kulübü'nden çıktık. Burası Cemal Yener Tosyalı Caddesi sevgili seyirciler. Bozdoğan Kemeri de hemen Mithat'ın arka tarafında kalıyor. Şehzade Camii Sokağı'nda Vefa Spor Kulübü. Hemen karşısında Vefa Caddesi. Biz bugün Vefa Caddesi'ni çekeceğiz. Sizi burada geçmişe götüreceğiz. Onu belirtmek istiyorum. Şimdi boza içeceğiz. Leblebi alacağız. Leblebi tozu alacağız. Burada gerçekten geçmişe yolculuk yapacağız Vefa Caddesi'nde ve ben Vefa Caddesi'ne giriş yapıyorum. Bir de şunu sormak istiyorum Mithat sana. Boza mı Salep mi? Evet Mithat.
1: Biri soğuk biri sıcak.
0: Evet biri soğuk biri sıcak. Ben eskiden bozayı da sıcak diyebiliyordum eskiden.
1: Ben bozayı tercih ederim çünkü salep.
0: Aa bozayı tercih ediyormuş Mithat. Neden?
1: Salep'in çünkü taklidi çok.
0: Salep'in taklidi çok. Boza'nın taklidi yok. Ben bozayı tercih ederim dedi Mithat. Valla ben de şöyle bir düşünüyorum. Boza soğuk. Ben fazla boza içen bir insan değilim. Bakacağım şimdi tekrar. Her buraya geldiğimde bir içerim. Bozanın da Salep'in de aslında faydası saymakla bitmez. Bir caddeye girelim, yiyelim, içelim. Haydi Vefa Caddesi'nde buluşalım.

Vefa Caddesi'ne girdiğiniz zaman 1800'lü yıllara yolculuk yapabiliyorsunuz. Boza, salep, gazoz, leblebi, leblebi tozu ne ararsanız var sevgili seyirciler. Gerçekten çok güzel bir semt. Bunu belirtmek istiyorum. Kışın

akşam saatlerinde geldiğiniz zaman burada öyle bir hareketlilik oluyor ki insan trafiği de araç trafiği de fazlasıyla yoğun oluyor. Hareket edemiyorsunuz burada, o kadarını söyleyeyim size. Evet, kışın hava soğuk oluyor ama...

burcunun siz bu programı izlediğiniz zaman yeni yerinde hizmet vereceğini belirtmek isterim. Yeni yeri gazozcunun nerede Yıldızcığım diye sorabilirsiniz. Cemal Yener Tosyalı Caddesi'nde cami var. Caminin karşı tarafında. Vefa Spor Kulübü'nün olduğu caddede gazozcu. Burası Türkiye'nin ilk gazozcularından biriymiş. Vallahi sahibi öyle söyledi. Ben de dedim ki herkes ben ilk gazozcuyum diyor dedim. Hayır kesinlikle olamaz dedi. Biz açtık ilk burayı dedi. Onu belirteyim. Buraya geldiğiniz zaman şerbetlerden tutun, Osmanlı, Soma'da diyabetik şerbetlerden ya da karadut şerbetlerinden derler ya bin bir çeşit şerbetlerden tutun. Gazozun her çeşidine kadar burada bulup içebilirsiniz. Şöyle bakıyorum, portakallı gazoz, yani neli gazoz istiyorsanız ve şerbet istiyorsanız burada var. Aynı zamanda, şimdi şunu boyum yeter diye düşünüyorum, umarım. Şunu eskiden hatırlar mısınız? Şöyle şişeleri. Bunlar da böyle şeftali nektarı, işte vişne nektarı, kayısı nektarı içilirdi. Bunları da buraya geldiğinizde satın alıp içebiliyorsunuz. Meyve suyu aynen öyle. Benim ilkokul zamanımda vardı bu. Görüyor musun? Yaşlanmışız Mithat. Önemli olan ruhumuz yaşlanmasın. Değil mi? Ruhumuzun gençliği zaten enerjimiz ekran karşısına en güzel şekilde yansıyor diye düşünüyorum. Evet dedi Mithat. Şimdi şöyle bakıyorum. Kuşburnu gazozu, gül gazozu. Yani aklınıza gelebilecek bütün gazoz çeşitleri, meyve suyu çeşitleri ve şerbet çeşitleri var. Aynı zamanda limonata da var. Saray limonatasını buraya geldiğiniz zaman şöyle hop. Saray limonatasını buraya geldiğiniz zaman içebilirsiniz. Peki bu dükkan haftanın kaç günü açık? Şöyle Mithat uzaktan bir göstersin. Tam bir tarihe yolculuk. Haftanın 7 günü sabah 10'dan gece 12'ye kadar açık bu gazozcu. Tekrar belirtiyorum. Vefa Caddesi'nde şu an bu gazozcu. Şöyle Mithat birazcık uzaktan da size göstersin. Gazozcu bina geri dönüşüme gireceği için yeni yerinde sizleri karşılayacak. Cemal Yener Tosyalı Caddesi'nde hemen caminin karşı tarafındaki dükkanda. Siz bu programı izlediğiniz zaman bu gazozcu orada hizmet veriyor olacak. Benden söylemesi. Vefaya yolunuz düşerse lütfen bu gazozcuya uğramadan vefadan çıkmayın.

Şimdi 1800'lü yıllara yolculuk yaptık Vefa Caddesi'nde. Ben sizi hep geçmişe götürüyorum şu an burada. Ben kendim de eski İstanbul'u görüyorum ve gerçekten geçmişe yolculuk yapıyorum sevgili seyirciler. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Burası gerçekten tarih kokuyor. İçeriye girer girmez tarih kokuyor. Murtaza abi, abi diyorum çünkü mahallemizin esnafı. Değil mi Murtaza abi? Murtaza abi senelerdir burada. Bu dükkan senelerdir burada. 1922 yılından beri tarihi bir dükkan. Burası eski bakkallar olur ya sevgili seyirciler. Hani özlediğiniz lezzetleri almak istediğiniz eski bakkallar. Burası işte o eskiye götürüyor sizi. O geçmişe götürüyor. Buraya geldiğiniz zaman günümüzdeki aburları, cuburları fazla bulamazsınız. Benden söylemesi. Buraya geldiğiniz zaman bu dükkanda geçmişe yolculuk yaparsınız. İşte bu yiyeceğiniz çikolatayla şöyle bakın göstereyim. Şöyle buradan böyle alacağınız taze çekirdekle. Bunlar ne ki? Bunlar hikaye. Bir dakika. Bakın şununla. Bu ne ki? Hikaye. Yavaş yavaş içeriye girmek istiyorum. Hop. Leblebi helvası. Hop, leblebili kurabiye. İlk kez duydum hayatımda bu arada. Evet, yemin ederim. Ben çekimden önce Murtaza abiye geldim. Ona şeye bakıyorum, buranın içine bakıyorum. Böyle bunlar ne diyorum? Leblebi.

0: Murtaz abi, ben dedim ilk kez leblebi tozunu daha yenidir yediğim. Hiç yemedim. Bakın leblebi tozu. Gelenek. 1922'den beri sürdürülen bir gelenek leblebi tozu. Şöyle de alabilirsiniz. Buraya geldiğinizde böyle fıstıklarınızı alabilirsiniz. Buraya geldiğiniz zaman böyle çerezlerinizi alabilirsiniz taze taze. Bu arada leblebilerin böyle olduğuna bakmayın. Bu leblebiler aslında, Mithatçığım geri git. Burada taze taze her zaman pişiyor. Ve sıcak sıcak sizlere veriyorlar. Karşıdan bozanızı alıyorsunuz. Bozacıda leblebi satılmıyor. İşte esnaf. Yemin ederim bak. Konuşun tabii. Niye konuş? Konuşayım mı diyor. Konuş.
1: Bozacıda leblebi satılmıyor. Bu eskiye dayalı bir...
0: Bir dakika, ben oraya geleyim. Şöyle Mithat bizi uzaktan çeksin. Sizin de sesiniz duyulsun. Evet.
1: Bozacıda leblebi satılmıyor. Bu eskiden dedelerimizden kalma bir görenek, gelenek. Oradan bozayı alırlar. Biz buradan leblebisini veririz. Sıcak sıcak taze taze kapıda kavururuz. Biraz önce makineyi de gösterdiğiniz gibi. O şekilde devam ederiz. Ben burada dördüncü kuşağım. Bu 1922 ama bu 1922 resmiyet tarihe geçtiği, resmiyete geçtiği tarih. Tabii bunun öncesi de var. 1922'den beri ben dördüncü kuşak olarak bundan sonra da inşallah devam ettirmeyi düşünüyoruz.
0: Ben size bir şey söyleyeyim mi? Size helal olsun. Ben burada gerçekten geçmişe yolculuk yaptım. Şimdi bunları birçok kişi bilmez. Şunu şöyle göstereyim mesela. Hani bakın şöyle bir çikolata var. Hani bilenler bilir. Sonra eskiye dair burada birçok var. Evet. Ben fazla göstermek istemiyorum. Neden? Marka olduğu için sevgili seyirciler. Bakın şöyle, bunlar da geçmişten günümüze çikolatalar. Bu arada buraya geldiğiniz zaman her şeyi lollipop, şeker, jelibon, bu yüzümüzü ekşiten sakız, her şeyi burada bulabilirsiniz. Size şunu ifade etmek istiyorum sevgili seyirciler. Turistler, yabancı turistler, biraz önce böyle izledim, buraları boş bırakmazken biz neden buraları boş bırakalım? Onun yanı sıra eski esnaflığın güzelliğini burada neden görmeyelim? Şimdi İstanbul'un bazı ilçelerinde ve semtlerinde böyle şeyler kalmadı. Saygıya bakar mısınız güzelliğe? Karşısı boza satıyor. Burası leblebi satıyor ve bozacı, aslında herkes bozayı leblebiyle içiyor ve bozacı hiçbir şekilde leblebi satmıyor. Bu eskiden gelen bir gelenek. Normalde ne olur? Burada bozacı, orada bozacı, şurada bozacı. Ha, yok bilmem ne hakiki bozacı, orada bilmem ne hakiki leblebi, yok o, yok bu. Hiç gerek yok bence böyle şeylere. Saygı insanlar arasında olması gereken çok güçlü bir bağdır. Saygı arkasından her iletişim yolunu beraberinde getirir. Her duyguyu beraberinde getirir. Keşke geçmişten büyüklerimizin birbirlerine gösterdiği saygıyı günümüzde de bizler birbirlerimize göstersek. O zaman belki şikayet ettiğimiz yerler, şikayet ettiğimiz dünya daha yaşanılabilir, nefes alınabilir hale gelir diye düşünüyorum ben. Ve buraları boş bırakmamanızı tavsiye ediyorum. Haftanın kaç günü açık? Sabah kaçtan akşam kaça kadar? Sabah 8'den gece 12'ye kadar, haftanın 7 günü buraya gelip bozacıdan bozayı alıp buradan alışverişinizi yapabilirsiniz. Şöyle... Leblebi helvası, kurabiyesi, tozu, ne ararsanız var. Şimdi ben buraya birazdan yine geleceğim. Siz buraya şöyle kısaca bir dışarıdan içeriden göz atın. Bozacı'da buluşalım. Murtaz abi görüşürüz. Bozayı alıp geri geleceğim zaten.

günümüze kadar halen hizmet vermekte olan tarihi Bozacı'ya geldik. Vefa Caddesi'nde bulunan bu Bozacı çok çok çok eski bir Bozacı. Zaten tarihi sizlerle paylaştım. Buraya geldiğiniz zaman Boza'nın yanı sıra şöyle hemen nar ekşisi, üzüm sirkesi, balzamik sirke, onun dışında şöyle bakıyorum elma sirkesi ve limon sosu alabiliyorsunuz sevgili seyirciler. Fiyatları girdiğiniz zaman zaten direkt olarak şurada yazıyor tarife olarak. Bardak alabiliyorsunuz Boza'yı, şişe olarak alabiliyorsunuz, kavanoz olarak alabiliyorsunuz ya da bu şekilde alabiliyorsunuz. Bakın Boza'yı böyle alıyorsunuz. Karşıdan 20 liralık, 10 liralık leblebinizi alıyorsunuz ve gidiyorsunuz. Turistlerin bolluğuna bakar mısınız? Bu caddede gerçekten 1800'lü yıllara ve daha eskilere yolculuk yapabiliyorsunuz. Burası ilk kurulduğu yer Bozacı'nın. Onu da belirtmek istiyorum. Boza soğuk bir içecek bilmeyenler için. Çünkü ben soğuk olduğunu ilk denediğimde bilmiyordum. Boza'yı da salep gibi zannediyordum. Boza soğuk, hafif böyle ekşimtırak, böyle değil mi? Mayalı gibi bir içecek. Uzun süredir içmiyorum. Ben de şimdi içeceğim sizlerle birlikte. Onu da belirtmek istiyorum. Bu dükkanda bile geçmişe yolculuk yapıyorsunuz. Çünkü hiçbir şey değişmemiş. Şu yerleri gösterir misin Mithat? Hiçbir şey değişmemiş bu binada. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Yabancı turistler burayı fazlasıyla doldururken bizler neden buraları boş bırakalım? Bırakmayalım. Bozamızı alalım. Şimdi ben de bir boza alacağım. Sonrasında da leblebimi almaya karşıya geçeceğim.

Bozayı aldım. İstanbul'un havası belli olmuyor. Kışta yazı, yazda kışı yaşayabiliyorsunuz. Bir tatlı da tişört var şu an. Ben üşüyorken çıkarttım üstümü. Güneş fazla yakmaya başladı. Şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Gazozcu da belirttim. Geri gider misin bir Mithat? Şimdi Murtaza abi şu an burada. Bu binanın kentsel dönüşüme gireceğini söyledik. Murtaza abi yeni yerine geçecek bu arada. Hemen çaprazda. Helvacı var. Şimdi cami var orada. Mehmet Ağa Camii var. Hemen o caminin yanında hizmet verecek. Ya Murtaza abi oluyor ya da Mehmet abi oluyor. Amcası oluyormuş. Yani ikisinden biri gerçek leblebi ve gerçek nostalji bakkal burası. Onu belirteyim size. Şimdi bozayı aldık. Ben bu arada bozayı sevmezdim. Kaşıkla şöyle bir tadına baktım. Boza gerçekten çok güzelmiş. İster 10 liralık al, ister 20 liralık leblebini alıyorsun. Şöyle. Aa, teşekkürler. Evet. Murtaza abi. Bakın leblebiyi koydu. Bu arada akşam saatlerinde buraya geldiğinizde buradan sıcak leblebi de koyuyorlar. Şu anda tek başına olduğu için biraz yoğun çalışıyor. Orada leblebi tozu da hazırlıyor. Şöyle gel bir dakika. Murtaza abi geliyorum. Bakın yeni yeri hemen şurada ileride. Mimar Mehmet Ağa Camii'nin yanında. Onu belirteyim size. Sonrasında buranın kentsel dönüşümü bittiği zaman hemen Bozacı'nın yanına geri geliyor. Herkes leblebiyi sadece Murtaza abinden alıyor. Onu belirteyim size. Şimdi ben afiyetle mahalledeyiz yani kimse kusura bakmasın. Nereye oturayım? Oturayım şöyle ne olacak? Vefa. Vefa'da oturuyorum. Bozamı içiyorum. Bu arada ben bozayı normalde vallahi sevmezdim. Üy, soğuk nasıl bir şey öyle falan derdim. Muhteşem. İnsanın zamanla huyları değişiyor galiba değil mi? Vallahi çok güzelmiş. Mahalle çocuğuyuz. Semt bizim ev kira. Boza deyince de vefa. Boza çok güzel bir içecekmiş ya Mithat. Belki de çok çok soğuk olmadığı için güzel. Yani normalde dolapta mesela koyduğumuzda çıkarttığımızda böyle tadına ucundan baktığımda gerçekten hiç beğenmemişim. Çok enteresan şu an ben kendime çok şaşırıyorum. Şu kadar içtim daha birazdan devam edeceğim. Bozayı Bulgar göçmenleri çok tüketiyormuş bu arada. Onu da belirteyim. Ay bayıldım. Ben bozamı içeyim. Sonrasında sadece bir semt ismi olmayan Vefa Caddesi'nde Vefa'da buluşalım. Bozacı'dan çıkamadım çünkü tam çıkarken beyefendiler bana dediler ki onu çektiniz mi? Şimdi birazdan neyi çektiniz mi diye sorduklarını söyleyeceğim. Burası haftanın 7 günü sabah 8'den gece 12'ye kadar hizmet veriyor. Ben hafta içi geldik boş olur diye düşünüyordum. Kesinlikle hayır. Hafta içi gündüz de böyle. Onu belirteyim. Akşamları gerçekten çok kalabalık oluyor. Şimdi şu bardağı arkamda birazdan kameraman arkadaşım Mithat Kılıç sizlere gösterecek sevgili seyirciler. O bardak Atatürk'ün buraya gelip boza içtiği bardak. 1937 yılında pazartesi günü gelmiş Ocak ayında. İkinci kanun eski takvime göre Ocak ayı demekmiş. Pazartesi günü Ocak ayında saat 18'de gelip burada boza içmiş Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Buraya geldiğiniz zaman Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de boza içtiği bardağı görebilirsiniz diyelim ve artık Bozacı'dan, tarihi Bozacı'dan çıkalım.

0: Tam bir eski İstanbul'da geziyorum. Vefa gerçekten eski İstanbul'u en güzel yansıtan semtlerden biri. Tam bir mahalle kültürü var değil mi Mithat? Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Hemen sol tarafımda Mimar Mehmet Ağa Camii var. İstanbul Valiliği tarafından restore edilmiş. Buraya geldiğiniz zaman camiyi ziyaret edebilirsiniz. Çünkü tarihi bir cami. 15. yüzyılın ikinci yarısında yapılan bir cami. Hem camiyi ziyaret edebilirsiniz hem de ibadetlerinizi gerçekleştirebilirsiniz camide. Burada sadece Mimar Mehmet Ağa Camii yok. Türbeler var sevgili seyirciler. Onun dışında hemen sol tarafa çıktığınız zaman Süleymaniye Camii var. Tam eski İstanbul'u geziyorsunuz. Bu arada Leblebici taşınacak, bina kentsel dönüşüme girecek demiştim. Leblebici Murtaza abi buraya taşınacak. O yoksa Mehmet abi gelecek, onu da belirteyim. Ve burada bir de fırınlanmış peynir helvası varmış. Fiyatlar yazıyor hemen burada sevgili seyirciler. Şöyle fiyatlara göz attığımda fiyatların bayağı makul olduğunu görüyorum. Onu belirtmek istiyorum. Burada bu arada sadece peynir helvası yok. Ha şunu da belirteyim. Binada helvacı da hizmet veriyormuş. Bina vay be bir geri dönüşüme girecek bina. Bütün dükkanlar bu tarafa gelmiş. İyi ki gelmiş ama. Şimdi şunu belirtmek istiyorum bize. Burada peynir helvasının yanı sıra hop dondurmalı sıcak irmik helvası da var. Mahallede fiyatlar, semtte, caddede fiyatlar bence makul. Ne düşünüyorsun? Makul dedi. O zaman peynir helvası mı alalım, irmik helvası mı? Siz hangisini tavsiye edersiniz? Ben her gittiğim yerde bunu soruyorum. Dürüst esnafsa zaten tavsiye ediyor. Neyi tavsiye etmesi gerektiğini biliyor. Elde yiyeceksin ya irmik dedi. Mithat bilir. Mithat bilir. Evet. Ne yiyeyim? Hoş bulduk. Bir dakika. Sabah kaçtan akşam kaça kadar açıksınız?
1: Yani sabah 11'de açıyoruz.
0: Evet.
1: Akşam 12. Ama hafta sonları...
0: Sabah 11'den kadar. Gece 12'ye kadar açıkmış burası. Ama hafta sonları tabii ki buralar çok kalabalık olduğu için gece 1'e 2'ye kadar hizmet verilebiliyormuş. Hangisini tavsiye edersiniz?
1: Hocam irmik bizim kendi imalatımız.
0: İrmik günlük bizim yapıyoruz. Günlük yapılan kendi imalatımız dedi. Peynir helvası.
1: Peynir helvası da Tekirdağ Markaz'dan günlük olarak geliyor.
0: Tekirdağ'dan günlük olarak geliyormuş. Peynir helvası da. Ben içeriye geçip oturuyorum. Yürümeyeceğim. Hadi içeride ikisinin de tadına bakalım. Gelin.

Peynir helvasını iki türlü yiyebiliyorsunuz burada. Biri üstü yanık böyle kazan dibi gibi, sütlaç gibi. Biri de şöyle hop sade. Mithat Bey sade yememi uygun gördü sevgili seyirciler. Mis gibi şey kokuyor, irmik helvası kokuyor burası. Şu irmiğimi de ister soslu alabilirsiniz bu arada damak zevkinize göre. Ben içi dondurmalı tercih ettim. Hop. Ay irmik ne güzelmiş. Çok şekerli değil, baymıyor. Aa. İrmik gerçekten çok şekerli değil, hiç baymadı. Hani böyle bayar ya bazı tatlılar böyle hemen arkasından kahve içmek istersin.

Nostaljik bir bakkala geldik. Şimdi Murtaza abiyle buranın farkı, orada kuru yemiş leblebi, leblebi tozu satılıyor. Tabii ki geçmişe dönük ürünler de var. Burası da tam bir çocukluğumuzun bakkalı. Ya şunları hatırlıyor musunuz? O kadar mutlu oluyordum ki şunları görürken. Hani sanki böyle paralar, altınlar elimdeymiş gibi. Şunları hatırlayan var mı? Şöyle, marka veremediğimiz için çok Mithat yakınıma gelemiyor. Peki. Şu kırılmasın. Peki siz bu kolonyayı hatırlıyor musunuz? Şuradan böyle açıyorduk. Ha, açıldı. Bakın, böyle kolonya sürüyorduk. Şimdi aslında burası 50 senedir hizmet veren bir bakkal. Karşıda hizmet veriyormuş. 4. nesil tarafından devam ediliyor. Neden? Burada. Orada Nihat amca varmış, kapanmış. Şu anda oğlu devam ettiriyor bu geleneği. Senelerce Vefa Caddesi'nde bakkal olarak, mahallenin bakkal amcası olarak Nihat amca hizmet vermiş. Şimdi şunu da göstermek istiyorum. Şunları kaç kişi biliyor? Ben biliyorum. Ben bu kadar eski miyim Mithat ya? Sen de biliyorsun. Biz bu kadar eski miyiz? Şunları kim biliyor? Kaç kişi biliyor? Bakın, buraya geldiğiniz zaman koleksiyon yapabilirsiniz evinizde. Buradan alıp evinize götürebilirsiniz. Onun yanı sıra burada her köşede fotoğraf çekebilirsiniz, çektirebilirsiniz. Şimdi ben biraz buraları dağıttım. Akide şekeri. Sonra şunu şöyle kaldırmak istiyorum. Şu toplarla kim top oynamadı? Yemin ederim ben erkek çocuğu gibi oynadım. Sonra şu. Bak şöyle göstereyim. Şimdi ekran karşısında yeni nesil bilmez bunu. Şöyle bırakıyorsun. Evet Mithat, ama ben bunu hayatım boyunca beceremem. Bir dakika dur. Çevirip kuruyormuşsun. Sonra bırakıyormuşsun. Ama ben bunu kırdım galiba. Kırılmaz o diyor. Mithat benden eski sevgili seyirciler. Saniye. Ha? Görüyor musunuz? Bakın. Hop, siz ona bakarken şunu göstereyim.

Ay benim vardı bundan evde. Şöyle bakın. Sonra şunu göstereyim. Şimdiki çocuklar bunları pek bilmezler bak. Şöyle. Sonra eski masa tenisi raketlerini göstereyim. Ya az oynamadık şunlarla. Tabii şimdi daha havalıları falan çıktı. Burası eğer evinizde nostalji ürünleri koleksiyon yapıyorsanız tam size göre. Fiyatlara bakıyorum şöyle dışarıdan. Eski deterjanlar var oradan. Kolonya doldurabilirsiniz. Eski külotlu çoraplar var. Eski kibritler var. Ateşe yaklaşmayınız. Gereksiz yerlerde de kullanmayınız. Onu da belirtmek istiyorum. Yani buraya geldiğiniz zaman bütçeniz doğrultusunda alışverişinizi en güzel şekilde yapabilirsiniz. Fiyatlar ne kadardan başlıyor biliyor musunuz? 5 liradan. Ne 5 lirası? Bir dakika. 3 liradan başlıyor sevgili seyirciler. 3 liradan 35 liraya, 40 liraya kadar geçmişinize dair yolculuk yapıp buradan bu ürünleri alıp evinize götürüp gerçekten bir koleksiyon yapabilirsiniz. Size o kadarını söyleyeyim. Şimdi sizi buradaki güzel ürünlerle çocukluğunuza gönderiyorum. Sonrasında Vefa Caddesi'nden tekrar karşılıyorum.

Vefa Caddesi'nde programımız tüm hızıyla devam ediyor. Gerçekten İstanbul'un tarihine yolculuk yaptık bu programda. Şimdi Vefa semtinin ismi nereden geliyor? Ebul Vefa Hazretlerinden geliyor sevgili seyirciler. Padişahların aşık olduğu veli Ebul Vefa Hazretleri. Bilgileri buraya geldiğiniz zaman hem Türkçe hem İngilizce okumanın yanı sıra şöyle İstanbul Valiliği'nin koymuş olduğu QR koddan telefonunuzun kamera bölümünü açarak okutup da yine bilgileri okuyabilirsiniz diyelim. Geldiğiniz zaman Şeyh Ebul Vefa Camii'ni dilerseniz ziyaret edebilirsiniz, dilerseniz ibadetlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda şu bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Türbe, cuma günleri özellikle cuma namazından sonra fazlasıyla yoğun olan ve ziyaret edilen bir türbe. Onun yanı sıra cuma, cumartesi, pazar günleri fazlasıyla kalabalık oluyormuş Şeyh Ebul Vefa Hazretlerinin türbesi. Haftanın 6 günü pazartesi günleri kapalı türbe. Sabah 8.30'dan akşam 5'e kadar açık ama tabii ki cami günün her saatinde hizmet vermeye devam ediyor. Ramazan aylarında da türbe fazlasıyla ziyaretçi alıyormuş. Bu bilgiyi de sizlere paylaşmak istedim ve Vefa Caddesi'nden ilerlemeye devam etmek istedim.

İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Vefa semtinde Vefa Caddesi'nde gerçekten tarihi bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Geçmişten günümüze birçok tarihi binayı görüyorsunuz. Birazdan kameraman arkadaşımız Mithat arkamdaki binayı anlattıktan sonra da gösterir sizlere. Süleymaniye Camisi var Mithat'ın arka tarafında da. Şu anda Mithat'ın göstermiş olduğu bina Atıf Efendi Kütüphanesi sevgili seyirciler. Kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç binayı gösteriyor. Baş defterdar ve divan sahibi bir şair olan Atıf Mustafa Efendi'nin 1741 yılında yaptırmış olduğu bağımsız binası olan bir kütüphaneymiş. Şu anda Mithat'ın gösterdiği kütüphane. Osmanlı Devleti'nde de bağımsız bir binaya sahip olan ikinci kütüphaneymiş sevgili seyirciler. Onu da belirteyim sizlere. Birinci kütüphane

kütüphanede, bu ikinci kütüphane, birinci kütüphanede 1678 yılında Köprülü Fazıl Ahmet Paşa tarafından yaptırılan Köprülü Kütüphanesiymiş. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Kütüphaneden aşağı doğru, yani sol tarafa doğru indiğiniz zaman, yani şöyle yokuş aşağı doğru indiğiniz zaman muhteşem manzarayı da görüyorsunuz ve yürüyerek Eminönü sahil tarafına gidiyorsunuz. Sarı Beyazıt Caddesi diye geçiyor. Böyle devam ettiğinizde de şimdi şöyle görmüş olduğunuz gibi korumalar var. Hem kentsel dönüşüm için yenileniyor hem de bazı tarihi binaların restorasyon ve inovasyon çalışmalarının yapıldığını da belirtmek istiyorum sizlere. Bu şekilde düz devam ettiğiniz zaman Eminönü'nün arka tarafına çıkmış oluyorsunuz. Onu da eklemek istiyorum. Biraz önce Süleymaniye Camii'de Mithat'ın arkasında kalıyor diye eklemiştim. Kameraman arkadaşımız Mithat da Süleymaniye Camii'yi gösteriyor. Yani buradan 100 metre yürüyerek Süleymaniye'ye de gidebilirsiniz. Onu da belirtmek istiyorum sizlere.

0: Atıf Efendi Kütüphanesi'nin hemen çaprazında bir otopark var. Zaten Süleymaniye Camisi'ni de Mithat biraz önce oradan gösterdi. Köşede de Nilgün abla var. Burada el emeği, göz nuru ürünler örüyor ve aynı zamanda satıyor. Şurada yaptığı ürünler var. Burada da kendisi halen örüyor. Çok tatlı. Bana baştan tembih etti. Dedi ki beni öyle kameraya çekip de dedi yanlış bir şey çekmeyeceksin, yapmayacaksın değil mi dedi. Yapmayacağım, yaptırtmam.
1: Ben 70 yaşındayım.
0: 70 mi? Allah sağlık versin. Gerçekten. Hayır, olur mu öyle şey? Ben seni hiçbir şeyle uğraştırmam.
1: Aynı zamanda evet emekliyim. Hani en azından da olsa 16.900 lira bir maaşım var. Bunları da yaptım. Geçinip gideceğim kızım işte.
0: Süper. Boş durmuyorsun. Vaktin çok güzel geçiyor. Kafanı meşgul ediyorsun. Yaşlılığının önüne geçiyorsun. Yaş almanın. Ha, onu söyleyecektim ya. Yaşlılık ve yaş almanın.
1: Bilmece bulmaca çözüyorum gazetelerde.
0: Ne yapıyorsun?
1: Gazetelerin bilmece bulmacalarını da çözüyorum.
0: Sana helal olsun. Şimdi yaşlanmanın önüne geçiyorsun dedim de sana yaşlısın demek istemedim. Sakın yanlış anlama.
1: Her yaşın aslında güzelliği var, kusura bakmayın.
0: Her yaşın inanıyorum. Bir güzelliği var, en güzel çağındayım.
1: Aynen.
0: Ya gelir geçersin hayatımdan ya da gelir kalır diyor Nilgün abla. Şimdi her yaşın bir güzelliği var ama bence sayılar önemli değil. İnsan hissettiği yaştadır. Hemen Vefa Caddesi'nden yürürken Atıf Efendi Kütüphanesi'nin çaprazında Nilgün ablayı görürseniz selam vermeden geçmeyin. Yaşlanmanın dedim ama aslında ben Alzheimer olmanın ve bir çeşit hani beyin hastalıklarının önüne geçmenin daha iyi geldiğini söyleyecektim. Ekran karşısında da bunu alınanlar varsa gerçekten çok özür diliyorum. Şunu söyleyeyim. Böyle şeylerle meşgul olmak beyni çok iyi çalıştırıyormuş. Ay bu arada bir şey söyleyeyim mi? Beyni dedikodu da çok iyi çalıştırıyor.
1: Evet de günah bol oluyor. Bu yaştan sonra olmaz. Gençken yapıyordum, artık olmaz.
0: Bir şey söyleyeceğim. Ben dedikodu yaptığım insanın yüzüne de söylüyorum.
1: Öyle.
0: Tutamıyorum. Ay ben şu dilimi hiç tutamıyorum. Az önce de dedim ya tatlıcıda. Nilgün abla hiç durmuyor dilim. Sen nerede oturuyorsun? Vefa'da mı?
1: Tabii. Bu yolun bitimine doğru tatlı bina var, orada oturuyorum.
0: Çok güzel evler var orada. Vefa Caddesi böyle devam ediyor sevgili seyirciler. Çok güzel evler var. Şimdi bazı tarihi binalar biraz önce de dediğim gibi restorasyon, renovasyon çalışması yapılıyor. Ama onun dışında kentsel dönüşüme giren binalar da var. Ama burası böyle bitince tarihi binalarla da çok güzel bir yer burası. Ve fazlasıyla yerli halkımız, bizim İstanbul içinden gelen insanlar açısından kalabalık olan bir yer. İstanbul'un içindeyseniz ve halen buralara uğramadıysanız mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. İşin gücün rast gitsin. Allah sana bol müşteri versin. Enerjin hep böyle olsun. Sen hala gençsin, dedikodu yapabilirsin. Sen de benim gibi zaten yüzüne söylüyormuşsun.
1: Aynen.
0: Değil mi?
1: Aynen.
0: O yüzden işin gücün rast gitsin. Allah sana sağlık versin.
1: Sağ ol yavrucuğum.
0: Rica ederim.
1: Amin. Amin. Amin. Bir de cuma.
0: Ay amin amin. Evet biz şu an hafta içi cuma günü çekimi yapıyoruz. Onu da belirtmiş oldu Nilgün abla diyelim ve her yaşın bir güzelliği var. En güzel çağımdayım.

Ben bugün çok keyifli bir gün geçirdim. Umarım ekran karşısındaki siz değerli izleyicilerime de bugünün keyfi yansımıştır. İstanbul Avrupa Yakası Fatih ilçesinde Vefa semtindeydik. Vefa Caddesi'ni gezdik. Çok keyifli bir yer. Mutlaka gelmenizi tavsiye ederim ve Vefa'nın sadece bir semt ismi olmamasını gönülden dilerim. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerine olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Vefalı insanlarla karşılaşmanız dileğimle. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın.

0: Hiç vade sevgüsel, Paris'e kuşu. Al vezirim, iç de hayatın tadına var.
1: Bağışlayın sultanım, içkiyle başım hoş değildir.
0: Kadeye sanki Azrail görmüş gibi bakarsın. Neden korkarsın be Ahmet, karından mı?
1: Hayır sultanım, sadece günah işlemekten korkarım.

0: Bir kızınız oldu.
1: Veren Allah'a şükürler olsun.
2: Evladınız hayırlı, uğurlu, uzun ömürlü olsun sultanım.
1: Geçmiş olsun sultanım.
3: Sağ olun Haşmetlim.
1: Kızımı verin bana.

0: Konuş falcı kadın, anlat gördüklerini.
1: Bir kızım, bir kızın olmuş. Maşallah, maşallah. Emsalsiz güzelliği dünyaya nam salacak.
0: Konuş, daha ne görürsün?
1: Aşk, çok büyük bir aşk. Şimdiye kadar yeryüzünde böyle bir aşk yaşanmadı. Bundan sonra da yaşanmayacak.
0: Kim yaşayacak bu aşkı?
1: Kızın. Bugün doğan yoksul bir çocuğa gönül verecek. Birbirlerini çok sevecekler. Aşkları dillere destan olacak. Öyküleri kuşaktan kuşağa anlatılacak. Bu aşk ateşi dünya durdukça yanacak.
0: Sonu hayır mı şer mi?
1: Hayır da şer de senin elinde. Onlara yardımcı olursan yaşamları güllük gülistanlık olacak.
0: Ya olmazsam?
1: O zaman ortalık kana bulanacak. Bu kan senin sarayını da saracak.
0: Buyruğumdur. Bugün ülkemde doğan bütün yoksul erkek çocuklar kılıçtan geçirilsin. Zengine, soyluya ilişmeyin. Kızıma layık olana dokunmayın.
2: Bağışlayın sultanım. Ben böyle bir günaha giremem.
0: Buyruğuma karşı mı gelirsin?
2: Haşa sultanım. Ancak Allah'tan korkarım.
0: Kızımın doğumuna şükret. Böyle mübarek bir günde emektar bir kulumun kanını akıtmak istemem. Yoksa hemen boynunu vurdururdum.
2: İradeniz karşısında boynum kıldan incedir sultanım.
0: Bundan sonra ayağını denk alasın. İtaatsizliğe karşı asla müsamaham yoktur. Hişam, buyruğumu dinledin.
3: Buyruğunuz başım üstünedir sultanım.
0: Öyleyse tez yerine getiresin.
4: Askerler!

0: Bugün mü doğdun?
1: Az önce.
2: Kız mı erkek mi?
1: Erkek.
2: Ver şunu hele.
3: Dur! Dur! Nereye? Nereye götürüyorsun yavrumu? Dur! Veri! Veri!
2: Sultanımızın buyruğu. Bugün doğan bütün erkek çocuklar katledilecek.
3: Allah rızası için bağışlayın evladımı. Alçak boğazlar!
2: Alçaklar! Zalim sultan! Sen beni nasıl yaktınsa Allah da seni öyle yaksın. Dilerim çektiğin acının bin katını çekersin. Taş yüreğin sonsuza kadar evlat acısıyla yansın.

0: Mübarek olsun.
1: Bir oğlun daha oldu.
2: Ne? Ne dedin?
1: Bir oğlun daha oldu. Nur topu gibi maşallah.
2: Ey Allah'ım, sen ne büyüksün. Bir yandan alıyor, bir yandan veriyorsun. Oğlum! Bak hatun, bir oğlumuz daha oldu.

0: Seni zalim sultanın zulmünden kurtaracağım.
1: Emirleriniz yerine getirildi sultanım. Bugün doğan erkek çocukların hepsi öldürüldü. Bir teki bile kılıçlarımızdan kurtulamadı.
2: Sağ ol Hişam. Senin gibi sadık kuluma helal olsun bu altınlar.

0: Vah zavallı yavrucak vah.
1: Anlaşılan katliamdan kurtarmak için onu suya bıraktılar. Bundan kimseye söz etmeyeceksiniz.
2: Pek tatlı, pek güzel bir yavrucak maşallah. Hep bir çocuğum olsun isterdim. Ne yazık ki Allah bu dileğimi yerine getirmedi.
1: Dileğin yerine geldi hatun. Bu gece Kadir gecesi. Cenab-ı Hak bize bir evlat ihsan eyledi. Adı Kadir olsun.

0: Korkmayın. Benden size bir zarar gelmez.
1: Kimsin sen?
0: Garip bir derviş.
1: Ne arıyorsun burada?
0: Saf aşkı. Yıllardır bu köhne dünyayı dolaşır durur. Gerçek sevgiyi ararım. Ama görüyorum ki siz onu benden önce bulmuşsunuz. Gelin. Kazın şurayı biraz. Bismillahirrahmanirrahim.

Niyetinize ektiğim bu kutsal tohum filizlenecek. Buradan bir hurma ağacı bitecek. Sizin bu güzel, bu temiz sevginiz sürdükçe o ağaç yemyeşil kalacak. Yeryüzünde en değerli hazine sevgidir. Aşkınız dünya durdukça yaşasın.

0: Hükümdarınız bize karşı pek cömert davranmış. Sebebi ne ola?
1: Beni Hamade ve beni Zübeyir aileleri arasındaki kanlı düşmanlık artık son bulsun efendimiz. Genç hükümdarım size dost elini uzatıyor ve bu dostluğu yeni bir kan bağıyla güçlendirmek istiyor. Allah'ın izni peygamberimizin kavliyle dünyalar güzeli kızınız Leyla Sultan'a talibiz.
0: Teklifiniz bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Hükümdarımızın dostluğundan şeref duyarız. Bu izdivaç gücümüze güç, varlığımıza varlık kalacaktır. Emir Halit Hazretlerine kızımı kendisine verdiğimi ve en kısa zamanda onu çeyiziyle getireceğimi bildirin.
2: Bağışlayın efendimiz. Sevmediğim bir erkeğe varmaktansa ölmeyi tercih ederim.
0: Bunu da nereden çıkardın? Emir Halit sevilmeyecek bir erkek midir? Genç, yakışıklı, aslanlar gibi bir yiğit. Öyle olmasa ben ona kızımı vermeye kalkar mıyım? Sonra koskoca bir ülkenin hükümdarı, sen de onun melikesi olacak, saltanat süreceksin.
2: Sevdiğim erkeğin gönlündeki saltanat bana yeter.
0: Yoksa sevdiğim biri mi var?
2: Evet baba, onu siz de tanıyorsunuz.
0: Kimmiş benim biricik kızımın gönlünü çalan tarihli adam?
2: Veziroğlu Kadir, emir subayınız.
0: Ay, yere bakan, yürek yakan.
2: Bana çok mu kızdınız?
0: Neden kızayım? Kadir'i öz oğlum gibi severim. Sen gönül verdikten sonra akan sular durur.
2: Yani Kadir'e verecek misiniz beni?
0: Elbette. Ondan iyi damat mı bulacağım?
2: Sağ olun efendimiz. Dünyanın en iyi, en tatlı babası. Kadir bunu duyunca sevincinden çıldıracak. İzninizle gidip haber vereyim.

0: Sana büyük bir müjdem var Kadir'im.
1: Hayrola?
0: Babam beni Emir Halit'e vermekten vazgeçti.
1: Daha iyi birini bulmuştur.
0: Doğru. Daha iyi birini buldu. Onun kim olduğunu merak etmez misin?
1: Neden merak edeyim? Ha birine varmışsın, ha ötekine. Ne fark eder ki? Benim için ikisi de ölmek demek.
0: Ölmene gerek yok. Babam beni sana vermek ister.
1: Eğer gerçekse bu müjde dünyanın bütün hazinelerine değer.
0: Unuttun mu? Derviş ne demişti?
1: Yeryüzünde en değerli hazine sevgidir.
0: Sev beni yeter.
2: Çok önceden bir gence gönül vermiş olup bundan henüz haberimiz olmuştur. Bu sebeple zat-ı şahanelerine vermiş olduğumuz söz geçersiz kalmıştır. Kızım Leyla'yı sevdiği gençle evlendirmek kararındayız. Umarız anlayışla karşılarsınız. Malum haliniz, gönül ferman dinlemez. Hal ve keyfiyet bundan ibarettir. Baki selamlar.
3: Mektup hazırdır sultanım.
2: Kadir oğlum.
1: Buyur sultanım.
2: Hemen hazırlanıp yola çıkasın. Bu mektubu Emir Halit Hazretlerine teslim edesin.
1: Baş üstüne sultanım.
2: Tez gidip tez dönesin. Hakkında hayırlı düşüncelerimiz var.
1: Sağ olun sultanım.
0: Sevincimize ayrılığın acısı karıştı.
1: Üzülme. Bir aya varmaz dönerim.
0: Koskoca bir ay sensiz nasıl geçer? Her günü bin yıla bedel.
1: Düğünümüzü düşün. Dönüşte gelin olacaksın. Karım olacaksın. Beklemeye değmez mi?
0: Bağışla Kadir'im.

0: Emirleriniz yerine getirildi sultanım. Bu çevre üzerinden çıktı.
1: Sağ ol Hişam. İyi bir iş başardın. Al hizmetinin karşılığını.
0: Allah siz efendimize uzun ömürler ihsan eylesin.
1: Kadir'in öldüğünü saraya duyurun. Eşkıyalar tarafından pusuya düşürülüp katledildiğini yayın.
2: Hayır, inanmam. Kadir'im ölmüş olamaz. Olamaz. Kim uyduruyor bu yalanı?
1: İşte ispatı. Delili. Hala inanmaz mısın?
2: Bu çevreyi ona ben vermiştim. Elimle işlemiştim. Şimdi kana bulanmış. Kadir'imin kanına. Kadir'im, nasıl kıydılar sana? Sensiz nasıl yaşarım ben? Facia nasıl dayanırım? Kadir!

0: Wait.
1: Eyvallah hemşerim.
2: Aslan Ali, ben taşırım.
3: Tam sana göre bir iş verecek kadın. Belki de fabrikasında müdürlük.
4: Neriman Hanım gün görmüş, asaletli, paraya pula gözü tok bir insan. Seni pazar yerinde görünce o kadar heyecanlandım ki. Ah, niçin birbirimize düşmanız? Bu kin, bu nefret neden?
1: Kim

0: Getirecek bu evin ekmeğini. Yaşar mı, bekir mi?
1: Beni paralı biriyle evlendirmek istiyorlar.
2: Bizimkiler de öyle.
1: Ali Bey, bunu yapamazsınız.
3: Müsaade ederseniz, ayda 30.000 lira verdiğiniz o genel müdürlük işini bırakıyorum.
4: Bu evi terk mi ediyorsun?
5: Dediğin ekmeğe nankörlük mü ediyorsun?
1: Biz sensiz yaşayamayız abi. Ardımda bir tek seni unutmayacağım.
6: Canım benim.
7: Duyun beni bugün 18'de TV4'te.

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Ne kadar emanet tutuyor.
7: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
6: Tamam yaparım. Hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
8: Bitti diyeceksin. Nasıl hani daha neyi bitti ya?
6: Nasıl yakışıyor mu bana?
7: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
9: Ulan ne yapıyorsun?
7: Hava atacağız mı buraya da?
6: Eyvah yakalandım.
10: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
13: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var.

0: Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
9: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
8: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
9: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
10: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her

0: Her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
11: Gel.

0: Kadir'e pusu kuruldu. Emir Gaffar'ın buyruğuyla onu Hişam'ın kumandasındaki muhafızlar öldürdü.
1: Bundan emin misin?
0: Ölüm mangasında ben de vardım. Gözlerimle gördüm. Zavallıları ok yağmuruna tutup delik deşik ettiler.
2: Alçaklar.
1: Nankör köpek! Bunca yıllık hizmetimin karşılığı evlat acısı mıdır? Oğluma da bana da ihanet ettin. Senin gibi bir zalimi gebertmek sevaptır.
3: Yakalayın! Cennete gitmekte acele edersin Ahmet. Lakin biz seni cehennemin dibine göndereceğiz.
1: Dilerim seni mazlumların ahı tutsun. Dilerim ettiğin zulmü bin beter acılarla ödeyesin.
3: Sen ölüm fermanını kendi elinle imzaladın. Dilinle mühürledin. Götürün!

Leila.

0: Yürü! Sus Meron! Yürü! Hadi!
1: Vurmayın! Vurmayın!
0: Sus!
1: Vurmayın insafsızlar! Yaralı görmüyor musunuz? Vurmayın be! Vurmayın! Vurmayın!
0: Bırak!

Ey ağaç, güzel ağaç, dost ağaç. Benim derdimden yalnız sen anlarsın. Sen. Senin gölgende buluşur. Senin gölgende. Senin gölgende hayatımızın en mutlu anlarını yaşardık. Kaderim ölmüş. Acısı yüreğime sığmaz. Göz pınarlarım kurumuş, yaş akmaz. Güneşim batmış, ışık saçmaz. Varsın eller yaşasın. Yaşamak bana yakışmaz.

0: Bude yere canına kıyma, sevdiğin yaşıyor.
1: Gerçek mi bu?
0: Eğer ölmüş olsaydı bu ağaç kururdu. Bak, yemyeşil.
1: Yaşıyor! Yaşıyor! Yaşıyor!
2: Kızım, ölen öğrenmez. Artık Emir Halit'le evlenmenin için bir engel kalmamıştır. Zira Kadir ölmüştür.
1: Hayır baba, ölmedi, yaşıyor.
2: Nereden bilirsin?
1: Nehir kenarında bir hurma ağacı var. Kadir'le her zaman onun altında buluşurduk. O ağacı bizim niyetimize diken dervişi gördüm bugün. O söyledi. Kadir ölmüş olsa ağaç kururmuş. Oysa yemyeşil. Kadir yaşıyor.

0: Ne görürsün?
1: Kadir'i görürüm. Dertlere giriftar olmuştur. Büyük sıkıntılar içinde.
0: Yaşıyor mu?
1: Yaşıyor ve seviyor. Aşkı yüreğinde bir volkan gibi kaynayıp taşıyor.
0: O uğursuz ağaç hemen yıkılsın.

0: Yıktılar, yıktılar ağacımızı. Yıktılar. Yıktılar aşkımızı. Yıktılar.
1: Bağışlayın Sultan Hanım. Size kötü bir haberim var. Elden duyacağınıza benden duyun diye düşündüm.
2: Hayrola Zeliha?
1: Vezir oğlu Kadir'le altında buluştuğunuz ağaç var ya.
2: Ne olmuş ağaca?
1: Yıkılmış. Hişam'la adamları konuşurlarken duydum.
2: Olamaz.

Zavallı ağacımız. Daha bu sabah ayakta dimdik, yemyeşildi. Şimdi ne oldu sana? Hani aşkımız yaşadıkça sen de yaşayacaktın. Aşkımız ölmedi ki. İçim sevgiyle dopdolu. Yoksa Kadir'im öldü mü? O ölürse ben yaşar mıyım sanki?

0: mucize bu.
1: Mucize sizin dışınızda değil, kendi içinizde yavrum. Birbirinizi o kadar çok seviyorsunuz ki aşkınız yıkılmış bir ağaca bile can veriyor.
0: Allah rızası için bana kaderimden söz et. Nerededir, ne yapar, onu nasıl bulurum?
1: Kaderin senin hasretinle yanar durur. Babana boyun eğmiş, ne derse kabul etmiş görün. Babanın seni götüreceği yerde sevdiğine kavuşacaksın.

0: Güzel kızımın bir arzusu mu vardır?
1: Kızınız sultan babasından af dilemek ister. Size karşı itaatsizlik ettiğim için beni bağışlayın efendimiz. Evlenme konusunda siz haklıymışsınız, bense yanılmışım. Artık aklım başıma geldi. Bir daha asla sözünüzden çıkma.
0: Yani Emir Halit'le evlenmeye razı mısın?
1: Sultan babam münasip gördükten sonra bana söz düşmez.
0: Aferin kızım. En isabetli karar verdin. Güzel olduğun kadar akıllısın da. Seninle iftar ediyorum. Düğün hazırlığına hemen başlansın.
2: İşte size akıllı, becerikli, hamarat bir ev hanımı. Pişirdiği nefis yemeklerle birlikte parmaklarınızı yersiniz. Hem eğere gelir, hem semere. Her bir işinizi layıkıyla görür. Bu fırsatı kaçırmayın. Açık arttırmayı 10 altınla açıyorum. Bedavadan ucuz. 10 altın! Bu fırsatı kaçırmayın!
3: Çok yaşlı.
2: Yaşlı senin anandır.
3: 5 altından fazla etmez.
2: Bu zamanda 5 altına eşek bile alamazsın. Burası hayvan pazarı değil, insan pazarı. Taban fiyatımız 10 altındır. Yok mu arttıran?
4: 11 altın, 12 altın, 15 altın, 20 altın.
2: 20 altın, yok mu arttıran? Satıyorum. Satıyorum. Sattım. Al hayrını gör. İşte size dünyalar güzeli bir genç kız. Taze. Körpe ve dişinize göre. Bakire olduğuna dair teminat veriyorum. 40 altınla açıyorum. 40 altın. Yok mu arttıran?
4: 45 altın. 50 altın. 60 altın.
2: Satıyorum. Yok mu arttıran?

0: Anladık, yeter. Vurmayın artık.
1: Susun. Sesiniz çıkmasın. Yalnızca söyleneni yapın. Hadi bakalım, yıkanın. Üstünüzü değiştirin. Sultanın önüne temiz çıkın.

0: Lanet olsun kadere. Leyla'sız yapamam ben. Buradan kaçmam lazım.
1: Sabret. Sırası gelince kaçarsın. Sana yardım ederim.
0: Sen de kaçmak istemez misin?
1: Nereye gideyim? Beni bekleyen bir Leyla'm yok ki.
0: Hiç mi bir eşin, sevenin yok?
1: Vardı, öldü. Sevmenin ne demek olduğunu bilirim. Onun için yardım edeceğim sana.
2: Emrettiğiniz köleleri getirdim. Ben Mehlika Sultanım. Siz de benim kölelerimsiniz. Kölem olduğunuz için çok talihlisiniz. Sizi satın almak için tam 200 altın saydım. Senin adın ne?
1: Bilal.
2: Seninki?
0: Kadir.
2: Seni özel hizmetime alıyorum. Sen de Kadir'in yardımcısı olacaksın.

0: Burası köle odaları içinde en iyisidir. Yaşanır hale getirmeye bakın.
1: Gayret ediyoruz.
0: Daha önce ne iş yapardın sen?
1: Kılıç erbabıydım.
0: Onun için kasların gelişmiş.

0: seni ben satın aldığım için memnun değil misin?
1: Henüz köleliğe alışamadım.
0: Alışmakta zorluk çekmeyeceksin. Bana hizmet pek tatlı, pek zevkli bir iştir.

0: Kendinize bir çeki düzen verin. Saraya gelin bekliyoruz. Yakında düğünümüz var. Bir sürü misafir gelecek. Onlara hizmette kusur etmezsiniz. Duydunuz herhalde. Abim Emir Halit, Şeyh Gaffar'ın kızı Leyla ile evleniyor.
1: Benim Leyla'm bu kadar vefasız olabilir mi? Ettiği aşk yeminlerini nasıl bu kadar çabuk unutur?
2: Babasının baskısına boyun eğmek zorunda kalmıştır.
1: Yüreğime zehirli bir hançer saplanmış olsaydı bana bu kadar acı veremezdi.

0: Buyurun. Bu daireyi sizin için hazırlattım. Umarım beğenirsiniz.
1: Çok güzel.
0: Burası kendi eviniz. Güle güle oturun.
1: Teşekkür ederim.
0: Yerleşince abim sizi görmek isteyecektir. İhtiyaçlarınız için.
2: Leyla burada olduğunu bilmeli. Onunla konuşup her şeyi anlatmalısın.
3: Ben bir köleyim artık. Bu kadar muhafaza aşıp nasıl onun yanına varabilirim ki? Bu ikimizin de sonu olur.
1: Hani Kadir'im nerede? Neden gelip beni bulmaz?
4: Durun Sultan Hanım'ım, hele biraz sabırlı olun. Henüz ayak bastık buraya. Belki de haberi olmamıştır.
1: Nasıl duymaz? Benim buraya gelin geldiğimi Sağır Sultan bile duymuştur. Aman Allah, ben ne yaptım? Ya bu evlenme gerçekleşirse? Ya Emir Halit bana sahip olmaya kalkarsa? O zaman ölmekten başka çarem kalmaz.
4: Allah korusun Sultan Hanım'ım. Bu kadar umutsuzluğa kapılmayın. Sevdiğiniz belki esir düşmüş, belki yaralı, belki de bir yerde tutsaktır. Yoksa koşup gelmez mi?
1: Ne pahasına olursa olsun bulmalıyım onu.
0: Ağabeyim, hükümdarımız Emir Halit Hazretleri.
3: Melikem olmayı kabul etmekle bize şereflerin en büyüğünü bahşettiniz sultanım. Gelişiniz bizi çok mutlandırmış, güzelliğiniz gözlerimizi kamaştırmıştır.
1: İltifat buyurursunuz Emir Hazretleri.
3: Güzelliğinizin metü senaya ihtiyacı yoktur sultanım. Zirafet ve nezaketiniz her türlü takdirin üstündedir.
1: Teşekkür ederim efendim.
3: Acep bir arzunuz var mıdır? Çekinmeyin söyleyin. Yerine getirmekten haz duyarız.
1: Vaktiyle bir kölem kaybolmuştu. Onu arayıp bulmak dileyim.
3: Kumandanım ve muhafızlarım emrinizdedir. Kölenizi dilediğiniz yerde serbestçe arayabilirsiniz.

0: Ne işin var burada? Saray kapısından çıkmanın sana yasak olduğunu bilmiyor musun?
1: Geziniyordum.
0: Ata binmeme yardım et.

0: Sırtınızdan oklanmak istemiyorsanız, ben dönene kadar sarayın bahçesinden ayrılmayın. Unutma, bana iyi hizmet edersen memnun kalırsın.
1: Bu kadın sana niyetli.
2: Boşuna. Benim gözümde Leyla'dan başka kimse yok. Sultan da olsa.
1: Burada olduğunu biliyor mu?
2: Fırsat bulup konuşamadım ki. Mehlika Sultan hep peşimde.

0: Aradığınız köleyi bulamadınız mı sultanım?
1: Ne yazık ki hayır.
0: Bir kölenin ne değeri var? Sana 100 köle feda olsun.
1: Oraya değil, buraya bak. Senin sahibin benim. Hadi yardım et de attan ineyim. Bir köle olduğunu, hayatının iki dudağımın arasında bulunduğunu hiçbir zaman unutma. Peşimden gel şimdi.

0: sarayımızı beğendiniz mi?
1: Muhteşem doğrusu. Hayranlıkla geziyorum.
0: Dilerim gönlünüz hoş olsun.
1: Sağ olun sultanım.
2: Nişan. Emir'in kız kardeşiyle pek ilgilisin bakarım.
1: Efendimiz, yanındaki köleyi tanır gibi oldum da.
2: Bırak köleyi şimdi. Mehlika Sultan'ı bizim saraya getirebilirsen alnını öperim. Bu ülkeyle akrabalıkta yarar var.

0: Ne o? Yoksa geleni mi gözetlersin yine?
1: Yok, ne haddime. Sultanımın bir emri olursa diye beklerim.
0: Evet. Benim isteklerim var. Gel benimle.
2: Ben sultanım.
0: Sen kal.

0: Bu köleyi tanırım. Bizim sarayımıza mensuptu. Kızına göz koyduğu için Şeyh Gaffar onun ölümüne ferman çıkardı. Nasılsa kefeni yırtmış buralara gelmiş.
1: Demek bizim gelinin kölem diye tutturduğu buymuş.
0: Durumu ağabeyiniz Emir Hazretlerine bildirmeyecek misiniz?
1: Sen akıllı ve güçlü bir kumandansın. Beğendim seni. Gereğini birlikte düşünebiliriz.

Aşkımızı sen ihsan eyledin. Sen kurtar Allah. Bir insanın kendi eliyle canına kıymasının ne büyük bir günah olduğunu biliyorum. Ama buna mecbur. Kaderimden başka bir erkeğin bana el sürmesine dayanamam. Affet beni Allah.

0: Gelirdim edem. Sensin
1: meyran. Korkmayın, ben Kadir'in arkadaşıyım. Sizi ona götüreyim.
0: Sensin Leyla'm, Leyla Leyla.
1: Dur! Yasak, emir hazretlerinin izniyle sultan gelinimiz bir köleyi ziyaret etmek isterler.
2: Bağışlayın sultanım.

0: Emir Hazretlerinin buyruğu. Sultan gelinimiz düğün gecesi için bir köleyi azat etmek isterler.
1: Bağışlayın sultanım. Emir Hazretlerinin yazılı buyruğunu görmem gerekir.
0: Al oku.
2: Yürü.
3: Kadir. Kadir.
2: Leyla.
3: Kadir'im. Kurtulacağız bu acılardan.
2: Allah'ım, düş mü görüyorum ben?
3: Düş değil Kadir, gerçek. Allah'a çok şükürler olsun, kavuştum sana.
2: Leyla'm benim, neler çektiğimi bir bilsen.
3: Ya ben? Ben az mı çektim?
2: Ayrılık meğer ölümden de betermiş Leyla.
3: Artık hiç kimse ayıramaz bizi.
0: Hadi çabuk olun, gidelim artık buradan. Hadi!
4: Yakalayın! Tutun!
5: Kaçın!
4: Yakalayın!
5: Ah!

0: Gül yolumda nişan.
1: Bu sefer işini bitireceğim.
2: Ah!

0: Daha düğün gecesi bana ihanet ettin. Hem de bir köleyle. Cezanı biliyor musun?
1: Bu ırz düşmanı köle acı içinde ölmeli. Önce gözlerine mil çekilsin. Hayır, yapamazsınız bunu. Beni de öldürün. Beni de. Sana da sıra gelecek.
2: Götürün köpeği!
3: Leyla,

0: Bağışlayın efendim. Allah rızası için bağışlayın. Ne isterseniz yapmaya hazırım.
1: Başla!
0: Yalvarırım efendim. Durdurun bu işkenceyi.

0: Kızım başlasana!
1: Elini çabuk tut cellat. Gün ışığı haramdır bu köpeğe.
2: Ne olur yeter! Kadir!
0: Bunu çöle atın. Açlıktan ölsün. Leşi kurda kuşa yem olsun.

0: bir köleyle zina etmiş, bize, kocana ihanet etmiş, şerefimizle oynamışsın.
1: Haklısınız Emir Hazretleri. Ben bu suçların hepsini işledim. Cezam neyse razıyım.
2: Kızım ne dediğini bilmiyor Emir Hazretleri. Eskiden adamımız olan bir köleye karşı sadece merhamet duymuştur. Lakin zina asla vuku bulmamıştır.
1: Yanılıyorsunuz baba. Ben kaderin oldum. Karnımda onun çocuğunu taşıyorum.
2: Doğru değil bu. Ne olur, ne olur gerçeği söyle. Hayatın söz konusu.
1: Kaderim öldükten sonra yaşamanın ne anlamı var ki?
2: Yalvarırım kızım. Kendine acımıyorsan babana acı. Onlara doğruyu söyle.
1: Ne diyorsam odur. Ben kaderimin oldum. Karnımda da onun çocuğunu taşıyorum.
3: Suçunu kendi ağzıyla itiraf etti.
0: Suçlunun zina suçu sabit görülmüş, yasamıza göre taşlanarak öldürülmesine karar verilmiştir.
1: Sağ olun Emir Hazretleri. Bana bundan daha büyük bir iyilik yapamazsınız.
0: Götürün.

0: Emir Hazretleri, ayaklarınıza kapanarak yalvarırım. Kızım masumdur, bağışlayın onu. Beni bu yaştan sonra evlat acısıyla yakmayın.
1: Kalk ayağa. Köpek gibi yalvarmak bir hükümdara yakışmaz.

0: Şu anda huzurunuzda bir hükümdar değil, bir babayım.
1: Suçlunun babası olduğun için infaz sırasında ilk taşı atmak sana düşer.
0: Bunu yapamam. Elim varmaz.
1: Vazifeni yapmazsan sen de ihanete katılmış sayılır ve bu suçunu hayatınla ödersin.

0: Görmüyorum. Her yer karanlık sanki. Hiçbir şey görmüyorum.
1: Göreceksin oğlum. Çok hafif bir mil çektim gözlerine. Bana güven. Bu işin ustasıyım. Yakında, çok yakında tamamen iyileşeceksin.
0: Bu iyiliği neden yaptın bana?
1: Çünkü sen benim oğlumsun. Öz babanım ben senin.
0: Nasıl olur?
1: Göğsündeki işaretten tanıdım seni. Doğduğun gün o hilali ben işlemiştim vücuduna. Seni Gaffar'ın zulmünden kurtarmak için bir sala bağlayıp ırmağa bırakmıştım. Sana tekrar kavuşmak bugün kısmet oldu.
0: Sağ ol baba. Hayatımı ikinci kez kurtarmış oldun.
1: Oğlum, evladım, aslanım benim.
0: Sen beni kurtardın ama ya Leyla, onu kim kurtaracak?
1: Unut onu oğlum. Leyla'dan hayır gelmez artık sana.
0: Sen ne dersin baba? Ben Leyla'sız yaşayabilir miyim? Leyla'sız hayat haram bana. Ben Leyla'sız yaşayamam. Leyla! Leyla! Leyla! Leyla! Leyla!
1: Zavallı oğlum. Bu aşk seni Mecnun'a çevirmiş.
0: Leyla! Leyla!

0: Bunun cezasını vermek herkesten önce sana düşer. Başla.
1: At baba. Bana en büyük iyiliği yapacaksın. At. Kaderime kavuştur beni.
2: Bağışla kızım. Sana çok kötülük ettim.
1: Korkma baba. At taşı. Sevdiğime kavuşacağım için mutluyum ben.

0: Geber!
1: Sana geliyorum Kadir'im. Sana geliyorum
0: Görüyorum. Görüyorum.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yaz.

ve Şefrafet edince 3. günde karşınızdayız. Muhteşem bir yemek, muhteşem bir puanlama, muhteşem bir tadım bekliyor sizleri. Biraz yarışmanın içeriğinden bahsetmek istiyorum. Yarışmamız ilk önce benim vermiş olduğum yemek tarifini uygulayıp benim önüme getiriyorsunuz ve benim vermiş olduğum süre zarfı

0: aslında bu yemeği benim önüme koyuyorsunuz. Sonrasında tadıma geçiyoruz. Gözler tamamen kapanıyor. Gözler tamamen kapandıktan sonra kendi yapmış olduğunuz yemeği bulup puan vermeniz lazım. Sonrasında benim tadımım başlıyor ve puanımı veriyorum. Ve haftanın finalinde 10.000 TL sahibini buluyor. Anlaşılmayan bir şey var mı?
1: Anlaşılmayan.
0: Yok, izleyicilerimiz de anlamıştır.
2: Benim yemeğim.
0: Hazır mıyız? 45 dakika süre içerisinde benim yapmış olduğum yemeğin aynısını yapıyorsunuz. Ve yarışma başladı.
3: Of.
4: Bak.
0: Yandı.
1: Delireceğim ya.
4: Hep bir şova yemiş.
0: Bu yemeğin sosu vardı. Nerede soslar? Bu kıymanın içerisindeki sos nerede? Bu bulaşık kuru tabak. Muhteşem yemekler yapıldı. Ne yaptık? Fransız klasiği bolovan hazırladık. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Yorumlar gelsin.
1: Şefim milföyü iyi pişmiş bunu.
5: Baskı altındayım şu an.
1: Acayip ya. Bu benim yemeğim.
6: Ya sanki ben de yapmış da olabilirim böyle bir şey ama.
4: Müthiş.
0: Sunum, porsiyon, gramaj, sos.
6: Şefim aklım karıştı ya.
5: Bu tabağa 0 veriyorum eminim.
2: Benim yemeğim.
0: Hazırsanız sepetlerin üzerinden peçeteleri kaldırıyorsunuz. Çok karışık bir tarif, zor bir tarif. Tahmin var mı arkadaşlar? Tahmin galiba yok.
6: Yok şefim.
0: Ya.
4: Börek olabilir.
1: Böyle paçanga böreği gibi hani milföyden bir börek tarzı bir şey olabilir mi?
0: Paçanga böreği.
1: Kıymalı börek.
0: Günün yemeğini maalesef kimse tahmin edemedi. Ben şimdi söyleyeceğim. Bir Fransız klasiği. Volevan yapacağız.
1: Efendim?
0: Volevan.
1: Volevan.
0: Volevan. Duydun mu daha önce? Volevan.
5: Yok.
0: De bakayım bir.
5: Volevan.
0: He?
5: Volevan.
0: Emin Bey?
4: Volivan.
0: Volovan.
4: Volovan.
0: Neymiş?
4: Volovan. Ben bu yemeği görmedim. Fransız yemeğiymiş. Bana tamamen Fransızdı zaten.
0: Size bir Fransız klasiği muhteşem, çok güzel sunumuyla birlikte bir volovan hazırladık. Bakalım volovan. Ne yapmışız biz diyelim.
2: Benim yemeğim.
0: Günlerden volovan. Volovan için malzemelerimiz. 250 gram dana kıyma, 10 yaprak ıspanak, 1 su bardağı krema, 10 adet mantar, 1 bas soğan, 1 diş sarımsak, 1 adet yumurtanın sarısı, yaklaşık 3 yemek kaşığı yeşil zeytin içi, 50 gram kaşar, 1 çay kaşığının yarısı kadar muskat, volovan kalıbımız ve milföy hamurlarımız. Hadi başlayalım. Öncelikle kalıbımızı volovan hamurunun şu şekilde ortasına bastıracağım. Fazlalıklarını alacağım. Yağlı kağıtlı bir tepsiye hamurumuzu yerleştireceğim. Toplamda 4 kat oluşturacağız. Kalıbımızın alt tabanını büyük kalıpla kesiyoruz. Kalıbımızın bir küçük çemberiyle de çerçevesini çıkartıyoruz. Çıkarttık ve aldık. Şimdi yumurtanın sarısıyla beyazını ayırıyoruz. Yumurtanın sarısını bir fırça yardımıyla her kata yapışması için yumurtaların sarılarını sürüyoruz. Çerçeveleri aldık ve kalıbın etrafına tam eşit gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Tekrar yine bir yumurta sarısı çerçevenin dışına eşit bir miktarda dağıtınız. Yine bir çerçeve daha gelecek. Hafiften, çok hafif üstüne bastınız ki yapışsın. Toplam 4 kat olacak şekilde son üst katına da yumurta sarısı sürüyorsunuz. Birinci hamurumuz hazır. 3 kat çember, 1 tane taban. Bu kalan hamurlardan da küçük bir dekor hazırlayacağım. Yemeğim üzerine dekor olarak kullanacağım. Bunlara da yumurta fırçasıyla yumurtasını süreceğim. Arzu ederseniz susam ve çörek otu da üzerine gezdirebilirsiniz. 180 derecede 10 dakika pişireceğim. Tavayı ocağa koydum. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edeceğim. Zeytinyağı hafif orada böyle güzelce ısınırken soğanımı doğrayacağım. Soğanımı zeytinyağında güzelce karamelize edeceğim. Soğanlarım burada kavrulurken hızlı bir şekilde ıspanaklarımı ince ince doğrayacağım. Mantarlarımı doğrayacağım şimdi. Sarımsağın iyi bir rehasını yakalamak isterseniz doğramadan önce mutlaka hafif ezin. Ve şimdi küçültün. Üzerine hafif tuz, tekrar ezelim. Sarımsağımızı ilave ediyoruz. Sarımsakla birlikte kıymayı ilave edeceğim. Kıymayı soğan sarımsakla birlikte güzelce bir kavuracağım. Ispanağımı ilave edeceğim, mantarımı ilave edeceğim, krema ilave ediyorum. Bir çay kaşığından az muskatımı ilave edeceğim. Tuz, karabiber ilavesi yapıyorum. Fark ettiyseniz ıspanakla mantarı kavurmayacağım çünkü ikisi de sulu. Krema, soğan, sarımsak ve kıymayla güzelce birbirine geçmesini sağlayacağım.